0: Hadi niye toplandınız böyle?
1: Seninle görüşmek istiyoruz. Müsait misin?
0: Neyle ilgili?
1: Yeğeninle ilgili.
0: Buyurun, geçin içeri. Evet, sizi dinliyorum.
1: Muhammed'le olan sorunumuzu ancak seninle çözebiliriz. Sen önümüzde durduğun müddetçe bu iş bir sonuca bağlanmayacak.
0: Çıkar dilinin altındaki baklayı.
1: Sana bir teklifimiz var. Bu Umare bin Velid, Kureyş gençlerinin en güçlüsü, en kuvvetlisi, en yakışıklısı ve en ahlaklısıdır. Hem de şairdir. Onu al kendine evlat edin. Çok faydasını görürsün.
0: Sonra?
1: Buna karşılık sen de bize Muhammed'i teslim et.
0: Bu ne biçim bir teklif? Siz benden canımdan çok sevdiğim yeğenimi alıp onu öldüreceksiniz. Bense sizin adamınızı besleyeceğim, öyle mi? Bunun akıl alır bir tarafı var mı?
1: Ebu Talip, vallahi kavmin sana çok insaflı davrandı.
0: İnsaf bunun neresinde?
1: Onlar seni hoşlanmayacağın bir şeyden kurtarmaya çalışıyor. Ama sen kabul etmiyorsun.
0: Artık ok yaydan çıktı. Siz haddinizi aştınız. Muhammed'i bize teslim et ne demek? Karşılığında adam vermek nasıl bir cüret? Elinizden geleni ardınıza koymayın. Bir daha da bana böyle bir saçmalıkla gelmeyin.
1: Sen bilirsin. Biz seni çiğnemek istemediğimiz için uzlaşma yolunu seçtik ama reddettin. Kalkın, gidiyoruz.
0: Hadi güle güle. Muhammed'e her an bir suikast düzenleyebilirler. Bir an önce tedbir almam lazım. Önce onun güvenliğini sağlamalıyım. Sonra da adamlarımı toplamalıyım. Zeyd, buraya gelir misin?
2: Buyurun, bir isteğiniz mi var?
0: Muhammed'i gördün mü?
2: Evet, haremden çıkmış evine doğru gidiyordu.
0: Ona söyle evine girsin ve benden haber alana kadar dışarı adımını atmasın.
2: Peki, hemen gidiyorum.
0: Ali'ye de söyle, siz ikiniz yanından ayrılmayın.
2: Tamam.
0: Cafer, sen de Haşim oğullarıyla Muttalip oğullarına haber ver, derhal toplansınlar.

0: Benim Muhammed'i bilirsiniz. Sadece benim Muhammed'i bilirsiniz. Sadece kabilemizde değil, tüm Araplar içinde emsali bulunmayan biridir. Şu anda savunduğu dava yüzünden Mekke ahalisi ona cephe almış durumda. Biz kardeşlerimizi ve akrabalarımızı zalimlerin insafına terk etmeyiz. Mekke'nin ileri gelenleri şu anda oturmuş kardeşimin oğlunu nasıl öldüreceklerini planlıyorlar. Gökler ve yer şahidim olsun ki kanımın son damlasına kadar savaşmadan onu onlara teslim etmeyeceğim. Sizlere de yakışan akrabanıza sahip çıkmanız, namusumuzu, izzetimizi çiğnetmemenizdir.
1: Buna nasıl cüret edilir?
2: Bizim kanımızdan birini öldürecekler, biz de sessiz kalacağız, öyle mi?
1: Vallahi asla teslim etmeyiz.
0: Görüyorum ki hepimiz aynı fikirdeyiz. O zaman eli silah tutan herkes silahlanıp yanıma gelsin. Birazdan haremde toplanacağız.
3: Tüm kabile sanki savaşa gider gibi silahlanarak Ebu Talib'in yanında toplandı. Ebu Talib peygamberimizin elinden tutarak onu Kabe'ye götürdü ve kalabalığa şöyle seslendi.
0: Ey Kureyş topluluğu! Kulağıma bazı haberler ulaştı. Gizlediğiniz niyetler aşikar oldu. Bilin ki Muhammed'i öldürecek olursanız sizden kimse sağ kalmaz. Tüm akrabaları Muhammed'in arkasındadır. Ona zarar vermek gibi bir niyetiniz varsa kanımızın son damlasına kadar sizinle çarpışırız. İşte Haşim oğulları, işte Muttalip oğulları. Ben Ebu Talip bin Abdülmuttalip ve arkamda kabilem. Muhammed'i korumaya ant içtik. Bizimle çarpışmayı göze alabiliyorsanız haydi davranın.
3: Ebu Talib'in bu kararlılığını gören müşrikler geri adım atmak zorunda kaldı. Çünkü aksi takdirde büyük bir iç savaş yaşanacaktı. Hac mevsimi yaklaşıyordu. Arabistan'ın pek çok bölgesinden gelen insanlar Kabe'deki putları ziyaret ediyor ve Mekkelilere yüklü miktarda para bırakıyorlardı. İçlerindeki bu huzursuzluk onların kazançlarının azalmasına sebep olacaktı. Bu sebeple kendi aralarında konuşmaya başladılar. Kureyş'in yaşlılarından Velid sözü aldı.
4: Aramızda peygamberlik iddia eden bir adam var. Eğer ona inananlar artarsa buradaki ticaretimiz sona erer. Onun kabul görmemesi lazım. Sizden kiminiz ona kahin, kiminiz şair, kiminizse sihirbaz diyor. Bunların hepsini birden duyan insanlar hiçbirine kulak asmayacaktır. Bu sebeple gelin bir söylem birliğine varalım. Hepimiz aynı şeyi söylersek inandırıcı olur.
5: Ne diyelim
1: peki? Ne diyelim peki?
6: Önerin nedir?
4: Ona kahin diyemeyiz. Çünkü onu gören insanlar onun öyle olmadığını anlayacaklardır. Onda kahinlerin özelliği yok. Buna inanmazlar.
5: Ona şair de diyemeyiz. Çünkü Arapların çoğu şiirden anlar. Edebiyatın inceliklerini bilirler. Onun sözlerini dinlediklerinde bunun bir şiir olmadığını anlayacaklardır. Ne söyleyelim de inandırıcı olsun?
4: Onun sözlerine olsa olsa sihirdir diyebiliriz. Baksanıza, inananları akrabalarından koparıyor. Anne babasıyla arasını bozuyor. Kardeş kardeşe düşüyor. Hem ona sihirbaz dersek İnsanlar onu dinlemekten sakınırlar.
2: İyi fikir. En makulü bu.
7: Bence de.
1: Sihir diyelim.
5: Sihir diyelim.
3: Bu karar üzerine Kureyş müşrikleri Mekke sokaklarında Muhammed ancak bir sihirbazdır. Sözlerine kulak vermeyin. Siz de büyülenirsiniz diyerek gezmeye başladılar. Müslümanların sayısının sürekli artması müşriklerin de düşmanlığını arttırıyordu. Bir gün Kureyş'in ileri gelenleri toplanmış Hazreti Muhammed'i nasıl alt edeceklerini konuşurlarken Peygamber Efendimiz Kabe'ye geldi. Doğu köşesine gidip Hacerül Esved'i öptü ve tavaf etmeye başladı. Resulullah kendilerine her yaklaştığında ona hakaret ediyor ve türlü eziyetler ediyorlardı.
1: Hey, Duyuyor musun bizi?
6: Senin getirdiğin gibi bir belayı kavmine getiren başka adam yoktur.

0: lanet olsun sana.
1: Hızlarını alamayan müşrikler ellerine aldıkları toprakları peygamberimizin yüzüne savurmaya başladılar. Ebu Cehil Resulullah'ın önüne dikilerek ve bulabileceği en iğrenç ifadelerle ona hakaret etti. Peygamber Efendimiz durdu. Sadece onun gözlerinin içine baktı. Tek bir kelime dahi söylemedi. Bu arada olan biteni uzaktan izleyen bir kadın vardı.
2: Ne yapıyorlar bunlar böyle? Nasıl bir kim bu? Bir adama karşılık onlarca adam. Hele şu Ebu Cehil. Ne kadar çirkin ifadeler kullandı. Bunu Haşimoğullarından birine söylemeliyim. Şu yaklaşan Hamza mı? Göremiyorum ki. Biraz yaklaşsın. Evet, o. Aslan avcısı Hamza. Yayını boyuna takmış, kılıcını kuşanmış olduğuna göre avdan dönüyor. Hem de Muhammed'in amcası. Çok iyi oldu bu. Ona anlatmalıyım durumu. Ey Ümare'nin babası. Sana diyeceklerim var.
3: Buyur, söyle. Ne diyeceksin?
2: Kardeşinin oğlu Muhammed'e Ebul Hakim'in yaptıklarını görseydin dayanamazdın.
3: Ne yaptı?
2: Onu tavaf yaparken rahatsız etti. Kendisine türlü işkenceler yaptı, sövdü, saydı ve gitti. Söyledikleri ağza alınmaz şeylerdi.
3: O ne karşılık verdi?
2: Hiç cevap vermedi.
3: Bu söylediklerini gözünle gördün mü?
2: Evet, gördüm.
1: Hamza ağırbaşlı, dost canlısı bir insandı. Bununla birlikte Kureyş'in en cesuruydu. Öfkelendiğinde son derece amansız olurdu. Güçlü bedeni öfkeden sarsıldı ve bu his onun uzun zamandır süren kararsızlığına son noktayı koydu. Atını hızlıca sürdü ve Ebu Cehil'in yanına vardı. Elindeki yayı Ebu Cehil'in kafasına indirdi.
3: Al sana bakalım. Senin hakkın bu.
4: Ne yaptın sen?
3: Muhammed'e yaptıklarını duydum. Korkak. Gücün ona yetiyor değil mi? Ben de onun dinindenim. O neyi iddia ediyorsa ben de onu iddia ediyorum. Hadi bakalım. Gücün yetiyorsa bana da sataş.
4: Yanlış anladın beni Hamza.
5: Hey, neler oluyor?
6: Aslanı nasıl yapar?
5: Gidip haddini bildirelim.
1: Ebu Cehil Hamza'nın düşmanı olmasını istemiyordu. Bu sebeple kendisini korumak üzere ayağa kalkan Mahzum oğullarına oturun diye işaret etti ve şöyle dedi.
4: Ebu Umare'ye karışmayın. Vallahi ben onun kardeşinin oğluna kötü sözler söyledim.
1: Ebu Cehil Hamza'nın çıkışının öfkeden olduğunu biliyor, onun dinini terk etmeyeceğini umuyordu. Kanayan başının acısını aldırmadan oradan uzaklaştı. Halbuki Hamza uzun zamandır yeğeninin anlattıklarını düşünüyor, kainatın yaratıcısının dört duvar arasına sığdırılamayacağına inanıyordu. Ebu Cehil'in bu hareketi Hazreti Hamza'nın Müslüman olmasına vesile olmuştu. Onun İslam'a girişi Resulullah'ı çok sevindirdi. Hazreti Hamza peygamberimizin kendinden 3 yaş büyük amcasıydı. Hazreti Hamza bu andan sonra hayatını İslam'a adayacaktı. Müşriklerin ileri gelenleri peygamber efendimizin yaptıkları eziyetlere rağmen davasından vazgeçmediğini görünce Darun Nedve'de toplanmışlardı ve Utbe bin Rebi'a'yı Resulullah'la konuşmak üzere gönderdiler. O şöyle söze başladı.
7: Ey Muhammed, vallahi biz kavmine karşı senden daha fazla uğursuzluk getiren bir yeni yetme görmedik. Topluluğumuzu parçaladın, düzenimizi bozdun, dinimizi ayıpladın. Bizi Araplar arasında rezil rüsva ettin. Hatta aralarında Kureyş içinde bir sihirbaz, bir kâin çıktığı iddiaları dolaşmaya başladı. Artık birbirimizi kılıçla doğru yola getirmekten başka çaremiz kalmadı. Ey adam, eğer amacın evlenmekse Kureyş'in hangi kadınlarını istersen seç, seni onlarla evlendirelim. Eğer istediğin malsa seni Kureyş'in en zengin adamı yapacak kadar mal toplayalım.
1: Allah Resulü onun bu sözlerine şöyle karşılık verdi. Ben sizin ne söylediğinizi anlamıyorum. Ben getirmiş olduğum şeyi sizden mal talep etmek, aranızda şeref sahibi olmak ve size kral olmak için getirmedim. Aksine Allah beni size elçi olarak gönderdi. Bana kitabını indirdi ve size müjdeci ve uyarıcı olmamı emretti. Ben de size Rabbimin risaletini tebliğ

0: iyi ettim ve yalnızca samimi davrandım. Eğer size getirmiş olduğumu benden kabul ederseniz, işte bu sizin dünya ve ahiretteki nasibinizdir. Şayet reddedecek olursanız, benimle sizin hakkınızda Allah bir hüküm verene kadar Allah'ın emrini yerine getirmek için sabrederim. Ve şu ayetleri okuyarak devam etti. Amin. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Eğer onlar yüz çevirirlerse onlara de ki, ben sizi Ad ve Semud kavimlerini çarpan yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyarıyorum. Peygamberimiz Fussilet suresini ağır ağır okuyor, Utbe hiçbir şey demeden hayretle onu dinliyordu. Resulullah secde ayeti geldiğinde secde yaptı ve Utbe'ye dönerek, artık Rabbinden gelen kelamı işittin, onunla baş başasın dedi. Utbe'nin hali çok değişmişti. Okunan ayetlerin tesirinden kurtulamıyordu. Arkadaşları ondaki farklılığı görünce çok şaşırdılar.
1: Vallahi sen buradan ayrıldığın gibi dönmedin ey Utbe. Sözünden anlaşılıyor ki Muhammed'in sözleri seni büyülemiş. Yoksa din mi değiştirdin?
2: Ben ona benzer bir söz dinlememiştim. O asla bir şiir, sihir veya kehanet değildir. Beni dinlerseniz bu adamı bırakın. Siz onu diğer Araplarla baş başa bırakır, araya girmezseniz iyi edersiniz. Onlar buna galip gelirse istediğiniz olur. Yok, eğer o Araplara galebe çalarsa da siz kazanırsınız.
1: Ey Velid'in babası, gerçekten o seni büyülemiş. Biz seni niçin gönderdik, sen ne yaptın?
0: Müşrikler Hazreti Muhammed'in davasından vazgeçmeyeceğini anlamışlardı. Ama onlar da vazgeçti.

0: وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
1: Selman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan gerektiği kadar namaz kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahları bağışlanır.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعنه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur.
0: Ve an Aişe radıyallahu anha en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kana yusalli 11 rak'a تعني في الليل، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin 11 rekat namaz kılardı. Secdeden başını kaldırıncaya kadar siz 50 ayet okuyabilirdiniz. Sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılar ve müezzin namaz için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.
0: عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره

0: أكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها.
1: Ebu Berze'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı.
0: عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصرة حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
1: Ebu Şahsa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Ebu Hureyre ile birlikte mescitte oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebul Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi.

0: وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس.
1: Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde, Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke sözlerini söylerdi. Birisi, ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz dedi. Resulullah, bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir buyurdu.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirinizle ilişkilerinizi kesmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkaha ile katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi.
2: İnsan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz düşündürür, yalnızca anlatmaz iz bırakır. Vakte bereket olur, geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Her dem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz. Diyanet Radyo, güvenle dinleyin.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülerinizin iyiliklerini anın, onların kötülüklerini zikretmekten kaçının.
4: Efendime söyleyeyim. Saçın sevdası gitmez çeşmi terden ya Resulallah. Gider mi kâkülün fikri nazardan ya Resulallah? Nihali serbülendim gonca-i şevkinle şadabet. Gönül azurdedir hâr-ı kederden ya Resulallah. Reh-i aşkında pir oldum, melaz-u destgirimsin. Beni azude-i hâl eyle hatardan ya Resulallah. Eğer bezlün isar olmazsa bazar-ı muhabbette, ne hasıl kıymeti dürr-ü güherden ya Resulallah. Beni mecnun-i layakil eden sevdayı zülfündür. Haber aldım bu şebbad-ı seherden ya Resulallah. Derunum tur-i didar eylemezse pertevi zatın, rıza bizar olur nur-i basardan ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Neccarzade Rıza.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مسبل إزارة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona git abdest al dedi. O da gidip abdest aldı. Sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar git ve abdest al dedi. Oradakilerden biri ya Resulallah niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez buyurdu.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة.
2: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zaman ise Ramazan'da Cebrail ile buluştuğundaydı. Cebrail Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an mukabele okurlardı. İşte böylece Cebrail ile buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve "Allah'ım Sa'd'a şifa ver" diye 3 kere tekrarladı.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها؟ قالت ما بقي منها إلا كتفها. قال بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldı buyurdu. Sadece kürek kemiği kaldı denilince şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından evvel Subhanallahi ve bihamdi Estağfirullaha ve etubu iley Allah'ı her türlü noksanlıktan yüceltir ona en yüce övgülerle hamd ederim. Allah'tan beni bağışlamasını diler, ona tövbe ederim, sözünü çokça tekrarlıyordu demiştir.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة.
1: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezan ile kamet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir.
0: وعن أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
1: Ebu Sirva Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Bir kadın geldi ve ben Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin, dedi. Ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin, buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.

0: قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت.
1: حضرت عائشة'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken gördüm. Yanında bir tas su bulunuyordu. Elini tasa daldırıp yüzüne sürüyor ve Allahümme e'inni ala gamaratil mevti ve sekeratil mevti, Allah'ım ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et, diyordu.

0: Bir gün Ebu Hureyre fidan dikerken Peygamber Efendimiz yanına geldi ve "Ebu Hureyre, o diktiğin nedir?" diye sordu. Ebu Hureyre, "Kendim için bir fidan dikiyorum." deyince Peygamberimiz, "Senin için daha hayırlı bir fidan göstereyim mi?" buyurdu. Ebu Hureyre'nin "Göster ya Resulallah" cevabı üzerine Resul-i Ekrem ona şu müjdeyi verdi: "Subhanallahi velhamdülillah ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Hamd Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyük olandır" de. Böyle söylersen her kelimeye karşılık cennette senin için bir ağaç dikilir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال قال أبي بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: يعيش بن طخفة الغفاري radıyallahu anh, babasının şöyle dediğini nakletmiştir. Bir gün mescitte yüzük oyun yatıyordum. Biri beni ayağıyla dürttü ve bu Allah'ın hoşlanmadığı bir yatış şeklidir dedi. Dönüp baktım ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imiş.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezberinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap bir ev gibidir buyurmuştur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir diyen kimse insanların en çok helake uğrayanıdır.
0: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
1: عمر بن Hattab'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: İpek elbise giymeyin. Zira bunu dünyada giyenler ahirette giyemezler buyurmuştur.
0: عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل.
1: كلدة بن حنبل'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına selam vermeden girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana geri dön, esselamu aleyküm girebilir miyim de buyurdu.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki: Ey Adem oğlu, infak et ki sana da infak edilsin.

0: وعنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 80 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، إلى آخرها.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadr Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Ya Resulallah, müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah bundan böyle beni müşriklerle karşılaştırırsa onlara neler yapacağımı Allah görecektir dedi. Uhud Savaşı olup da Müslümanlar dağılınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, ashabımın yaptıklarından dolayı senden özür dilerim dedi. Müşriklere işaret ederek de, Ya Rabbi, bunların yaptıklarından uzağım dedi. Ve sonra düşmana doğru ilerlerken Sa'd bin Muaz'a rastladı ve ona, Ey Sa'd bin Muaz, Nadr'ın Rabbine yemin ederim ki, cennet işte şurada, Uhud'un berisinden cennetin kokusunu alıyorum dedi. Sa'd dedi ki, Ya Resulallah, ben Enes bin Nadr'ın yaptığını yapamadım. Hadisi rivayet eden Enes, amcamın üzerinde kimi kılıç, kimi mızrak, kimi ok yarası olmak üzere 80 kadar yara vardı. Öldürülmüş ve müşrikler tarafından kendisine müste yapılmıştı. Bu nedenle onu kimse tanıyamamış, kız kardeşi ancak parmaklarından tanıyabildi dedikten sonra şu ayeti okudu: Müminler arasında öyleleri vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Bu uğurda onlardan bir kısmı can verdi ve şöyle söyledi: Biz bu ayetin Enes bin Nadr ve onun gibiler hakkında nazil olduğu kanaatindeydik.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: حذيفة'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar, Allah'ım, senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım derdi. Uyandığı zaman da bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş O'nadır buyururdu.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılmak, oruç tutmak, sadaka vermek, iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak, insanın ailesi, malı, çocukları ve komşusu üzerinden karşılaştığı fitne ve sıkıntılara kefarettir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İnanç hürriyeti. Cabir bin Abdullah'tan nakledildiğine göre, bir bedevi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Müslüman olmak üzere biat etti. Bir süre sonra hastalandı ve Hazreti Peygamber'den biatini feshetmesini istedi. Allah Resulü bunu kabul etmedi. Bedevi ikinci talebine de olumsuz cevap alınca Medine'den ayrıldı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Medine kötüsünü atan, iyisini arıtan bir demirci körüğü gibidir buyurdu. Burada yorumunu yapacağımız hadis, inanç hürriyeti konusunda sevgili peygamberimizin tutumunu açık biçimde ortaya koyan bir rivayettir. Kendisine gelip Müslüman olan ve bağlılık yemini yapan bir bedevinin hastalığını bahane ederek İslam'dan ve Medine'den ayrılmasını uygun bulmayan, fakat imkanı olduğu halde onun gidişine de engel olmayan Hazreti Peygamber, bedeviye olan kırgınlığını az önceki ifadesiyle dile getirmiştir. O, insanları Allah'ın yoluna davet eden bir elçi olarak bu davete icabet edenlere ne kadar sevindiyse, bundan uzak duranlara veya verdiği sözden cayanlara da o nispette üzülmüştür. Ümmetini ateşe düşme tehlikesine maruz pervanelere benzeten ve onlar ateşe koştukça eteklerinden çekip korumaya çalışan Allah Resulü'nün kendisine adeta ateşe atan bir bedeviye bu şekilde tepki göstermesi anlaşılabilir bir tutumdur. Onun için Cenab-ı Hak sevgili elçisinin bu hassasiyetine, demek onlar bu söze, Kur'an'a inanmazlarsa arkalarından üzülerek neredeyse kendini harap edeceksin ayetiyle işaret etmiştir. Dinde zorlama olmayacağını beyan eden Yüce Allah, peygamberine de bu konuda baskıcı ve zorlayıcı olmaması gerektiğini bildirmiş ve şu tavsiyede bulunmuştur. Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz Rabbin kendi yolundan sapanları da, doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Hazreti Peygamber bu ilahi ölçüye uyarak kimseye inanç dayatmamış, farklı inanç mensuplarına da bu tercihleri sebebiyle şiddet uygulamamıştır. İslam'dan vazgeçenler dahil bu konuda herhangi bir istisna söz konusu değildir. Açıklamaya çalıştığımız hadis de bunun örneklerinden birisidir. Din değiştirme, temelde inanç hürriyetiyle ilgili bir konudur. Bir dini benimseyip kabul etme özgürlüğü olan kimsenin o dinden ayrılma özgürlüğü de vardır. Ancak tarihi bir olgu olarak hiçbir din kendi açısından din değiştirmeye olumlu bakmamıştır. Bu konuyla ilgili olarak bazen ölüm cezasına kadar uzanan yaptırımların dinsel öğretiden çok siyasal ve sosyal şartların gerekçe gösterildiği idari tasarruflar olduğu anlaşılmaktadır. Bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim dinden dönenler için sadece uhrevi ceza öngörmüştür. Bakara suresinin 217. ayetinin ilgili kısmı şöyledir. Sizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, bunların bütün amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Bunlar cehennemliklerdir. Orada sürekli kalacaklardır. Görüldüğü üzere ayet, İslam dininden dönene uhrevi cezanın dışında dünyevi bir yaptırım öngörmemiş, kafir olarak ölürse ifadesiyle de buna işaret etmiştir. Ali İmran suresinin 86. ve 90. ayetlerinde imanlarından sonra küfre sapanların uhrevi cezalarına işaret edilmiş, 87. ayette bu ceza Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetini hak etmeleri olarak ayrıca tasrih edilmiştir. Nisa suresinin 137. ayetinde de şöyle buyurulmaktadır. İman edip sonra inkar eden, sonra inanıp tekrar inkar eden, sonra da inkarlarında ileri gidenler var ya, Allah onları ne bağışlayacak ne de doğru yola iletecektir. Eğer din değiştirene ölüm cezası öngörülmüş olsaydı, ayet tekrar eden iman ve küfür ihtimalinden hiç bahsetmez, ilk irtidat olayından sonra ölüm hükmünü verirdi. Bu ayetler üzerinde dikkatle düşünülürse, inancı bir irade ve imtihan konusu olarak takdim eden Cenab-ı Hakk'ın bu talimatını, insanlığa tebliğ eden Hazreti Muhammed'in buna aykırı bir tutum içinde bulunması ve inanç hürriyetinin bayraktarlığını yapan bir dinin bu hürriyeti kullananları ölüme mahkum etmesi düşünülemez.

0: Onun için Cenab-ı Hak geçmiş toplumlarda inançları sebebiyle baskı ve işkence gören insanlara atıfta bulunarak bunu yapanları şiddetle kınamıştır. Örneğin Kur'an, inançları sebebiyle insanları hendeklere atarak diri diri yakan Uhdud ashabından şöyle bahseder. Kahrolsun o alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayanlar. Hani ateşin başında oturmuşlar, inananlara yaptıklarını seyrediyorlardı. Sırf aziz, övgüye layık, göklerin ve yerin maliki olan Allah'a inandıkları için müminlerden öç aldılar. Allah her şeye şahittir. Ayet, Yemen'de Yahudiliği kabul eden Himyeri kralı Zunuvas'ın miladi 523'te işgal ettiği Necran'daki Hristiyan halkı Yahudiliğe girmeye zorlarken yaptığı baskılara işaret etmektedir. Bu baskılar sonucu 20 bin Hristiyanın öldürüldüğü belirtilmektedir. Cenab-ı Hak, Hazreti Muhammed ve mümin arkadaşlarına baskı ve zulüm yapan Mekkeli müşrikleri muhtemelen bildikleri bu olayı hatırlatarak uyarmaktadır. Dinde zorlamanın olmayacağını ifade eden Kur'an hükmü mutlak ve evrenseldir. Dolayısıyla dinin inanç, ibadet ve ahlaki bütün alanlarında bu ilke geçerlidir. Bunun tek istisnası bir kimsenin dini uygulamaları veya dine karşı tutumuyla başkalarını rahatsız eder noktaya gelmiş olmasıdır. Dini dayanak noktası yapıp başkalarının haklarına tecavüz etmek ya da din karşıtı tutumuyla başkalarını rahatsız ederek onların kutsal değerlerine saldırmak, kamu otoritesinin müdahale etmesi gereken bir hukuk ihlalidir. Dolayısıyla toplumun diğer bireylerini doğrudan rahatsız etmeyen ve kamu düzenine zarar vermeyen dini uygulamaları yerine getirip getirmeme konusu, kişinin hesabını sadece Allah'a vereceği inanç ve ibadet özgürlüğü alanına girer. Sonuç olarak İslam dini inanç konusunda insan iradesine önem vermiş, tercihinin uhrevi sonuçlarını hatırlatarak onu özgür bırakmıştır. De ki, hak Rabbindendir. Dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Ayeti bunun açık delilidir. Bu yüzden İslam alimleri zorlama ve baskı sonucunda yapılan inanç ikrarının geçersiz olduğunu belirtmişlerdir. Çünkü baskı ve zorlama insanı İslam'ın hoş görmediği iki yüzlülüğe sevk eder. Samimiyete ve bilinçli bir tercihe dayanmayan söz ve davranışlar görünüşte dine uygunluk taşısa da gerçekte nifak olarak adlandırılır ve değersiz sayılır. Nitekim Kur'an'da inançlarında dürüst davranmayan münafıklar şiddetle kınanmış ve bunlar apaçık inkarcılardan daha tehlikeli sayılmıştır. Dolayısıyla iman ve amelde ihlas ve samimiyet hem Cenab-ı Hakk'ın emri hem de onun elçisinin bize miras bıraktığı güzel örnekliğinin bir gereğidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خرج صلى بالناس فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا وأنه أبطأ عليه بالخروج فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت ركعت ركعتي الفجر فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا فقال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما
3: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müezzini Ebu Abdullah Bilal bin Rebah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün sabah namazının vaktinin girdiğini haber vermek için Hazreti Peygamber'in yanına gelmişti. Fakat Hazreti Ayşe bir mesele sorarak vakit hayli ilerleyinceye kadar Bilal'i meşgul etti. Sonra Bilal namaz vaktini haber verdi ve ardından ezanı okudu. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkmadı. Daha sonra Resulullah çıkıp namazı kıldırdı. Bilal, Hazreti Ayşe'nin sorduğu bir soruyla ortalık ağarıncaya kadar kendisini meşgul ettiğini söyledi ve Resulullah'a namaza çıkmakta neden geciktiğini sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabah namazının iki rekat sünnetini kılıyordum," cevabını verdi. Bilal de, "Ya Resulallah, gerçekten çok geç kaldınız. Neredeyse sabah oluyordu," deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Daha da gecikmiş olsaydım yine de o iki rekat sünneti güzel bir şekilde eda eder, öyle çıkardım," buyurdu.

0: وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة 33 تحميدة 34 تكبيرة.
1: Kâb bin Ucre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
1: عبد الله بن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılıyken şu kelimelerle dua ederdi: hilm sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur.

0: وعن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت.
1: قبيصة بن مخارق رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek

0: O şöyle demiştir: Cabir'e radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü oruç tutmayı yasakladı mı diye sordum. Evet, yasakladı cevabını verdi.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة.
0: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmuştur.

0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مستغنى عنه ربنا.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi: Rabbimiz, güzel ve bereket dilekleriyle dolu ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz.
0: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء.
1: أسامة بن زيد'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendisine iyilik yapılan kişi yapana cezakallahu hayran, Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse teşekkür borcunu yerine getirmiş olur.

Ebu Talha'nın en çok sevdiği mal, Mescid-i Nebevi'nin kıble tarafında bulunan Beyruha isimli hurma bahçesiydi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu bahçeye gider ve tatlı suyundan içerdi. Ebu Talha, "Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz" ayeti inince, kalkıp Peygamber Efendimizin yanına gitti ve ona şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, Yüce Allah, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz" buyuruyor. "Benim en çok sevdiğim mülküm Beyruha'dır. O Allah yolunda sadakadır. Ben Allah katında onun sevabını

0: ve ahiret için biriken azığım olmasını isterim. Ey Allah'ın Resulü, onu Allah'ın sana işaret buyurduğu yerde kullan. Efendimiz, aferin, işte bu kazançlı bir maldır. Bahçe hakkında daha önce söylediklerini duymuştum. Bahçeyi akrabalarına vermeni uygun görüyorum diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine Ebu Talha, bahçeyi yakınları ve amca oğulları arasında paylaştırdı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Siz yöneticiliği çok isteyeceksiniz. Oysa o kıyamet gününde ehil olmayanlar için pişmanlık sebebi olacak.

0: وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر تاجرا، وكان يبعث تجارته أول النهار، فأثرى وكثر ماله.
1: Sahabi Sahr bin Veda'a el-Gamidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti: Allah'ım, sabahın erken saatlerini ümmetim için bereketli kıl. Hadisi Sahr'dan rivayet eden ravi Ümare bin Hadid şu sözleri ilave ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birlik veya bir ordu gönderdiği zaman sabahleyin erkenden gönderirdi. Tüccar olan Sahr da dua edilen bu berekete nail olmak için ticaret mallarını sabah erkenden gönderirdi. Bu sebepten zengin oldu, malı çoğaldı.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
1: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bu kitapla, Kur'an'la nice toplumları yükseltir ve nicelerini de alçaltır.

0: وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما.
1: Ebu Übeyd'in kızı Safiye'nin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arrafa, kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu.

0: وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح.
1: عبد الله بن سعيد'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi.
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله.
1: أبو ذر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: يا رسول الله، hangi amel daha faziletlidir dedim. Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek buyurdu.
2: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her ümmetin bir imtihanı vardır. Benim ümmetimin imtihanı da mal iledir.

0: عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة.
1: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil hepsi de cennet ırmaklarındandır.
0: وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi.

0: وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار.
1: أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنهما rivayet edildiğine göre onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur, en büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, ortağı yoktur dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur, ben tekim, ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, mülk onundur, hamd onadır dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur, mülk benimdir, hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde Allah benden başka ilah yoktur, ancak ben varım, kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla, bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayete göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şu idi: Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennete kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim.
0: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.
1: Ebu Ümame el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ben haklı olsa dahi münakaşayı terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, ahlakı güzel olan kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim.
0: وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به.
1: جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل.
1: ابن مسعود'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara kolaylık gösteren herkese.

0: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kişi arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo.

0: وعن أبي طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه قال: كنا قعودا بالأفنية نتحدث فيها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم ولمجالس الصعدات؟ اجتنبوا مجالس الصعدات. فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: إما لا، فأدوا حقها، غض البصر ورد السلام وحسن الكلام.
1: أبو طلحة زيد بن سهل'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının, dedi. Biz de sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz deyince, madem oturacaksınız, bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır, buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها من أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip: annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı, diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet, buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Peygamber'in Savaşları, Savaşta da Rahmet. 2. Bölüm. Hazreti Peygamber'in yaptığı savaşların bir amacı da düşmanı caydırmak ve İslam topraklarını saldırılardan korumaktır. O Bedir Savaşı'ndan önce belirli bölgelere seriyeler yani küçük çaplı askeri operasyonlar düzenlerken de aynı amacı taşımaktaydı. Bu seriyeler sayesinde Mekke'nin düşmanca tavırlarına karşı konulmaya çalışılmıştı. Batn-ı Nahle seriyesi bunlardan biriydi. Bu seriye sonunda inen Kur'an-ı Kerim ayetleri, müşriklerin Müslümanlar üzerindeki baskısını açıkça ortaya koyuyordu. Olay şöyle gerçekleşmişti. Allah Resulü nakledilenlere göre bir seriyede görevlendirilen ilk komutan olan ve Uhud'da şehit edilen Abdullah bin Cahş'ı, Cemaziyel Ahir ayında yanında muhacirlerden 8 yahut 12 kişiyle birlikte seriyeye gitmek üzere görevlendirmişti. Abdullah bin Cahş'a bir mektup yazmış ve bu mektubu 2 gün sonra açması gerektiğini söyleyip sadece gideceği yönü göstermişti. Abdullah bin Cahş 2 gün sonra mektubu okuduğunda Mekke ve Taif arasında yer alan Nahle'de Kureyş'i gözlemek üzere görevlendirildiğini öğrendi. Kafile istenilen yere ulaştığında burada Kureyşli bir grup müşrikle karşılaştılar. Müşrikleri kendilerine harem bölgesine girmekten alıkoyacakları endişesiyle etkisiz hale getirmeyi düşünen kafile, bir taraftan da cahiliye devrinde savaş yapmanın yasak olduğu haram aylarda yani Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep aylarında adam öldürmekten çekiniyordu. Sonunda Recep ayının son gününde oldukları için gruba müdahale etmekte bir mahsur görmediler. 4 kişilik gruptan Amr bin el-Hadrami'yi öldürüp 2 kişiyi esir alan kafile 1 kişiyi ise ele geçiremedi. Abdullah bin Cahş ve arkadaşları İslam'da ele geçirilen ilk ganimeti paylaşıp bir bölümünü de Resulullah'a götürmek üzere esirlerle birlikte Medine'ye ulaştılar. Allah Resulü bu durumdan memnun kalmamıştı. Haram aylarda kimseyi öldürmeyi emretmediğini söyleyerek hoşnutsuzluğunu dile getirdi. Kureyş müşrikleri ise bu fırsatı kaçırmayıp Hazreti Peygamber'in haram aylardaki yasakları ihlal ettiğini dillendirmeye başladılar. Bunun üzerine Allah şu ayeti indirdi. Sana haram ayında savaşmayı soruyorlar. De ki, o ayda savaşmak büyük bir günahtır. İnsanları Allah'ın yolundan çevirmek, Allah'ı inkar etmek, Mescid-i Haram'ın ziyaretine mani olmak ve halkı oradan çıkarmaksa Allah katında daha büyük günahtır. Fitne de adam öldürmekten daha büyük bir günahtır. Ayetlerde açıkça bu seriyenin insanları Allah yolundan alıkoyan, Allah'ı inkar eden, Mescid-i Haram'ın ziyaretine mani olan ve Müslümanları yurtlarından çıkaran müşriklerin bu kötü fiillerinden dolayı düzenlediği ifade ediliyordu. Bedir Savaşı öncesi veya sonrasında gerçekleşen 30'dan fazla seriyenin çoğunun hedefi de bundan farklı değildi. Bedir gazvesine Mekkeli müşriklere ait olan kervana el koymak suretiyle düşmana zarar vermek ve Müslümanlara karşı verdikleri amansız mücadeleden vazgeçmelerini sağlamak için çıkılmıştır. Bedir gazvesi sıradan bir yağma olayı değildir. Bu yolla her fırsatta yeni kurulmuş olan Medine'deki İslam devletini yıkmak için uğraşan ve bu uğurda her yolu meşru kabul eden Mekkeli müşriklere bir ders verilmek istenmiştir. Bedir Savaşı'ndan sonra meydana gelen Uhud ve Hendek Savaşları Mekkeli müşriklerin Medine'ye saldırmaları sebebiyle meydana gelmiştir. Bu 2 savaşta da Hazreti Peygamber saldıran tarafta değildir. Saldırılar karşısında Medine'yi korumak için savaşmıştır. Mekkeli müşriklerin Müslümanlarla imzaladıkları Hudeybiye Barış Antlaşması'nın üzerinden 2 yıl geçmeden antlaşmayı hiçe sayan hareketler içerisine girmeleri üzerine Hazreti Peygamber Mekke'nin fethini gerçekleştirmek üzere sefere çıkmıştır. Mekke'nin fethinden sonra meydana gelen Huneyn ve Evtas savaşları ise Taif çevresinde oturan Hevazin kabilesiyle Sakif kabilesinin birleşerek Müslümanlara karşı savaş hazırlığına başlamaları sebebiyle meydana gelmiştir. Tebük ve Mute savaşları ise düşmanı caydırma amacına yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.
son dinin Arap Yarımadası'nın hemen her bölgesine yayılması üzerine Bizans ve Sasani güçlerinin Medine şehir devletine saldırı hesapları yapması bu savaşları gerekli kılmıştır. Dolayısıyla Allah Resulü söz konusu hesapları boşa çıkarmayı ve saldırıları önlemeyi amaçlamıştır. Diğer yandan Yahudilere karşı yapılmış olan savaşlar da bu çerçevede değerlendirilebilir. Yahudiler Hazreti Peygamber'le yaptıkları antlaşmalara sadık kalmamışlar, müşrik kabilelerle işbirliği yaparak Medine şehir devletini yıkmaya çalıştıkları gibi Hazreti Peygamber'e de suikast girişiminde bulunmuşlardı. Dolayısıyla onlara karşı yapılan savaşlar İslam devletini korumak ve verdikleri söze bağlı kalmayanları cezalandırmak içindir. Bu gerekçelerle savaşa çıkmış olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, barışı tesis etmek için bütün seçenekleri değerlendirmiştir. Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin, onlarla karşılaştığınızda ise sabredin buyurarak, aslında savaşın arzu edilen bir şey olmadığını açıkça dile getirmiştir. Ancak gerekli olan durumlarda Müslümanları savaşa teşvik etmiş ve onların şartlar gerektiğinde canlarıyla ve mallarıyla Allah yolunda savaşmalarını istemiştir. Kendisine, ''Ya Resulallah, hangi insan daha faziletlidir?'' diye sorulduğunda, ''Canıyla, malıyla Allah yolunda cihad eden mümindir.'' buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Allah yolunda cihat, müminleri cehennem azabından kurtarıp cennete götüren hayırlı bir ticaret olarak nitelendirilmiştir. Ama savaşmak ve insanlara zarar vermek hiçbir zaman temel hedef olmamıştır. İnsanları zorla Müslüman yapmak gibi bir amacı bulunmayan Hazreti Peygamber, savaşı başlatan taraf olmamıştır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de düşmana karşı kuvvet hazırlamak suretiyle müteyakkız olmaya çağıran ayetin sonunda, ''Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et.'' buyurularak, zorunlu durumlarda savaşa hazırlıklı olmakla birlikte barış imkanının her fırsatta değerlendirilmesi gerektiği hatırlatılıyordu. Ayrıca hepiniz topluca barış ve güvenliğe, İslam'a girin emrine muhatap olan müminlere Allah yolunda savaşa çıktıkları zaman iyice araştırma yapmaları ve kendilerine barış önerene dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek gayesiyle sen mümin değilsin dememeleri tavsiye ediliyordu. Peygamber Efendimiz, savaşta her şeyi meşru kabul eden zihniyeti değiştirmiş ve savaş meydanında bile olsa Müslümanların belli ahlaki esaslar çerçevesinde hareket etmeleri gerektiğini belirlemiştir. Buna göre düşmanla karşılaşıldığında önce onlarla anlaşma yollarının aranması, anlaşma sağlanamayıp savaş çıktığında ise savaşan askerlerin dışında kalan kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve kendilerini ibadete vermiş din adamları gibi sivillere müdahale edilmemesi ve yerleşim yerlerine zarar verilmemesi, savaşta uyulması gereken ana kurallardandır. Nitekim savaşlardan birinde öldürülmüş bir kadın bulununca, Allah Resulü kadınların ve çocukların öldürülmesine karşı çıkmıştır. Ashabından birini bir orduya komutan tayin ettiğinde, ona özel olarak, Allah karşısında takva sahibi olmasını, beraberindeki Müslüman askerlere iyi davranmasını tavsiye ettikten sonra, Allah'ın adıyla ve Allah yolunda savaşın, Allah'ı inkar edenlerle savaşın, savaşın fakat hainlik yapmayın, zulmetmeyin, öldürdüğünüz kimselerin organlarını kesmeyin ve çocukları öldürmeyin buyuran Hazreti Peygamber, savaşta insanlık onuruna yakışmayacak şekilde öldürülenlere müsle yapmayı, yani onların organlarını kesmeyi ve düşmana karşı işkenceye başvurmayı yasaklamıştır. Hazreti Peygamber, alemlere rahmet olarak gönderilişinin gereği olarak, insanların inançlarını özgürce yaşayabilecekleri ve yeni dine girenlerin baskıya uğramadıkları bir yurt kurmak için çalışmıştır. Savaş, başvurduğu en son çare olmuştur. Bunu yaparken de can kaybının olmaması için azami gayret göstermiştir. Peygamber Efendimiz hayattayken meydana gelen çarpışmalar, tarihin en az kan dökülen savaşlarındandır. Yapılan bir hesaba göre, yaklaşık olarak onun dönemindeki bütün savaşlarda Müslümanların verdiği şehit sayısı, Bir-i Maune ve Reci olaylarında şehit olanlar hariç, 138, müşriklerin verdiği kayıp da, Kurayza hariç tutulursa 216'dır. Bu da Hazreti Peygamber'in ilke olarak düşmanı yok etmeyi değil, kazanmayı tercih ettiğinin açık göstergesidir.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı.
1: An Ebi Cuhayfe Vahb ibn Abdillah radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا.
0: Ebu Cuhayfe Vehb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben yaslanarak yemek yemem demiştir.
1: وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم فقال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.
0: Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu anh anlatıyor. İbn Mesud radıyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona ''Ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum.'' deyince, İbni Mesud şöyle cevap verdi. ''Sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum.
1: وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başkalarını doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez.''

0: وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم.
1: Ebu Ümare Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı.
2: Hanzala, Hanzala, münafık Hanzala. Hayır, ben münafık değilim.

0: gözünde durur mu? Yalan söylemem.
1: Yakalayın. O neden söylediği için.
2: İnnel münafıkine fiddarkil esfeli minen nar. Ve len tecide lehum nasira.
0: Münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Hayır, münafık değilim. Hayır. Hanzala münafık oldu Ebu Bekir. Aklı bunadı, kalbi karardı Hanzala'nın. Ben değilim Ebu Bekir. Akşamdan sabaha bambaşka biri gibi geliyorum kendime. Yıldızların üstünde geziniyormuş gibiyken... Sonra birdenbire canlı canlı toprağa gömülüyormuş gibi hissedebiliyorum. İçim içimi yiyor. Ne yapacağım? Bu durumla nasıl başa çıkacağım?
3: Allah'ın Resulüne gidelim. O bizim halimizi anlar. Bize yol gösterir.
4: O gerçekten yoksulların halinden anlıyor. Onlara sahip çıkıyor. Sofrasını açıyor. Yiyeceğini paylaşıyor. Gördük ki onun dostları da aynı onun gibi.
5: Peki şimdi ne yapacaksınız?
4: Geldiğimiz yere geri döneceğiz. Biz çölde doğduk, çölde yaşar, çölde ölürüz. Gündüzleri çöl rüzgarlarını dinler, geceleri yıldızları seyrederiz. Allah'ın elçisini merak ettik, geldik, işittik ve itaat ettik.
6: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
7: Yüce Allah buyuruyor ki, oruç benim içindir. Onun mükafatını ben veririm. Çünkü oruç tutan kimse nefsi arzularını, yemeği ve içmeyi sırf benim için terk eder.

Aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim, Melikler Meliki, Krallar Kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir.

0: وعن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن عمر'ın torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki yüzlülük sayardık dedi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللة، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bize silah çeken bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir. Diğer bir rivayet de şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda tahıl satan birinin yanına uğradı. Tahıl öbeğine elini sokunca parmakları ıslandı. Ey satıcı, bu ne hal diye sordu. Adamın yağmurda ıslandı ey Allah'ın Resulü cevabına karşı o, ıslak kısmını üzerine koysan da insanlar onu görse olmaz mı? Bizi aldatan bizden değildir buyurdu.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله.
1: ابن عباس رضي الله عنه işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz buyurmuştur.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse beklediği sürece namazdaymış gibi olur.

0: gördü.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.
2: سعد بن أبو وقاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse cennet ona haramdır.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟
2: حضرت عائشة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Ben, ya Resulallah, geçmiş ve gelecek bütün günahların bağışlandığı halde niçin böyle yapıyorsun dedim. Çok şükreden bir kul olmayayım mı? Cevabını verdi.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا.
2: جابر رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kınından sıyrılıp çıkartılmış kılıcın elden ele alınıp verilmesini yasakladı.

0: Allah Resulü, altın ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele ayeti inince, ashabının hangi meta daha iyiyse onu edinelim şeklindeki sözlerine karşılık şöyle buyurmuştur: dünyada en değerli olan şey zikreden bir dil, şükreden bir kalp ve kişinin imanının yaşamasında ona yar ve yardımcı olan inançlı bir eştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمنى فيتمنى ويتمنى فيقول له هل تمنيت؟ فيقول نعم فيقول له فإن لك ما تمنيت ومثله معه.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz cennetin en düşük derecesinde bile olsa kendisine dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı diye sorulur. Evet deyince ona neler dilediysen sana iki katı verilecek denir.
1: عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق.
2: Cabir رضي الله عنه şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram gününde namaza gidip gelirken farklı yollar kullanırdı.
3: Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor. Onlara anlatıyor, öğretiyor, dinliyor ve cevaplıyordu. Bir ara durdu ve şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor dedi. Sahabiler ensardan bir zatın geldiğini gördüler. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün Hazreti Peygamber ashabıyla otururken yine aynı şeyi söyledi. Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor. Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü günde aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği bu zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyin ne olduğunu öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, babamla tartıştık. 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim dedi. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu teklifini kabul etti. 3. günün sonunda Abdullah bu süre boyunca o Medineli Müslümanın gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi. Gerçi konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim. Bunun üzerine ona dedim ki, aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Hazreti Peygamber'in söylediği bu dereceye ulaştıran nedir? Sadece gördüklerin dedi ensarlı adam sakince. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi. Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem. Bunun üzerine Abdullah bin Amr ona dedi ki, işte seni yücelten bu, bizim yapamadığımız bu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
4: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur buyurdu.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما يسرنا أنا كنا تحولنا.
1: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Mescidin etrafındaki arsada yer açılınca Selime oğulları mescidin yakınına taşınmak istedi. Bu haber peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca, sizin mescidin yakınına taşınmak istediğinizi öğrendim dedi. Onlar da evet ya Resulallah, böyle istedik dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa ey Selime oğulları, siz kendi mahallenizde kalın. Camiye gelip giderken attığınız adımlarınıza göre size sevap yazılsın. Mahallenizde kalın, adımlarınıza göre size sevap yazılsın buyurdu. Onlar da öyleyse taşınmayı istemiyoruz dediler. Buhari aynı içerikte bir hadisi Hazreti Enes'ten rivayet etmiştir.

ise son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır buyurdu.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona "Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır.
2: Efendimiz nasıl biriydi? Keşke görebilseydik. Ne güzel olurdu onu görmek. Sesini duymak, tebessümünü görmek, çocuklara nasıl baktığını bilmek. Ama bugün biz de onun hayatını dinleyebilir, güzel ahlakını öğrenebilir ve onun izinden gidebiliriz. Efendimizin hayatını sevgiyle dinleyip, merakla keşfedip, onun güzel ahlakından hayatımıza güzellikler katabiliriz. Gülce, hafta içi her gün saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz camiye girdiğinde Allah'ım bana rahmetinin kapılarını aç desin. Oradan çıktığındaysa Allah'ım ben senden senin lütfunu istiyorum desin.

0: وعن أبي كبشة عمرو بن سعد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو نيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته فوزرهما سواء.
1: أبو كبشة عمر بن سعد الأمارين radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir: üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini arttırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Ravi yahut buna benzer bir ifade kullandı diyor. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder. Hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. 2. Diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. 3. Bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir fakat ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz, akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. 4. Sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim darda olan birine borcunu ödeme konusunda mühlet verir veya onun borcunu silerse, Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesinde gölgelendirir. Yani onu himaye eder.
0: وعن أبي يحيى خريم بن فاتك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف.
1: أبو يحيى خريم بن فاتك'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda harcama yapan kimseye Allah harcamasının 700 misli ecir verir.

0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur.
0: وعنها رضي الله عنها قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن.
1: Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an ahlakıydı.

0: إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته.
1: ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı, şimdiye kadar açılmamıştı dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir, şimdiye kadar hiç inmemişti dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki, sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan biri Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir.''

0: وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه أن لا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وأن لا ننثر شعرا.
1: Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in peygambere sallallahu aleyhi ve sellem biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı.

0: Ebu Zer anlatıyor. Ya Resulallah, zenginler sevapları götürüyor, namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar ve hac ediyorlar dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, siz de namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz ve hac ediyorsunuz buyurdu. Ama onlar sadaka da veriyor, biz veremiyoruz dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Sen de sadaka verebilirsin. Yoldaki kemiği kaldırıp kenara koyman sadakadır. Amaya veya yol sorana yol göstermen sadakadır. Gücünle güçsüz birine yardım etmen sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade etmen sadakadır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

gelmiştir. Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde iki rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: safları düzeltin, omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı birleştirenle bağını kurar, safı koparan ile de bağını koparır.
0: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها.
1: معاذ بن أنس رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse, Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır.

0: helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse, ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinizin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sabah mahvel sürmesi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا.
2: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir. Artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman bismillah, Allahümme cennibne şeytane ve cennibni şeytane ma razaktena, Allah'ım şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez.

0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, alimin, abid, çok ibadet eden kişiye üstünlüğü, benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir buyurdu ve sözüne şöyle devam etti: Allah ve melekleri, göktekiler ile yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey, insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler.

0: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى صلى الله عليه وسلم ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: أي ربي، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت رب. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت رب. قال: رب فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر.
1: مغيرة بن شعبة'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Musa aleyhisselam Rabbine cennetliklerin en alt derecesini sordu. Allah şöyle buyurdu: O kişi cennetlikler cennete yerleştirildikten sonra gelir. Ona cennete gir denir. O kimse: Ey Rabbim, herkes yerine yerleştikten ve alacaklarını aldıktan sonra ben cennete nasıl girebilirim der. Yüce Allah ona: Dünyadaki krallardan bir kralın mülkü gibi bir mülkün olmasına razı olur musun diye sorar. O da: Razıyım ya Rab cevabını verir. Cenab-ı Hak: Sana işte öyle bir mülk senindir ve bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha buyurunca, beşinci de artık razı oldum ya Rab demesi üzerine Allah Teala: işte bunlar hep senin olduğu gibi bunun 10 misli de senindir. Bir de canının çektiği, gözünün beğendiği şeyler de senindir buyurur. Bunun üzerine o: Ya Rabbi, razı oldum der. Bu defa Musa aleyhisselam: Ya Rab, cennetliklerin en yüksek makam sahipleri nasıl diye sordu. Cenab-ı Hak: Asıl istediğim kullar onlardır. Onların yücelik fidanlarını kendi elimle dikip başkaları bilmesin diye mühür altına aldım. Onlar için hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de bir kimsenin gönlünden geçmiştir buyurdu.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur.

0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Ona karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir.
2: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
3: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: Her ağacın bir meyvesi vardır. Kalbin meyvesi de çocuktur. Allah çocuğuna merhamet etmeyene merhamet etmez. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki cennete ancak merhametliler girer. Biz, ey Allah'ın Resulü, hepimiz çocuklarımıza merhamet ederiz dedik. Bunun üzerine o şöyle buyurdu: Sizden birinizin merhameti yanındakilere merhamet etmesi değildir. Asıl merhamet tüm insanlara merhamet etmesidir.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse bu bir nankörlüktür.

0: عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü tutulan orucun fazileti soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben pazartesi günü doğdum, o gün peygamber oldum yahut bana ilk defa o gün vahiy indirildi dedi.
0: وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك.
1: حفصة رضي الله عنها şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışında ise sol elini kullanırdı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Müslüman tüccar nerede, ne zaman, nasıl hareket edeceğinin bilincinde olan insandır. Özellikle zenginliğe erişmiş insan, kazandığı malda başkalarının da hakkı olduğunu bilmeli ve onlara karşı şükrünü yerine getirmelidir. Nitekim Hazreti Peygamber, insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez buyurmaktadır. Kişinin Allah'ın kendisine verdiği dünya nimetine rıza göstermesi de kanaat bilincine sahip olması demektir. İnsanoğlunun kanaatkar tutumu, İslam dini tarafından her zaman övgüyle anılmıştır. Gözünü mal hırsı bürümüş bir insanın sahip olduğu servet, kendisine devamlı küçük gelir ve onu asla başkalarının yararına kullanamaz. Hatta kendi ihtiyaçlarını gidermede dahi, malının azalacağı endişesiyle korkuya kapılır ve cimrileşir. Ama elinde günlük yaşamını sürdürecek kadar malı bulunan kanaatkar insan, azim ve tevekkül içerisinde Allah Teala'nın verdiğiyle yetinerek hayatını mutlu bir şekilde sürdürüverir. Çünkü gerçek zenginlik mal çokluğuyla değil, gönül zenginliğiyledir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri mal ve yaratılışça kendisinden üstün olanı görünce, bir de kendisinden aşağıda olana baksın. Böyle yapmak, Allah'ın üzerinizdeki nimetini küçük görmemeniz için gereklidir buyurarak, kanaatin insanı rahatlatıcı bir özelliğine de işaret etmiştir. Kişi nefsini mal hırsından arındırabildiği ölçüde tamahkarlıktan kurtulur, izzet ve büyüklük kazanır. Böyle bir kimsenin elde ettiği itibar, saygı, şeref ve övgünün değeri, hırsı sebebiyle açgözlü olan bir kimsenin elde ettiği zenginlikten fazladır. Çünkü hırs, cimriliği sebebiyle onu basit, çirkin ve onursuz işlere sürükler. Böylece o kınanır, itibar kaybeder, hakir ve zelil duruma düşer. Sevgili Peygamberimiz, Müslüman olmak gibi bir bahtiyarlığa eren ve bunu en büyük zenginlik gören kanaatkar insanı, İslam hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda geçim kaynağı olup buna kanaat edene ne mutlu sözüyle müjdelemiştir. Bir diğer hadiste de Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Allah Teala şöyle buyurdu. Ey Ademoğlu, kendini bana kulluk yapmaya ada, gönlünü zenginlikle doldurayım, fakirliğini, ihtiyacını gidereyim. Böyle yapmazsan, ellerini meşguliyetle doldururum, fakirliğini de gidermem. Kişi niyetiyle her hareketinin Allah'ın rızasına uygun olmasını düşünmelidir. Bu takdirde ticaret hayatı da, ziraat hayatı da, ilim hayatı da ibadet yerine geçer. Bu olgunluğa eremedi mi, ibadeti bile riyaya dönüşebilir. Doğru ve sağlam bir tevekkül bilinci. Tevekkül, Müslümanın yapacağı işlerde tüm görünür sebeplere sarılması, girişimlerde bulunması ve alınması gereken tedbirleri aldıktan sonra işin sonuçlanması için sadece Allah'a güvenmesidir. Yüce Allah'ın hikmetli iradesine tam teslim olup, hakkında takdirine rıza göstermesidir. Günümüzde bazı insanların tevekkül anlayışlarındaki sapmalardan dolayı, başa gelecek sıkıntılar için tedbir almak bir tarafa, tembelliklerine dahi kaderi mazeret gösterir hale gelmişlerdir. İslam'ın öngördüğü tevekkül anlayışı, tedbiri almaksızın kişinin sadece Allah Teala'ya güvendim demekle yetinmesi değildir. Bilakis Kur'an-ı Kerim tedbir ve tevekkülü beraber ele almıştır. Örneğin Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Azmedip tedbirini aldıktan sonra artık Allah Teala'ya güven. Müslümanlar sadece Allah'a dayanıp güvensinler. O halde müminin vazifesi kendine düşeni yapıp kenara çekilmek, neticeyi Allah'tan beklemektir. Bu ayetleri

Ve göre tevekkülün temelinde ve gerçekleşmesinde iman, teslim, azim, gayret, sabır ve tahammülün büyük rolleri vardır. Tevekkülün anlamında ciddi bir huzur, sürekli bir rahatlık vardır. İnsan mahiyet olarak çok zayıf, zayıf olduğu kadar da muhtaç bir varlıktır. Her şeyi arzular ve sever. Fakat ne arzu ettiklerini elde edebilir ne de sevdiklerine erişebilir. Öyleyse böyle bir varlık mutlaka her şeye gücü yeten, her şeyi elinde bulunduran bir varlığa dayanmak zorundadır. Bu zorunluluğu iliklerine kadar içinde hisseden insanın Allah Teala'ya dayanmaktan başka çaresi yoktur. Allah Teala da bu bilinçte olan insanın isteklerini yerine getirecek, korktuklarından emin kılacak ve kendisine yetecektir. Bu gerçekler Kur'an-ı Kerim'de, "Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Kuluna Allah yetmez mi?" ayetleriyle ifade edilmiştir. İnsanoğlu tevekkülün neticesinde Allah Teala'nın kefalet, vekalet ve velayetini kazanacaktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah'a tevekkül eden kimse şüphesiz doğru yola iletilmiş demektir buyurulmaktadır. Bütün bu bilgiler ışığında İslam dininin rızık konusundaki tevekkül anlayışını da Kur'an-ı Kerim'de yer alan şu ayeti kerimelerde ifade edebiliriz. Gerçekten de sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınız size bir rızık vermeye güç yetiremezler. O halde rızkı Allah katında arayın, ona ibadet edin. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder. Oysa Allah size katından bir mağfiret ve bolluk vaat ediyor. Tevekkül hiçbir zaman çalışmayı ve sebebe sarılmayı terk edip Allah'ın dediği olur diyerek kenara çekilmek değildir. Nitekim Resul-i Ekrem Efendimiz devesini salıvererek Allah'a tevekkül ettiğini söyleyen bir bedeviye, "Onu bağla da öyle tevekkül et." buyurmuştur.

Dünyada her şey sebep-sonuç dairesinde işlemektedir. Bir çiftçi tarlasını ekmeden mahsul bekleyemez. Tarlasını ekip de gereken tedbirleri almadan Allah'a tevekkül ettim diyemez. Kendine düşen görev neyse onları yapar, gerisini Allah'a bırakarak neticeye de razı olur. Allah Teala isterse bol bol ürün verir, isterse bir dolu gönderir, bütün tarlayı yerle bir eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de rızkı temin için insanların sağlıklı bir tevekkül bilincine işaret için çok önemli bir mesajla konuya açıklık getirmektedir. Sizler gerçek manada Allah'a tevekkül etseniz, o sabahleyin açlıktan pörsümüş kursakla yola çıkıp akşam doymuş bir karınla yuvasına dönen kuş gibi sizin de rızkınızı mutlaka verir. Allah Teala'ya tevekkül edip, "O benim rızkımı verecektir" diyerek çalışmayı bırakan kimse ya aç kalır veya başkasına yük olur. Bu durumu tevekkülle ifade etmesi yanlıştır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de ifade edildiği gibi, insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Dolayısıyla insanoğlu çalışacak ve Allah Teala'nın kendisine takdir ettiği rızkı arayacaktır.

0: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbrahim bin Abdurrahman bin Avf'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre oruçlu olan Abdurrahman bin Avf'ın önüne yemek getirdiler. Bunun üzerine dedi ki, benden hayırlı olan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Uhud savaşında şehit edildi. Kendisine bir bürdeden, kare şeklinde çizgili bir kumaştan başka kefen bulunamadı. Onunla başı örtülse ayakları, ayakları

Sarı örtülse başı açıkta kalıyordu. Sonra tam manasıyla dünya ayaklarımızın altına serildi. Yahut dünyalık namına bize her şey verildi. O kadar ki iyiliklerimizin karşılığı bu dünyada veriliyor, ahirete bir şey kalmıyor diye korktuk, dedi ve ağlamaya başladı. Yemeği de bıraktı, iftar edemedi.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeyi sağ, altını da sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediğini gördüm. Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anha anlatıyor. Müşrik olan annem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yanıma gelmişti. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum ve dedim ki, annem geldi, beni özlemiş. Ona evlatlık vazifemi yapabilir miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, annene evlatlık vazifeni yap buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolunda çarpışırken meydana gelen toz ile cehennemin dumanı bir araya gelmez.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir insan öldüğünde üç şey hariç ameli kesilir. Amel defteri kapanır. Sadaka-i cariye, sürekli herkese faydası dokunan işler. Faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat buyurmuştur.

İbn Abbas'ın naklettiğine göre Kureyşliler Yahudilere gelerek "Musa size mucize olarak ne getirdi?" dediler. Onlar asasını ve bembeyaz görünen el, yedi beyza mucizesini dediler. Sonra Hristiyanlara gelerek "İsa'nın mucizeleri nasıldı?" dediler. Onlar da "Körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirdi" diye cevap verdiler. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve dediler ki, "Rabbine dua et de Safa tepesini bizim için altın haline getirsin." Hazreti Peygamber de Allah'a dua etti. Bunun üzerine, "Göklerin ve yerin yaratılmasında ve gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır" ayeti nazil oldu ve onlara "Bu ayetleri düşünsünler" denildi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında, bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da, aksine o büyüktür. Biri koğuculuk ederdi, diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı buyurdu.

Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı. Bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: "Ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 3'te birini bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. İkinci defa ümmetimin 3'te birini daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetimin kalan 3'te birini de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir. Allah'ım, onun Rabbi sensin. Onu yaratan ve hidayet edip ona İslam'ı lütfeden sensin. Onun ruhunu kabzeden sensin. Onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinizle ilişkinizi kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şu 4 huy kimde bulunursa, o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa, o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, konuştuğunda yalan söyler, sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar, husumet güttüğünde haddi aşar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

bizse aciziz. An gelir, kendi içimizde bile sessizleşir. Sol tarafımızda atan kalbimizin sesini bile duymayız. Sen bizi böyle duymaz, hissiz, gönül perdesi kapanmış insanlara dönüşmekten muhafaza eyle. Kalplerimizi karanlıktan, benliğin sesinden, gururun yankısından uzak tut. Duymamız gerekenleri duyur. İdrak etmemiz gerekenleri fark ettir bize. Ya Rab, bize duymanın hakikatini göster. Çünkü duymak sadece işitmek değil, anlamak, hissetmek ve kabul etmektir. Her şey sustuğunda bile seni duyalım. Her şey karardığında bile senin nurunla aydınlanalım. Kalplerimizi işiten, dualarımızı kabul eden sensin. Bizler yalnız senin rahmetine sığındık ve ancak senin merhametine teslim olduk. Sen teslimiyetimizi kabul eyle. Şu mübarek cuma gününde bizleri hayırla duyanlardan, hayrı duyup yaşayanlardan, kalbiyle hissedenlerden eyle. Kalbimizi arındır, gönüllerimizi susturup sadece sana yönel.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum. Ve ben Müslümanların ilkiyim. Allah'ım, bu kurban sendendir. Ve Muhammed'le ümmeti tarafından senin rızan için sunulmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz.''

Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu rahatsızlığı hisseden bir bedene benzer.''

Saffan bin Assal radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi arkadaşına "Gel şu peygambere gidelim." dedi. İkisi birlikte Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldiler ve apaçık 9 ayeti sordular. Peygamberimiz cevapladıktan sonra elini ve ayağını öperek "Senin gerçekten peygamber olduğuna şahitlik ederiz." dediler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü. Benzi attı, perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi: "Ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler, Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.

0: görmüştür. Allah Teala kıyamet gününde birbirini benim için sevenler neredeler? Onları benim gölgemden, himayemden başka gölge, himaye bulunmayan bir günde arşımın gölgesinde gölgelendireceğim, özel olarak himaye edeceğim buyurur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgar Allah tarafından gönderilmektedir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyin. Onun hayrını isteyin. Şerrinden de Allah'a sığının. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır. Yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi suyla veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyuyla yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyuyla veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma'nın faziletini anlatırken Cuma gününde öyle bir an vardır ki bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur da Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir buyurdu. Ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz. Bir kimse 3 günden fazla küs durur ve bunda ısrar ederek ölürse cehenneme girer.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.
3: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap dinlediğinizde saklı.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Abdullah bin Ömer, babası Hazreti Ömer'le sevgili peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem buluşturan hatıralarından birini şöyle anlatır. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ömer'in radıyallahu anh üzerinde beyaz bir elbise görür. Bunu yeni mi aldın yoksa yıkandı mı diye sorar. Yok der Ömer radıyallahu anh. Yıkandı da ondan böyle görünüyor ya Resulallah. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dilekte bulunur: yeni elbiseler giyesin, hamd ederek yaşayasın ve şehit olarak ölesin. Ve Allah seni dünyada ve ahirette göz aydınlığıyla rızıklandırsın.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel aczi vel keseli vel buhli vel cubni vel harami ve azabil kabr. Allahümme ati nefsi takvaha ve zekkiha. Ente hayru men zekkaha. Ente veliyyuha ve mevlaha. Allahümme inni a'udhu bike min kalbin la yakhşa' ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها.
0: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını, sorumluluk bilincini nasip et ve onu arındır. Onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Cömertlik, kişinin sahip olduğu imkanları hiçbir karşılık beklemeden Allah rızası için isteyerek başkalarının yararına sunması, onlarla paylaşmasıdır. Cömertlik, üstün bir ahlaki özelliktir. Cömertlik, her Müslümanda bulunması gereken önemli bir davranıştır. Dünyada barış ve kardeşlik içinde yaşamanın temel şartlarındandır. Paylaşılmayan bir malın ve duygunun topluma faydası olmayacağı gibi, kişinin mutluluğuna da bir katkısı olmaz. Mülkün gerçek sahibinin, yüce yaradan olduğunun bilincinden hareketle, Allah'ın nimetlerini Allah'ın kullarıyla paylaşmak kadar güzel ne olabilir ki? Zira cömertlik yaparak başkalarına yardım ve ikramda bulunan kişi, hem kendisinin hem başkalarının ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunmuş olur. Allah katında da verdiklerinin kat kat fazlasını hak eder. Allah Resulü bizzat yaşayarak, mümin bir kulun nasıl cömert olacağına dair eşsiz örnekler vermiştir. Cömertliğin zıddı olan cimrilikse hastalıktır. Cimri kişi paylaşmanın, ikram etmenin, hediye vermenin önemini kavrayamaz. Bilginin, servetin, sevginin ve zamanın başkalarına ikram edilmesini, başkalarıyla paylaşılmasını uygun görmez. Bencillikle vicdanını karartır. Mümin, her şeyden önce Allah'ın rızasını arayan, her şeyden çok Allah'a güvenen ve sadece O'na boyun eğen kişidir. Cimri ise her şeyden ve herkesten çok sahip olduklarına güvenir. Serveti onu o kadar esir eder ki hiçbir şeye muhtaç olmadığını, hatta Allah'a bile ihtiyacının kalmadığını zanneder. Malım, malım der durur. Onun bu hali, Allah'a güven duygusunu, dolayısıyla imanını zedeler. Bunun içindir ki sevgili Peygamberimiz, cimrilikle iman bir kulun kalbinde asla bir arada bulunmaz buyurmuştur.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur, memurlarından mesuldür. Evin erkeği aile efradından sorumludur ve onlardan mesuldür. Evin kadını da kocasının evinden sorumludur, ondan mesuldür. Hizmetçi efendisinin malından sorumludur ve ondan mesuldür. Hülasa, hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz.

İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı ağırlaşınca namazı kim kıldırsın diye kendisine soruldu. Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı kıldırsın buyurdu. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anha, Ebu Bekir pek yufka yüreklidir, Kur'an okuduğu zaman kendisini tutamaz ağlar deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir'e söyleyin, halka namazı o kıldırsın diyorum buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kıyamet gününde "Ey Adem oğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin." buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun." diyecek. Sonra, "Ey Adem oğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın." buyuracak. Adem oğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun." diyecek. Sonra da, "Ey Adem oğlu, senden su istedim de vermedin." diyecek. O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin." dediğinde Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanında bulurdun." cevabını verecek. Ribi bin Hiraş'ın radıyallahu anh Amiroğulları kabilesinden bir adamdan rivayet ettiğine göre o, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evindeyken gelip "Gireyim mi?" diye izin istedi. Resulullah da hizmetçisine "Çık, bu adama izin istemeyi öğret. Esselamu aleyküm, girebilir miyim?" desin buyurdu. Bu sözleri duyan adam, "Esselamu aleyküm" dedikten sonra "girebilir miyim?" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girmesine izin verdi, o da girdi. Ukbe bin Ebu Muayt'ın kızı Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anhüma Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanların arasını bulmak için hayırlı haber eriştiren veya hayır söyleyen kimse yalancı sayılmaz.

0: Peygamberimiz, fakir olduğu için zenginlerin mallarını infak ederek elde ettikleri faziletlere ulaşamamaktan yakınan Ebu Zerre şöyle demiştir. Söylediğin takdirde bunu söyleyenlerden başka hiç kimsenin elde edemeyeceği kadar mükafat olan bazı kelimeleri sana öğretmemi istemez misin? Ebu Zer, evet isterim ey Allah'ın Resulü deyince, Efendimiz her namazın sonunda 33 kere Allahu Ekber, 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah diye Allah'a hamd etmelisin. Sonra da bunu La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir diye bitirmelisin şeklinde tavsiyede bulunmuş, hatta bu zikrin dinizin köpüğü kadar çok bile olsalar günahların bağışlanmasına vesile olacağını ifade etmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hüsnü hal.
3: Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan, her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi? Nefes mi? Korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmekte. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynıyla mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun içinde son bellidir ve ektiğini biçecektir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden ailelerden bazıları bazılarını göremez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzuysa son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır buyurdu. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Zikrini tekrar ederse bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Allah'ın noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır. Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine bedeldir. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülere sövmeyin. Çünkü onlar önden göndermiş olduklarının amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Siz benden canımdan çok sevdiğim yeğenimi alıp onu öldüreceksiniz. Bense sizin adamınızı besleyeceğim, öyle mi? Bunun akıl alır bir tarafı var mı?
2: Ebu Talip, vallahi kavmin sana çok insaflı davrandı.
1: İnsaf bunun neresinde?
2: Onlar seni hoşlanmayacağın bir şeyden kurtarmaya çalışıyor. Ama sen kabul etmiyorsun.
1: Artık ok yaydan çıktı. Muhammed'i korumaya ant içtik. Bizimle çarpışmayı göze alabiliyorsanız haydi davranın.
3: Ne yaptın sen?
4: Muhammed'e yaptıklarını duydum. Korkak! Gücün ona yetiyor değil mi? Ben de onun dinindenim. O neyi iddia ediyorsa ben de onu iddia ediyorum. Hadi bakalım. Gücün yetiyorsa bana da sataş.
5: Siz onu diğer Araplarla baş başa bırakır, araya girmezseniz iyi edersiniz. Onlar buna galip gelirse istediğiniz olur. Yok, eğer o Araplara galebe çalarsa da siz kazanırsınız.
6: Ey Velid'in babası, gerçekten o seni büyülemiş. Biz seni niçin gönderdik, sen ne yaptın?
7: Müşrikler Hazreti Muhammed'in davasından vazgeçmeyeceğini anlamışlardı.
0: 12. Bölüm.
7: Müşriklerin Müslümanlar üzerindeki baskısı sürüyor. Özellikle köleler akla hayale gelmez işkenceler görüyorlardı. Bunlardan biri olan Habbab bin Eret bir demirci ustasıydı. Zanaatıyla sahibine iyi para kazandırırdı. Sahibi olan kadın onun Müslüman olduğunu öğrendiğinde ateşte kızdırdığı demirlerle Habbab'ın sırtını dağlamış ve ömrünün sonuna kadar geçmeyecek izler bırakmıştı. Habbab bir gün arkadaşlarıyla beraber peygamberimize gelerek durumunu arz etti.
8: Ey Allah'ın Resulü, bizim için Allah'tan yardım dileyemez misin? Bunların zulmünden kurtulmamız için Allah'a dua edemez misin?
7: Resulullah ashabının bu durumuna çok üzülüyordu. Onlara sebat göstermeleri için şöyle dedi. Sizden önceki ümmetler içinde öyle mazlum kişiler vardı ki, müşrikler tarafından yakalanır, onun için yerde bir çukur kazılır, o kişi o çukurun içine gömülürdü. Sonra büyük bir testere getirilir, onun başı üzerine konulurdu da başı iki kısma ayrılırdı. Bir başkasının da demir taraklarla etinin altındaki kemiği ve sinirleri taranırdı da bu işkenceler o mümini dininden çeviremezdi. Allah'a yemin ederim ki bu din kesinlikle tamamlanacaktır. Öyle ki biniti üzerinde bir kimse tek başına San'a'dan Hadremevt'e kadar gidecek de Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacaktır. Fakat sizler acele ediyorsunuz. Müşrikler sundukları uzlaşma tekliflerini kabul etmeyen peygamberimizi yeni bir görüşme yapmak üzere davet ettiler. Ümeyye bin Halef sözü aldı.
9: Ey Muhammed, sana sunduğumuz teklifleri kabul etmedin. İsteğin liderlikse lider yapalım. Paraysa istediğin miktarı verelim dedik, reddettin. Şimdi senden başka bir şey isteyeceğiz. Bunu yaparsan sana inanırız.
7: Peygamberimiz bu konuşmanın hayırla sonlanacağını düşünerek umutlanmıştı. Ne diyecek diye beklerken Ümeyye şöyle dedi.
9: Biliyorsun, yaşadığımız yer suyu az, geçimi zor bir şehirdir. Seni bize gönderen Rabbine yalvar da bize sıkıntı veren şu dağları kaldırsın. Şehrimizi dümdüz bir ova haline getirsin. Burada bizim için bereketli ırmaklar akıtsın. Geçmiş babalarımızdan bir kısmını da diriltsin. Bunlardan biri de Kusay bin Kilab olsun. O doğruluğuyla bilinen ulu bir kişiydi. Ona soralım bakalım, dediklerin doğru mu yoksa asılsız mıdır? Eğer o seni tasdik ederse senin peygamber olduğuna kanaat getiririz.
7: Peygamberimiz, ben ne böyle bir şey talep ederim, ne de siz bunu görseniz inanırsınız. Ben Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Söylediklerimi kabul ederseniz, dünyada da ahirette de karlı çıkarsınız. Reddederseniz, bana sabretmek düşer, dedi.
9: Ey Muhammed, o zaman seni tasdik edecek bir mucize getir bize. Rabbine dua et, senin yanında bir melek göndersin. Ayrıca senin için bağlar, bahçeler, köşkler, altından ve gümüşten hazineler yaratsın. Madem peygambersin, çarşılarda bizim gibi rızık için dolanıp durma.
10: Madem peygambersin, çarşıda bizim gibi dolanıp durma.
9: Muhammed, bak aklıma ne geldi. Biz meleklere taparız. Onlar Tanrı'nın kızlarıdır. Melekler gelip de seni tasdik ederse sana inanırız.
7: Peygamberimiz, ben böyle mucizeler göstermek için gönderilmedim. Dediklerimi yaparsanız sizi cennetle müjdelemek, inkar ederseniz de cehennemle korkutmak için gönderildim, dedi.
11: Cehennem mi dedi?
5: Rabbin bizi azap mı edecek?
11: Hadi o zaman. Rabbim bizi dediği gibi cezalandırsın.
12: Göğü üzerimize parça parça düşür.
5: Ya da nasıl isterse öyle yapsın.
11: Bunlar olmadıkça sana inanacak değiliz.
7: Peygamberimiz, bu bana ait bir iş değildir. Allah size dilediğini yapar, dedi. Ebu Cehil atıldı.
12: Ey Muhammed! Rabbin seninle oturup konuştuğumuzu biliyor mu? Şu söylediklerimizi duyuyor mu? Hiç sanmam. Biz bunları bir adamdan öğrendiğini ve söylediğini düşünüyoruz. Rahman dediğinde bu adam değil mi? Vallahi biz buna asla inanmayız. Rahman adındaki bir adama da tapacak değiliz. Seninle uzlaşmaya çalıştık ama yine kabul etmedin. Bu yolda ya sen ya biz yok olup gidinceye kadar mücadele edeceğiz.
13: Ey Muhammed! Eline bir merdiven alarak gökyüzüne çıkıp oradan senin söylediklerini doğrulayacak 4 melek getirmedikçe sana asla inanmayacağım. Getirsen de inanacağımı sanmıyorum ya.
7: Bu cümleleri söyleyen peygamberimizin halasının oğlu Abdullah'tı. Yakın bir akrabasından bu sözleri duymanın verdiği üzüntüyle o ortamı terk etti. Müşrikler doğru yolu bulmak için çabalamıyorlar, yalnızca içlerindeki kini kusuyorlardı. Müşrikler bir gece Darun Nedve'de toplanarak bu meseleye kesin bir çözüm bulmaya karar verdiler. En iyi çözüm Hazreti Muhammed'i ortadan kaldırmaktı. Fakat onun öldürülmesi demek kabileler arasında çıkacak büyük bir savaş demekti. Bu riski göze alabilecek bir yiğit gerekiyordu. Ebu Cehil sözü aldı.
12: Artık yeter. Ne yapsak bu adamı geri döndüremiyoruz. Bir adamın isteyebileceği her şeyi teklif ettik. Her şeyi. Daha ne istiyor? Derdi aramızda kargaşa çıkartmak. Babayı oğla, kardeşi kardeşe düşürmek. Bunun tek bir çözümü var. Onu yok etmek. Ama bunun için cesur biri lazım. Onu öldürecek kişiye benden 100 kızıl deve ve istediği kadar altın var.
5: İyi de buna kim cesaret eder?
11: Ebu Talip geçen gün meydan okumadı mı?
5: Sadece öldürenle kalmaz. Onun tüm kabilesini de cezalandırırlar.
14: Ben yaparım. Muhammed'i ben öldürürüm.
12: Ömer bin Hattab. Böyle bir cesareti de ancak sen gösterirdin. Senin gibi gözü pek delikanlıları her zaman sevmişimdir.
5: Tek başına mı öldürecektin?
11: Bu kadar cesaretli olduğunu tahmin etmezdim.
12: Ömer, senin bu yeni yetmelere olan düşmanlığını bilmeyenimiz yok. Kureyş'in en güçlü, en cesur adamlarındansın. Hadi şu beladan kurtar bizi.
11: Hadi görelim seni Ömer.
5: Bu işi yapsan yapsan sen yaparsın.
7: Ömer o zaman 33 yaşındaydı. Deli doluydu. Öfkelendiği zaman önünde hiçbir şey duramazdı. Verdiği sözü tutmak için kılıcını kuşandı, Kabe'yi tavaf ettikten sonra Safa tepesine doğru yola çıktı. Peygamberimiz ve ashabı buradaki Darül Erkam'da toplanıyorlardı. Ömer'in hayatında iki yüzlülük hiç olmamıştı. Muhammed'i öldürecekse bunu gizliden yapmayacaktı. Gidecek ve gerekirse etrafındakilerle çarpışacak, onu yok edecekti. Yolda Nuaym'a rastladı.
15: Ömer böyle kılıcını kuşanmış nereye gidiyor? Çok da öfkeli. Yoksa Resulullah'ın yanına mı gidiyor? Onu durdurmanın bir yolunu bulmalıyım.
16: Hayrola Hattaboğlu, nereye böyle?
14: Arapların arasına tefrika düşüren Muhammed'in vücudunu ortadan kaldırmaya gidiyorum. O bizim ilahlarımıza dil uzattı.
16: Vallahi sen çok zor bir işe kalkışmışsın. Muhammed'in arkadaşları onun etrafında pervane gibi dolaşıyor. Farz et ki bu işi becerdin. Akrabaları seni yeryüzünde bırakırlar mı?
14: Birinin bunu yapması gerek. Beni öldüreceklerinden korkarak onun istediğini yapmasına izin mi vereyim? Sen de mi Muhammed'den yana oluyorsun?
16: Ömer.
14: Yoksa sen de mi atalarının dininden döndün?
16: Sen beni bırak. Evvela kendi ailene bak.
14: Ne diyorsun sen?
16: Kız kardeşin Fatıma ile eşi Saad Müslüman oldular.
14: Bu nasıl olur? Nasıl böyle bir işe kalkışırlar? Hattaboğlu Ömer'in kardeşi ve eniştesi din değiştirmiş ha? Önce onlara hesap soracağım.
16: Sakin ol biraz. Bu ne öfke?
14: Çekil önümden.
16: Allah Saad'la Fatıma'nın yardımcısı olsun. Durdurmasaydım doğrudan Resulullah'ın yanına gidecekti. Şimdi en azından önlem alabiliriz. Gidip haber vereyim.
7: Ömer hiddetle kız kardeşinin evine gitti. Kapıyı yumruklamaya başladı. Habbab bin Eret içeride Kur'an okuyor, kardeşi ve eniştesi onu dinliyordu.
17: Bismillahirrahmanirrahim. Taha, ma enzelna aleyke.
18: Abim geldi. Çok öfkeli.
19: Ne yapacağız?
18: Habbab, sen şuraya saklan hadi.
19: Tamam, geçiyorum hemen.
18: Abi, hayırdır, bu ne biçim kapı çalma?
14: Çekil önümden.
18: Abi, ne oluyor?
14: Bir ses duydum. O neydi?
18: Kendi aramızda konuşuyorduk.
14: Hayır. O Muhammed'in sözlerine benziyordu. Sizin de din değiştirdiğiniz doğru mu?
20: Ömer, gerçek dinin senin dininden başkası olduğunu hala göremedin mi?
14: Ne dedin? Ya, dur. Bir daha söyle. Dur,
18: yapma.
14: Al sana.
18: Yapma.
14: Al bakalım.
19: Fatıma. Ne yaptın sen?
18: Ne duymak istiyorsun Ömer? Gerçekleri mi? Sana söyleyeyim. Biz Müslüman olduk. Allah'a ve Resulüne iman ettik. Hadi elinden geleni yap. Bizi döndüremeyeceksin.
14: Fatıma, sana zarar vermek istememiştim.
18: Her şeyi yumruklarınla çözebileceğini zannediyorsun. Şu adam sana ne yaptı?
14: Okuduğunuz şeyler size nasıl böyle tesir edebiliyor? Biraz önce okuduğunuz o sayfayı bana verin de Muhammed'e gelen bu şeye bir bakayım.
18: Ona zarar vermeyeceksen ve hakarette bulunmayacaksan veririz.
14: Korkmayın. Bir şey yapmayacağım. Sadece okuyacağım. Sonra da size teslim edeceğim.
18: Habbab, gelebilirsin. Korkma.
14: Habbab, senin olduğunu tahmin etmeliydim.
18: Seni hiddetli görünce onu saklamıştık abi.
14: Duyduğum ses sana aitti değil mi? Elindekine bakmama müsaade eder misin?
7: Ve Ömer eline aldığı sayfadaki ayetleri okumaya başladı. Okudukça fikirleri değişiyor, içini tatlı bir sıcaklık sarıyordu.
14: Bu ne hoş, ne şerefli bir kelam. Bu kelamdan daha güzeli olamaz.
21: Müjde ya Ömer. Resulullah'ın duasının senin hakkında gerçekleşeceğini umuyorum.
14: Ne duası?
21: Kulaklarınla duydun. Dün gece şöyle dua ediyordu. Ya Rabbi, İslamiyet'i ya Ebul Hakem bin Hişam'la ya da Ömer bin Hattab'la kuvvetlendir.
14: Öyle mi? O şimdi nerede?
21: Ona bir zarar vermeyeceğine yemin edersen sana yerini söylerim.
14: Allah

0: adına ant veriyorum. Ona bir zarar vermeyeceğim.
1: Kureyş'in en cesur, en korkusuz gençlerinden olan Ömer'in kalbi yumuşamış, okuduğu ayetlerin Allah kelamı olduğuna kanaat getirmişti. Allah Resulü'nü öldürmek üzere harekete geçmişti, ancak bu yolun sonu bambaşka bir yere çıkıyordu.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bizi aldatan bizden değildir.

Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim. Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık göster.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse, 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Kim de hutbeyi güzelce dinlemeyip, mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa, vaktini boşa geçirmiş olur.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ahir zaman, kıyamet yaklaştığı vakit müminin rüyası hemen hemen hiç yanlış çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 bölümünden biridir.

0: Ebu Bekir es-Sıddık'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Ey insanlar, siz, ey iman edenler, siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız, yoldan sapan kimseler size zarar veremez." Ayetini okuyorsunuz. Halbuki ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, "İnsanlar zalimi görürler de zulmetmesine mani olmazlarsa, bilin ki Allah onların hepsini kısa bir süre sonra cezalandırır" buyurduğunu işittim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

sesleri yaratan, onlara anlam ve hikmet yükleyen, yarattıklarına bu sesleri duyuran sensin ya Rab. Sen her sözü, her niyeti, bütün konuşulanları en ince haline kadar işiten, duyan, anlayansın. Bizse aciziz. An gelir, kendi içimizde bile sessizleşir. Sol tarafımızda atan kalbimizin sesini bile duymayız. Sen bizi böyle duymaz, hissiz, gönül perdesi kapanmış insanlara dönüşmekten muhafaza eyle. Kalplerimizi karanlıktan, benliğin sesinden, gururun yankısından uzak tut. Duymamız gerekenleri duyur. İdrak etmemiz gerekenleri fark ettir bize. Ya Rab, bize duymanın hakikatini göster. Çünkü duymak sadece işitmek değil, anlamak, hissetmek ve kabul etmektir. Her şey sustuğunda bile seni duyalım. Her şey karardığında bile senin nurunla aydınlanalım. Kalplerimizi işiten, dualarımızı kabul eden sensin. Bizler yalnız senin rahmetine sığındık ve ancak senin merhametine teslim olduk. Sen teslimiyetimizi kabul eyle. Şu mübarek cuma gününde bizleri hayırla duyanlardan, hayrı duyup yaşayanlardan, kalbiyle hissedenlerden eyle. Kalbimizi arındır. Gönüllerimizi susturup sadece sana yönel.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından evvel 4 rekat sünnet kılmayı terk etmezdi. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır buyurmuştur. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala, salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın gönlünden dahi geçirmediği nice nimetler hazırladım buyurdu. Bundan sonra Ebu Hureyre, isterseniz şu ayeti okuyun demiştir. Müminlerin işledikleri hayır ve ibadetlerin mükafatı olarak Allah hazinesinde saklanmış olan o göz aydınlığı nimetleri kimse bilmez. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri nefsim murdar oldu demesin, nefsim kötü oldu desin.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerle onu anlamak. Barış, selam ve esenlik. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazın sonunda selam verdiği zaman Allahümme entes selamü ve minkes selam, tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah'ım sen barış ve esenliksin, barış ve esenlik senden gelir, yücelik ve ikram sahibi olan Allah'ım sen ne mübareksin derdi. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Sehl bin Sa'd anlatıyor. Kubalılar birbirleriyle taşlı sopalı kavga ettiler. Kendisine bu olay haber verilince Allah Resulü hemen hadi gidelim de onları barıştıralım buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari anlatıyor. Resulullah bize kendisinin isimlerini şöyle söylerdi. Ben Muhammed'im, Ahmed'im. Peygamberlerin ardından gelen mukaffiyim. Kıyamette insanların arkasında toplandığı haşirim. Tevbe peygamberiyim, rahmet peygamberiyim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İnsanları teravih namazı için tek bir imamın arkasında ilk toplayan Hazreti Ömer'in ilk defa böyle bir kararı nasıl aldığını, Hazreti Peygamber döneminde doğduğunu bildiğimiz Abdurrahman bin Abdelkari şöyle anlatır. Bir Ramazan gecesi Ömer'le birlikte mescide çıktık. Bir de baktık ki insanların kimi kendi başına namaz kılıyor, kimi de başkalarının namazına uyarak kılıyordu. Hazreti Ömer dağınık şekilde namaz kılan bu insanları tek bir imamın arkasında toplarsam sanırım daha iyi olacak dedi. Sonra buna kesin kararını verdi ve ertesi gece onları Übey bin Kab'ın imamlığı arkasında topladı. Ve böylece teravih namazı cemaatle kılınmaya başlandı. Sonra bir başka gece yine Hazreti Ömer'le beraber mescide çıktık. İnsanlar imamlarına uyup namaz kılıyorlardı. Hazreti Ömer bu manzarayı görünce "Nimetil bid'atü hazihi, teravihin böyle cemaatle kılınması ne güzel bir yenilik, bid'at oldu. Fakat şimdi uyuyup gecenin sonunda kalkıp kılanlarınki şu anda kılanlarınkinden daha faziletlidir" dedi. Çünkü o cemaatle kılan insanlar bu namazı gecenin evvelinde kılıyorlardı.
2: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
4: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mastata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
5: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de, günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla, zira günahları senden başka kimse affedemez.''

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse sabah ve akşam mescide giderse her gidişinde Allah Teala onun için cennette yer hazırlar.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanı ihtirasa sevk eden ve kalbini maddi arzularla dolduran dünya ve dünya malı lanetlenmiştir. Ancak dünyada Allah Teala'yı anmak ve onun rızasına uygun şeyler yapmak, öğreten ve öğrenen olmak istisna edilmiştir.

Abis bin Rebia radıyallahu anh anlatıyor. Ömer bin Hattab'ı gördüm. Hacer-i Esved'i öperken şöyle diyordu. Biliyorum ki sen bir taşsın. Ne faydan dokunur ne de zararın. Eğer Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem seni öptüğünü görmemiş olsaydım seni öpmezdim. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir kimse ağrı veya yara bere gibi bir şikayetle geldiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yaparak ravi Süfyan bin Uyeyne şehadet parmağını yere koyup kaldırarak Peygamberimizin parmağını yere dokunup kaldırışını tarif etmiştir. Parmağını yere dokundurup kaldırarak Bismillah, yurdumuzun toprağı, bazımızın okuyup üflemesi ve Rabbimizin izniyle hastalarımız şifa bulur buyururdu.

0: Hazreti Ömer bir hutbesinde şöyle demiştir. Ey insanlar! Rey, şahsi kanaat ve düşünce ancak Resulullah'a aitse isabetlidir. Çünkü Allah ona doğruyu bizzat göstermiştir. Bizim reylerimizse doğru olanı bulmak için ortaya konan zan ve zorlama çabadan ibarettir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Hadislerin hikayeleri.

0: Cahiliye devri insanı kimi zaman kahinlerden medet umuyor, kimi zaman da büyüyle kendini avutuyordu. Bu insanlar fallara başvuruyor, çeşitli varlıklara uğur ve uğursuzluk atfediyorlardı. Allah'ın yarattığı ve kullarının hizmetine sunduğu güneş, ay ve yıldızların hareketlerinden çeşitli anlamlar çıkarmaya çalışıyorlardı. İnsanları tüm bu cahiliye inançlarından temizlemek için gönderilen Allah Resulü, ashabıyla birlikte olduğu her an onları eski inanç ve alışkanlıkları konusunda uyarıyor ve bunların yerine İslam'ın öğretilerini anlatıyordu. Yine böyle bir sohbet zamanıydı. Allah'ın elçisi Ensar'dan bir toplulukla birlikte oturmaktaydı. Vakit geceydi. Birden bir yıldız kaydı ve gökyüzü aydınlandı.
1: Gördünüz mü şunu? Nasıl da aydınlanıverdi gökyüzü.
2: Evet gördüm, bir yıldız. Hem de büyük bir yıldız.
1: Kesinlikle öyle.
2: Kesin bu gece büyük bir adam doğdu. Nasıl da parladı değil mi?
1: Evet evet. Birden güneş doğmuş gibi oldu.
2: Ve öylece sönüverdi.
0: Allah'ın Resulü ashabına baktı ve cahiliye döneminde bunun gibi bir yıldız kaydığı zaman sizler ne derdiniz diye sordu.
2: Allah ve Resulü bilir ki biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik.
1: Evet ey Allah'ın Resulü. Böyle düşünür, böyle inanır ve böyle söylerdik.
2: Çünkü biz atalarımızdan böyle görmüştük ey Allah'ın Resulü.
0: Bunun üzerine Resulullah, yıldız ne bir kimsenin doğumu ne de ölümü için kayar dedi.
2: Biz onlardan haber alırdık ya Resulallah. Yani öyle zannederdik. Söylediklerine inanırdık. Hayatımızı da ona göre düzenlerdik.
1: Evet, kahinler öyle söylerdi çünkü. Geleceğimizin yıldızlarda göründüğünü anlatırlardı bize.
0: Nurlu Nebi ashabına baktı ve Allah Teala bir şey hakkında hüküm buyurduğu zaman arşı taşıyan melekler tesbih ederler. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih şu alt semanın sakinlerine ulaşır dedi. Sahabiler merakla Hazreti Peygamber'i dinliyordu.
1: Peki ya Resulallah, sonra ne oldu?
0: Allah'ın elçisi, sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece gökyüzü sakinleri birbiriyle haberleşir. Nihayet haber şu alt semaya ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kahin dostlarına aktarır ve yıldızla taşlanırlar. Bu bilgiler geldiği şekilde aktarılmışsa gerçektir. Fakat bunlara ilavelerde bulunurlar ve yalan karıştırırlar dedi.
2: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Bizi de kahinlerin yalanlarından ve bilmediğimiz şeylerin peşinde koşmaktan korusun.
1: Amin.
3: Hadislerin hikayeleri.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur. Onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman, eğer ölen kimse salihlerdense beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacıysa Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür zikridir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahur yemeği yiyin, çünkü sahurda bereket vardır buyurmuştur. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir.
2: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülerinizin iyiliklerini anın, kötülüklerini dillendirmekten kaçının.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Güzel Ahlak adlı bölüm. En son kaldığımız hadis 630 nolu hadis.

Ve anhu ve yine ondan, yani Hazreti Ebu Hureyre'den, kâle, dedi ki, kâle Resulullahi sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ekmelul mu'minine imanen, iman bakımından müminlerin en kamil olanı, ahsenuhum huluka, ahlak bakımından en güzel olanıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu okuduğumuz rivayette imanın kemalinden söz ediyor. Yani varlığından öte olgunlaşması, ayette geçtiği şekliyle ziyadeleşmesi, فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا فَزَادَتْهُمْ اِيمَانًا. Cenab-ı Hak müminlerin imanlarının ziyadeleşeceğinden, yani artıp çoğalacağından bahseder. Hazreti Peygamber de kemalinden söz etmiş ve bunu ekmel ifadesiyle vermiş. Dolayısıyla görece yine ara değeri alıyor. Çünkü müminler içerisinde imanı daha kamil, daha daha kamil, daha daha kamil olanlara işaret etmiş. Yoksa kusursuz bir kemale, üstünlüğe, mutlak bir sonuca işaret etmiyor. Müminleri kendi arasında adeta kıyas ediyor. Ne bakımından? Ahlak bakımından. Müminlerin imanı daha kamil olanları hangileri? Ahlakı daha güzel olanları. Şu halde ahlakı daha güzel olan bir mümin, bir başka mümine göre imanı daha kamildir. Ondan da ahlakı daha güzel olan bir başka mümin, benzer bir ilişkiyle imanı daha daha kamil olacaktır. Hal böyle olunca Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bir ölçü vermiş oluyor. Tabii ki bu ölçüyü kendimizde tatbik edelim diye. Diğer ölçülerde olduğu gibi müminler öğrendikleri bir hususu kendi şahslarında ele alırlar. Çünkü dünya hayatındaki bu yolculuk esası itibariyle tekil bir yolculuktur. Tek kişilik bir yolculuktur. Akıbetimizi de kendi ellerimizin kazandıklarıyla iyi yahut kötü yönde şekillendirmiş oluruz. Dolayısıyla da en büyük kaygıyı kendi akıbetimizle ilgili taşımamız icap eder. Şu anda öğrendiğimiz bu ölçüyle etrafımızdakilere göz gezdirip kimin ahlakı daha güzelse, demek ki onun imanı daha kamil demekten çok çok önce kendimize odaklanıp ahlakımız şayet yeterince güzel değilse imanımızın da o denli kemalden yoksun olacağına dair bir ipucunu elde etmiş oluruz. Üzerimizde iğreti duran bu gayri ahlaki yanlarımız sadece ahlaki boyuttaki bir yetersizlik gibi basite alınacak bir şey olmaktan ziyade arka planda imanla birlikte çalışan derin bir ilişki içerisindeymiş. Böyle düşününce korkutucu olmaya başladı. Kontrol etmediğimiz öfkemiz, insanlarla olan ilişkilerimizde dikkat etmediğimiz muhataplarımızın hakları, gerek ticarette, gerek diğer muaşeret türlerinde ve başta anne babamıza karşı, ailemize karşı, iş arkadaşlarımıza, çevremizde komşularımıza ve benzeri beğenmediğimiz bir ahlak üzereysek, bu kadarı herkeste olur kabilinden bunu hafife almak yerine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bunu imanla ilişkilendirmesinden tedirginlik duymamız icap eder. Çünkü şeytan bize bunun tam tersini telkin edecektir. Diyecektir ki, senin imanın var, zaten imanın sapasağlam duruyor, ahlakının kötü olması tali bir şeydir, ayrıntıdaki bir şeydir, esasa taalluk etmez.

işin özüyle alakalı değil. Bundan çok fazlası başkalarında zaten var. Dolayısıyla bu hususta kendini çok fazla zorlama. O bizim bu anlamda ahlaki yetersizliklerimizi ve dengesizliklerimizi ve hatta davranış bozukluklarımızı hafife almamızı telkin edip iman üzerinden bizi avutmaya çalışacaktır. Halbuki Resulullah tam tersini söylüyor. Eğer ahlaki boyutta yetersizlikleriniz varsa bunun arka planda imani boyutta karşılıkları vardır. Bu şu demek: ahlakınız daha bozuluyorsa imanınız daha geriliyor demektir. Nereye kadar gider bu? Bir terazinin iki kefesi gibi, biri artık iyice eksilince diğerinde de ortada bir şey kalmaz. Madem ki aralarında bir orantı var, ki bu orantıyı ve ilişkiyi Resulullah böyle kurdu: ekmelul mu'minina imanen ahsenuhum hulukan. Müminlerin imanı en kamil olanı, ahlak en güzel olanıdır. Şu halde ahlakım en güzel değilse imanım da en kamil olanlardan değildir. Ahlakım kötüyse imanımın kemali de o denli zayıftır. Ahlakım iyice berbat bir hal aldıysa imanım da kemalden, olgunluktan artık iyice yoksun bir durumda, sıkıntı içerisinde demektir. Neden böyle düşünmemizi istiyor Allah'ın Resulü? Korkutucu olan tarafı ne? Çünkü biliyoruz ki iman gerilerse kişinin akıbeti tehlikeye girer. Bir yerden sonra sözde mümin bir kimlik sadece ortada kalır. Ahlaki yoksunluğu imani yoksunluğuyla birlikte çalıştığından görünürde kendisini mümin zanneden bir kimsenin içten içe kalbinin iman bakımından derin sıkıntılara düşmesi söz konusudur. Madem ki Resulullah güzel ahlakı imanın kemalinin bir göstergesi olarak elimize verdi, şu halde imanımızı güvence altına almak istiyorsak ahlakımızın güzelliği üzerinden bunu denetlemeliyiz. Diğer türlüsü kendini avutma olur. Ahlakı güzel olmadığı halde bir insanın imanıyla övünmesi Resulullah'ın bu ifadesiyle uyumlu değildir. Nitekim çağımızda kendileri dindar olmadıkları halde sözüm ona dindar olan kimseleri en çok da bu açıdan eleştiren insanlar bulunmaktadır. Bu nasıl bir Müslümanlık ki diye başlayan, devamında ticari bakımdan ahlaklı olmayan, komşuluk bakımından ahlaklı olmayan, gündelik hayatta insanlarla olan ilişkisinde, yolda, iş yerinde, trafikte ahlaklı davranmayan bir kimsenin bu kusurlarından yola çıkarak dini mübini İslam'a ciddi manada eleştiriler yükseltmekteler. Müslümanın Allah'a olan ibadetinin ve kulluğunun neden onun sosyal hayatında dürüstlüğüne yansımadığı, kişiliğine yansımadığı, ahlakına yansımadığı ciddi manada eleştiri almaktadır. Elbette bütün Müslümanlar böyle değildir. Ama ümmet coğrafyasında Müslümanların önemli bir kesiminin böyle olduğu da izahtan vareste. Şu halde Resulullah'ın bu ifadesine dikkat kesilirsek bize demek istiyor ki şayet güzel ahlak sahibi değilsen imanında kemalden o denli yoksun demektir. İmanı olgunlaşmamış, iptidai bir durumda olan bir kimsenin korkulur ki bu gidişatı devam ederse, yani bu menfi istikamette, bu trend, bu eksi yönlü trend, gitgide ahlakının kötüleştiği bu durum devam ederse, yolun sonunda onun imanını da tehdit edecektir. Çünkü Resulullah'ın bizatihi gönderilişi bile, getirdiği bu din, iman, hepsi dindarlık, ibadetler ve Kur'an şeriatının tamamı, Nebevi sünnetteki karşılığı ve uygulaması hepsi innema bu'istu li utammima makarim el ahlak. Benim gönderilişimin esas gayesi ahlakın

özelliklerini tamamlamak, üstünlüklerini insanlığa sunmak, göstermek, gayesi bu olan ve Müslümanı dilinden, elinden, insanların esenlikte olduğu bir kimse olarak tanıtan bir yaklaşım, bu neticeye ulaşmıyorsa bir kimse de, bu ahlakın güzelliklerini ve faziletlerini oluşturmuyorsa, çıktı olarak, netice olarak, mahsul olarak, kişide bir meleke ve davranış biçiminde sonuçlandırmıyorsa, o zaman neticesiz kalmış demektir. O kişi de karşılık bulmamış demektir. Böyle bir durumdaysak, dünyada ahlaki faziletlerden yoksun ama ibadetleriyle cennette hak katında güzel bir karşılık bulacağını sanmaktan ve böylece kendimizi avutmaktan bir an önce vazgeçmeliyiz. İbadetlerimiz ahlaksızlıklarımızın üzerine örtmez. Tam tersi, ahlaki yetersizliklerimiz ibadetlerimizin de hatta ve hatta imanımızın da kemalinden götürür. Altını oyar, zamanla içini boşaltır ve bir bakmışsın o koca dev namaz zayi olmuş, boşa düşmüş, anlamsızlaşmış. Cenab-ı Hak böylelerinden bahsetti. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ Sonra bir kuşak geldi. اَدَعُ السَّلَاةَ Namazı zayi ettiler. وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ Ve şehvetlerin peşine düştüler. Ahlakın bozulduğu, insanların harama göz diktiği, yolda, sokakta, caddede haramdan gözünü sakınmadığı, ticaretinde harama göz diktiği, hatta el uzattığı, giyiminde kuşamında iffetine dikkat etmediği, Allah'ın tesettür emrini umursamayarak vücudunu teşhir ettiği ve benzeri süreçler, erkeğiyle kadınıyla herkesi içine alan bir ahlak bütünlüğü, Hak Teala'nın bize vaz ettiği ve en güzel örneğini Resulullah'ın ve beraberindeki sahabe-i kiramın toplumunda harikulade bir numune olarak önümüze çıkardığı bir ahlak setinden bahsediyoruz. Başta Resulullah'ı Cenab-ı Hakk'ın وَاِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Sen muazzam bir ahlak üzeresin diye övdüğü ve onun başında bulunduğu topluma bu güzel ahlakını ilmek ilmek tabanda ördüğü bu asr-ı saadet tablosu. Demek ki arka planda imanın en kamil örneklerinin yaşandığı bir dönemmiş. Madem bu güzel ahlak bu dönemde bu fazilet abidesi şahsiyetlerden dışa vurmuş, demek ki arka planda ümmetin imanı en kamil müminleri olarak Resulullah'ın beraberinde yaşamışlar. Bu ilişki bozulursa ivedilikle ahlaki yozlaşma olarak dışa vurur ve o zaman anlarsın ki şayet alışverişinde adil değil ise, ahlaklı değil ise artık onun kıldığı namazlar ziyan olmuş demektir. Adâ'u salâta, namazı zayi olmuş. Bu kimse bir başkası ise dostumuz, yakınımız, sevdiğimiz, güzellikle özelde Cenab-ı Hakk'ın necva dediği وَتَنَاجَوْ بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى Özel bir ortamda güzellikle takva öğüdü verilir, iyilik öğüdü verilir, ahlaklı olmak ve bunun güzelliği anlatılır. Yok şayet bu durumda olan bizsek, kendimiz isek, o zaman başımızı iki elimizin arasına alıp bunun sadece bir ahlaki zafiyet olarak kalmayacağını, günün sonunda ucu imanımıza kadar uzanan bir çürümeye yol açacağını bilip durumun ciddiyetine göre hareket etmemiz ve kendimizi yenilememiz, kendimize bir ayar vermemiz icap eder. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu okuduğumuz rivayette ahlakı iman ile doğrudan ilişkilendirdi. اَكْمَلُ الْمُؤْمِن۪ينَ اِيمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا Biz onun ümmeti olarak bugün sanki onun bu sözünü hiç bilmiyormuş gibi ahlakımız ne kadar bozulursa bozulsun imanımızın beri de hep sapasağlam kalacağı güvencesiyle hareket etmeye başladık. Belli ki bu şeytanın bizi yanılttığı ve aldattığı bir anlayış biçimi.
Çünkü Resulullah ahlakın bozuluyorsa imanının da kemali kayboluyor demektir demek istiyor. Devamla Allah'ın Resulü buyurmuş ki وَخِيَارُكُمْ sizin iyileriniz خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ kadınlarına karşı iyi olanlarınızdır. Hadisin devamında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adeta örnek deyip iki nokta üst üste yapmış gözüküyor. Bir insanın ahlakını en çok belli edeceği aile hayatına dikkat çekmiş. Çünkü bir insanın ahlakından yahut ahlaksızlığından en çok etkilenenler en yakınında bulunanlardır. Onunla en çok zaman geçirenlerdir. Kuşkusuz insanın eşi, hayatta onun en çok muhatap olduğu kişi. Nasıl bizler Resulullah'ın ahlakını varıp annelerimizden öğreniyoruz? Çünkü merak ediyoruz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eşleriyle nasıl bir aile hayatı sürüyordu? Onlarla olan muamelesi nasıldı? Dışarıda kendisinden gözlemlediğimiz bu üstün ahlaki meziyet evin içerisinde nasıl yansıyordu? Elbette tahmin edebiliyorlardı ama yine de varıp annelerimizden Resulullah'ın hane içerisindeki ahlaki faziletlerini ayrıca dinlemeyi merak ettiler. Ve hatta onun vefatından sonra annelerimizi ziyaret ettikçe hep Resulullah hayattayken sizler ile vakit aralarında gün içerisinde yahut geceleyin evin bir beyi olarak tutumu, davranışı, muaşereti nasıldı diye duymak ve öğrenmek istediler. Ve gördüler ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müminlere verdiği bu ölçüyü en üst düzeyde kendisi başarmış. وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ aranızda en iyi olanlarınız, en hayırlı olanlarınız, eşlerine karşı en hayırlı olanlarınızdır. Yanılmıyorsam bu rivayetin bir tarikinde de ve ben de eşime karşı en hayırlı olanınızım kabilinden bir ifade vardı. Her ne kadar bu okuduğumuz rivayette böyle bir ziyade bulunmasa da biz biliyoruz ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eşlerine karşı bir erkeğin sergileyebileceği en üstün ahlaki meziyetleri sergiledi ve böylece onun aile hayatı da bütün müminlere örnek teşkil etti. Hadisi bir bütün olarak okuduğumuzda ahlakın güzelliğinin imanla olan ilişkisi bu yapının temele uzayan tarafı, diğer tarafı ise bu ahlakın yaşandığı ve çoğunlukla karşılık bulduğu yerin de bu yapının içerisindeki hane hane evler olduğu, aile olduğu vurgusu var. Yani dışarıda insanlarla çok kibar, çok nazik, çok beyefendi olmanın çok da bir ehemmiyeti yok. Şayet kişi hane içerisinde farklı davranıyorsa birdenbire o ahlaki meziyetini kaybediyor, kas katı kesiliyor ve başkalaşıyorsa bu özde bir ahlaki güzellik değildir. Olsa olsa sözde kalır. Çünkü Resulullah örneğini seçerken hadisin devamında müminleri eşleriyle olan ilişkileri üzerinden yargılamış. Sizin de en hayırlı olanlarınız eşlerine karşı en hayırlı olanlarınızdır. Şu halde ailesiyle beraber yaşadığı hayat içerisinde ahlaki güzelliğini oluşturamamış bir kimsenin güzel ahlakından söz edilemez genel manada. Bundan söz edilemediği için de imanının kemalinden söz edilmesi zordur. Uç uca bağladığımız ve böylece geçiştirdiğimiz bu ilişki ağı bir insanın kendisini doğru düzgün tartabilmesi için eline güçlü bir kıstas verir. Öyle olsun ki Allah'ın huzuruna çıkınca وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ Cenab-ı Hakk'ı karşısında hiç ummadığı bir şekilde bulmasın herhangi bir kimse. Çünkü kendilerini aldatanlar, kendi kuruntularıyla avunanlar, ahlaki zafiyetlerini ve yetersizliklerini umursamayıp infaklarıyla, namazlarıyla, haclarıyla, oruçlarıyla ahirette yüksek bir mertebe ile karşılık bulacağını sananları
Resulullah verdiği bu ölçüyle adet

0: Kötü ahlakın bütün bileşenlerini Cenab-ı Hak Kur'an'da tek tek andı ve bunların hiçbirini sevmediğini söyledi ve ayrıca bunlara hidayet etmeyeceğini söyledi. Dolayısıyla ahlaki meziyetler bir mümin açısından ekstra fantastik değil, doğrudan imanıyla ilişkili zaruri hasletlerdir. Bunları kuşanamıyorsa, geliştiği bu iman yolculuğunda adım adım kemale doğru ilerleyemiyor demektir. Korkulur ki ilerleyemediği bu süreçten gerileye gerileye akıbeti hüsran olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakın güzelliğiyle imanın kemali arasında oluşturduğu bu esaslı bağı anlamaya ve bunu hayatımıza yansıtmaya bugün ümmet olarak ne kadar da muhtacız. Okuduğumuz bu rivayeti ravahu Tirmizi'yu, İmam Tirmizi rivayet etmiş. Ve kâle demiş ki hadithun hasenun sahih. Bu hasen sahih bir rivayettir. Dolayısıyla bu rivayet sahihayında bulunmadığına göre 4. dereceden sahih bir rivayet olarak kabul edilir. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır. Ebu Halid Hakim bin Hizam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Satıcı ve müşteri anlaşıp birbirinden ayrılmadıkça alışverişten vazgeçmekte serbesttirler. Eğer doğru söyler, açıkça konuşurlarsa alışverişlerinde bereket olur. Eğer saklarlar veya yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi gider.''

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: benim ve sizin haliniz ateş yakan ve o ateşe pervane böcekleri ve kelebekler düşmeye başlayınca onları uzaklaştırmaya çalışan kimsenin hali gibidir. Ben sizi ateşe düşmekten korumak için belinizdeki bağdan tutuyorum. Siz ise benim elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz.

Tufeyl bin Übey bin Ka'b'dan rivayet edildiğine göre, o Abdullah bin Ömer'e gelir, onunla beraber çarşıya çıkardı. Tufeyl anlatıyor. Biz çarşıya çıkınca Abdullah, değerli ve değersiz her türlü eşya satanlara, çarşıda dolaşan yoksullara, yanından geçtiği herkese selam verirdi. Bir gün Abdullah'ın yanına gelmiştim. Birlikte çarşıya gitmemizi istedi. Ben de kendisine, çarşıda ne yapacaksın? Bir şey alıp satmazsın. Bir şeyin fiyatını sormaz ve pazarlığa girişmezsin. Çarşının oturma yerlerinde oturmazsın. Otur, burada konuşalım dedim. Abdullah, ey Ebu Batn, Göbekli. Tufeyl Göbekli biriydi. Biz selam vermek için çarşıya çıkacağız. Karşılaştıklarımıza selam vereceğiz. Cevabını verdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, kim benim bir dostuma düşmanlık ederse ben ona karşı harp ilan ederim. Hiçbir kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir amelle yaklaşamaz. Nafile ibadetlerle de sürekli bana yakınlaşır. Öyle ki sonunda ben onu severim. Onu sevince de işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey isterse istediğini ona veririm. Bana sığınırsa onu mutlaka korurum.

Ellerim boşlukta, senin Uhud günü dağılan saçlarını arıyor. Gözlerim, göz bebeklerini Hira dağında. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Nurunla pervane kesilen bedene bir bak, bedenini yak, ruhuna bir çift kanat tak, gözyaşıyla yunmuş, kan rengine boyanmış. Sana ey gönül ikliminin meliki, sana bu adak, kapında çağlarca ağlayacak. Haki payine yetem der ömürlerdir muttasıl, başını taştan taşa vurup, gezer avare su.

Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin dua açılmadık gelini, sevgili. Ve duayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yaylardın. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili.

0: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap dinlediğinizde saklı.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.
8: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
9: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine "Gelin, aradıklarınız buradadır." diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere "Kullarım ne diyorlar?" diye sorar. Melekler "Seni tesbih ediyorlar. Tekbir getirerek sana hamdü sena ediyorlar ve seni yüceltiyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana daha çok kulluk ederler. Seni daha çok yüceltirler ve daha çok tesbih ederlerdi. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görselerdi ne yaparlardı? Cenneti görmüş olsalardı cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur, cenneti daha fazla isterlerdi. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Ya cehennemi görselerdi ne yaparlardı? Eğer cehennemi görselerdi, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlardı. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur: Ey melekler, siz de şahit olun ki ben onları bağışladım. Meleklerden biri der ki, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti. Yüce Allah, zikir meclislerinde oturanlar öyle kimselerdir ki, onlarla birlikte bulunanlar da kötü olmaz. Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bu gece indirilen ayetler var ya, onların benzerleri asla görülmemiştir. Onlar Felak ve Nas sureleridir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
10: "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız, Allah sizi

0: Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılıyken şu kelimelerle dua ederdi. İlim sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez. Hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.
1: Allah mahlukatı yarattıktan sonra rahim dile gelerek, "Burası akrabalık ilişkilerini kesmekten sana sığınanların makamıdır," der. Allah, "Evet öyledir. Sen, seninle bağ kuranlarla benim bağ kurmama, seninle ilgiyi kesenlerden de ilgiyi kesmeme razı olmaz mısın?" diye sorar. Rahim, "Evet razıyım Rabbim," deyince Yüce Allah, "Öyleyse bu sana verilmiştir," buyurur. Bundan sonra Resulullah, "İsterseniz şu ayetleri okuyun," der. Demek siz İslam'dan yüz çevirip de yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık ilişkilerini koparacaksınız, öyle mi? İşte Allah'ın lanetlediği, kulaklarını sağır ve gözlerini kör ettiği kimseler bunlardır. Bunlar Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var?

Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen, ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Peygamberimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak Hakim'in gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince, eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat Hakim ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama Hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören peygamberimiz, "Ey Hakim," dedi. "Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. "Ya Resulallah, seni hakla gönderene yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım," dedi ve sözünde durdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. Onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir.

0: Hakim Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ama fiilen savaşmamıştı. Bu savaştan sağ salim kurtulduğuna çok sevinir ve bundan dolayı yeminlerine "Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a andolsun ki" diye başlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas radıyallahu anh

şöyle demiştir: Allah bize kafidir. Ne güzel vekildir. Mealindeki ayetteki ifadeleri İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu ifadeyi "İnsanlar sizin üzerinize yürümek için toplandılar, onlardan korunun" dediklerinde söylemiştir. Ayet şöyle devam etmektedir: Bu söz Müslümanların imanlarını arttırdı ve "Allah bize kafidir, ne güzel vekildir" dediler.

Müminlerin annesi Cüveyriye binti El Haris'in kardeşi Amr bin Haris radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman geride ne gümüş, ne altın, ne köle, ne cariye, ne de başka bir şey bıraktı. Yalnız binmekte olduğu beyaz katırıyla silahını ve bir de yolcular için vakfettiği araziyi bıraktı.

İyaz bin Himar'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet ehli 3 sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluk çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Selamun aleyküm efendim. Güzeller güzeli Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Zandan uzak durun. Zira zan sözün en yalanıdır. Birbirinize kulak misafiri olmaya çalışmayın. Birbirinizin özel hallerini araştırmayın. Birbirinizle üstünlük yarışı içine girmeyin. Birbirinize kıskançlık etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Diğer bir hadisi şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey diliyle iman edip kalbine iman girmeyen kimseler, Müslümanların gıybetini yapmayınız ve onların gizli hallerini araştırıp durmayınız. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa, Allah da onun gizlediğini araştırır. Allah kimin gizli halini araştırırsa, onu evinde işlemiş olsa bile açığa çıkarır. Yani rezil eder buyurmuşlardır. Bir diğer hadis-i şerifinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kibre kapılmadan ve israfa kaçmadan yiyiniz, içiniz, giyiniz ve sadaka veriniz. Başka bir hadis-i şerifinde ise güzeller güzeli Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki, bir kişi hayır namına kendisi için istediğini, Müslüman kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz buyurmuşlardır.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hassan bin Sabit'in kız kardeşi Ümmü Sabit Kepşe binti Sabit'ten radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gelmişti. Asılı duran tulumun ağzından ayakta su içti. Ben de kalktım, saklamak için kırbanın ağzını kestim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala Adem'i yarattığı vakit git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem Esselamu aleyküm dedi. Melekler de Esselamu aleyke ve rahmetullah dediler. Yani rahmetullah kelimesini ilave ettiler.

0: Ebu Hureyre anlatıyor. Müminin ruhu çıktığı zaman onu iki melek karşılar ve yükseklere çıkarırlar. Gök ehli, yer tarafından güzel bir ruh geldi. Allah sana ve yaşattığın cesede salat, dua etsin derler. Peşinden onu yüce Rabbine götürürler. Sonra bunu sınırın ötesine, Sidretül Münteha'ya kadar götürün diye buyrulur. Kafirin ruhu çıktığı zaman gök ehli yer tarafından kötü bir ruh geldi derler ve bunu sınırın sonuna, cehenneme kadar götürün diye söylenir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal'in şerrinden kurtulur buyurdu. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küs durması helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikaf eder, ibadet için mescide çekilirdi. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun salat ve selamlarınız bana ulaşır. İmran bin Husayn'dan radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babam Husayn'a dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti. Allah'ım bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Efendime söyleyeyim.
3: Hevai nefsi şeytani gibi gümrahımız vardır. Harap etti dil-ü canı, enin-ü ahımız vardır. İnayet olsa esbaktan, hidayet feyzi mutlaktan, inayet Hazreti Hak'tan, ulu Allah'ımız vardır. Beriyiz her gavayetten dahi, rahı dalaletten, ki tevfik-u hidayetten kavi, hem rahımız vardır. Nedenli olsa ger isyan erişmez yes ile hırman, Nedim-i Hazreti Rahman şefaat hahımız vardır. Ümittir kalbin aşadı, ferahya beyler imdadı. Şefaat kânımız Hadi-i Habibullah'ımız vardır. Meyi aşkı ile mestiz vekilin cümleden pestiz. Ne varlıktan tehi destiz, ne mal-ü cahımız vardır. Eder her derde ol bir em verir, her zahma bir merhem. Melaz-u melce-i alem açık dergahımız vardır. Bu alemde bulan bulmuş, şeb-i kadr içre bedr olmuş. Ziyası aleme dolmuş, münevver mahımız vardır. Salahi oldu dildade, o şahı hüsne üftade, bizim dünyada, ukbada, muazzam şahımız vardır. Salahaddin Uşşaki.

Efendimiz nasıl biriydi? Keşke görebilseydik. Ne güzel olurdu onu görmek. Sesini duymak, tebessümünü görmek, çocuklara nasıl baktığını bilmek. Ama bugün biz de onun hayatını dinleyebilir, güzel ahlakını öğrenebilir ve onun izinden gidebiliriz. Efendimizin hayatını sevgiyle dinleyip, merakla keşfedip, onun güzel ahlakından hayatımıza güzellikler katabiliriz. Gülce, hafta içi her gün saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mal ve onuru ile ilgili bir kardeşinde bir hakkı bulunup da gelerek hayatında onunla helalleşen kuluna Allah rahmet etsin. Çünkü ahiret gününde ne altın ne de gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve sevapları varsa bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa mağdur ettiği kişinin günahlarına yüklenir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Burası dünya ve biz artık çok sıkıldık. Alıp başımızı sana gelmek istiyoruz. Sana gelmek, orada kalmak istiyoruz. Çok unuttuk, hatırlamak istiyoruz. Başımızın okşanmasını, gözyaşımızın silinmesini, kolumuza girilmesini istiyoruz. Yağmurunu ve meleklerini yeniden istiyoruz. Rüzgarın sesini, ırmağın sesini, dağların dağ, denizlerin deniz, kadınların kadın, çocukların çocuk, erkeklerin erkek, ekmeğin ekmek olduğu bir dünyayı yeniden isterken, seni istiyoruz aslında. Bunu söyleyemiyoruz. Her yer gece, çok gece ve biz meleklerini istiyoruz Rabbim. Çok yenildik, yetmez mi? Bir bankanın önünde, bir koltuğun altında, bir ziyafetin ortasında, bir günahın tenhasında büyütüp durduk siyahı. Gece, gece, gece. Her yağmur tanesini bir melek indirirken yeryüzüne, her yalanı yüz şeytan taşıyor olabilir mi? Bilmiyoruz. Çünkü bilincimiz içerken binlerce yılın karmaşık şurubunu kameraya bakıp kalabalık şeyler söylemek ve gülümsemekle meşgulüz şu an. Sonra oturup düşüneceğiz bütün bu olanları. Yusuf'u düşüneceğiz, Yakub'u, Musa'yı, İsa'yı düşüneceğiz, Nuh'u ve öbürlerini ve Efendimiz'i, Efendimiz'i. Kuyular, kuyular, kuyular kazdık. Bir nefes üflemen için yeryüzü bataklığında sazdık. Kestik kendimizi, deldik, yaktık. Sonra sana değil, dünyaya aktık. Dünya ki mescittir, biz onu otel yapmışız. Kalktık ki yenilmişiz, değişmişiz, azmışız. Bir sızı kalmış içimizde, başka şey yok. Bu sızıdan yol bulup kapına dayanmışız. Bir çocuk oyuncağını alamamış, bir kız sevdiğini saramamış, bir anne yıllardır kolları açık bekliyor oğlunu, bir adam paramparça bir çift göz için, biri ekmek götürememiş evine, birisi aşk, birimiz dünyayı kurtaracak, birimiz yarını, birimizin aklı tutuşmuş yanıyor, birimiz bomboş kalbine bakıp birini anıyor, birimiz ayrılığın ilk günü gibi her akşam kanıyor. Birimiz kıyametin koptuğuna inanıyor. Birimiz çekip gitmiş yeryüzünden, ellerini hala açık sanıyor. Geldik işte, bunlar ellerimiz, açılmış bak, bilirsin ne diye, ki bilirsin biz bu ellerle neler işledik. Burası dünya, şu biziz, bunlar da ellerimiz. Öyle açık, öyle acemi, öyle boş, öyle mahcup, öyle dalgın, öyle boş, öyle boş. Senin değil miyiz hepimiz? Senin değil mi her şey? Alırsın kime ne, verirsin kime ne? ve bu açtığımız eller senin değil mi? Senin değil miyiz hepimiz Rabbim? Bir yıldız, bir ağaç, bir buğday tanesi kadar. Kimsesiziz, kime gidelim? Yaralarımız var, kime? Sıcak bir şey arıyoruz, kime? Merhamet istiyoruz, kime? Bağışlanmak istiyoruz, kime gidelim? Sorumuz

sorumuz ve cevabımız sen değil misin? Yorgunuz, kaybetmişiz, dalgınız, kırgınız, küsmüşüz. Bu çocuklar birer birer kaybolurken sisler içinde kime gidelim? Çok yürüdük, yollar kayboldu, yol olduk, sana geldik. Ne getirdin deme bize. Senden başka neyimiz varsa o bizim yokumuzdur. Geldik işte, bunlar ellerimiz, bunlar da ellerimizin büyük boşluğu.

Beş duygum harap, altı yönüm harap, on parmağımda on acı yara. Denize dalan bir testi nasıl tahammül etsin suya? Fırlattın beni dünyaya, yeniden al kucağına, çağır beni yeniden. Bu saman çöpünü kasırgada bırakma. Büyük bir kapının önünde bir karınca vurmuş kapıyı bekliyor. Kapı açılacak, yoksa niye var? Rahmet örtecek günahı, geride kalacak gazabın adımları. Duyulacak büyük bahçenin o büyük şarkıları. Sunulan şarabı çekinmeden içeceğiz. Görüneceksin, durmadan kendimizden geçeceğiz. Görüneceksin, her şeyimizle sana göçeceğiz. Başımız yerde, açtık elimizi sevgilinle birlikte. Bize bak, çekip çıkalım uçurumlardan. Bize bak, çıkalım dünyanın bütün kulluklarından. Arçan sakal bizi, bir daha ayırma, evinde uyuyalım. Yabancıysak dost ol bize, senden ayrılmayalım. Elimiz açık, başımız ve ruhumuz secdede durmuş bekliyoruz. Sevdiklerin aşkına, sevenlerin aşkına. İnşirah, inşirah, inşirah. Ayetin değil mi?

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona git abdest al dedi. O da gidip abdest aldı. Sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar git ve abdest al dedi. Oradakilerden biri, ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz ayakkabılarını sağından başlayarak giysin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan.

Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allahü Teala'nın çizdiği sınırlara riayet edenlerle etmeyenler bir gemide yolculuk yapan şu topluluğa benzer. Onlar gemideki yerlerini kura ile paylaşırlar. Bir kısmına geminin üst katı, diğer bir kısmına da alt katı düşer. Kura neticesi olarak aşağıya yerleşenler, su almak için çıktıkları vakit üst kattakilerin yanından geçerler. Bunun üzerine hissemize düşen yerden bir delik açsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Eğer üst kattakiler onları istediklerini yapmakta serbest bırakırlarsa hepsi helak olur. Şayet onları bu tehlikeli işten men ederlerse kendileri kurtulduğu gibi onları da kurtarmış olurlar.''

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir arada yaşamak. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Medine'de malını satan bir Yahudi'ye hoşuna gitmeyen bir fiyat önerilince Musa'yı insanlık üzerine seçene yemin olsun ki olmaz dedi. Ensardan bir adam bunu duyunca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aramızdayken sen nasıl Musa'yı insanlık üzerine seçene yemin olsun dersin diyerek Yahudi'ye bir tokat attı. Yahudi Hazreti Peygamber'e giderek ey Ebul Kasım, benim zimmetim ve ahdim, korunma garantim ve anlaşmam varken falancaya ne oluyor da bana tokat atıyor dedi. Allah Resulü adama niçin vurduğunu sordu. O da olayı anlattı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kızgınlığı yüzünden belli olacak şekilde öfkelendi ve şöyle buyurdu. Allah'ın peygamberleri arasında üstünlük yarışı yapmayınız. Hadiste anlaşma gereği, Hazreti Peygamber'in ve Müslümanların güvencesi altında olan bir Yahudi, maruz kaldığı bir haksızlığı doğrudan Allah Resulüne iletmiş, o da bir arada yaşama olgusunu zedeleyen bu davranışından dolayı Medineli Müslümanı uyarmıştır. Ayrıca hepsi de Allah'ın elçileri olan peygamberler arasında yapılacak bir fazilet yarışının, farklı dinlere mensup insanlar arasında ihtilaf ve kavgalara yol açabileceği düşüncesiyle böyle bir davranışı uygun bulmamıştır. Bilindiği gibi sevgili peygamberimiz Medine'ye hicret ettiğinde orada müşrik Araplar ve Yahudiler önemli bir güç halindeydiler. Allah Resulü Müslümanlarla birlikte onları bir şehir devleti halinde teşkilatlandırmaya ikna etmiş ve Medine'de ki bütün tarafların uyacağı bir sözleşme hazırlatmıştır. İslam tarihinde Medine vesikası olarak bilinen bu sözleşmede anlaşmaya taraf olanların karşılıklı hak ve görevleri, can ve mal güvenlikleri, din ve ibadet özgürlükleri garanti altına alınmıştır. Dünya tarihinin en eski anayasalarından kabul edilen bu sözleşme aynı zamanda

zamanda İslam tarihinde bir arada yaşama tecrübesinin ilk örneğini belgeleyen bir vesikadır. Yahudilerin sözleşme şartlarını ihlal ederek Müslümanlara karşı Mekke'li müşriklerle işbirliği yapmaları sonucu bu tecrübe ne yazık ki uzun ömürlü olmamıştır. Hazreti Peygamber, Medine halkının takriben yarısını oluşturan Yahudilere karşı hoşgörülü davranmış, kendisine ilahi emir gelmeyen bazı konularda onların kutsal kitabı olan olmuştur.

0: Hazreti Peygamber Medine'de Yahudilerin eğitim öğretim yeri olan Beytül Midras'a dokunmamış ve giderek onları İslam'a davet etmiş, bazen de ölçüsüz davranışları sebebiyle onları uyarmıştır. Hazreti Peygamber'in bu olumlu tutumuna rağmen Yahudiler onun ve Müslümanların aleyhinde çıkıldıkları her durumda Mekke'nin birliği Müslümanlara cephe almışlardır. Allah Resulü de onların bu tutumlarına karşı sert davranmak zorunda kalmıştır. Örneğin Kaynuka ve Nadir oğulları anlaşmayı ihlal edip kışkırtıcı ve saldırgan bir yol izledikleri için Medine'den sürülmüşler. Kurayza oğulları ise Hendek Savaşı'nın en kritik safhasında anlaşmaya aykırı olarak düşmanla işbirliği yaptıkları ve Müslümanları çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktıkları için ağır biçimde cezalandırılmışlardır. Hazreti Peygamber Necranlı Hristiyanları mescidinde ağırlayıp onların kendisiyle tartışmalarına izin vermiş. Bazı sahabilerin engel olmak istemelerine rağmen ibadetlerini orada yapmalarını sağlamış. İmkanı ve gücü olduğu halde onları alıkoymayıp yurtlarına gitmelerine müsaade etmiştir. Kendisine en fazla düşmanlık gösteren Yahudileri bile Müslümanlarla bir arada yaşayamayacak bir kitle olarak görmemiştir. Bu yüzden onları tamamen imha etmek veya İslam toprakları dışına çıkarmak amacını gütmemiştir. Böyle bir niyeti olsaydı Hayber ve çevresindeki Yahudileri ortadan kaldırır veya tamamen Hicaz dışına sürebilirdi. Halbuki Müslümanların güçlü olduğu bir dönemde onları yerlerinde bırakmıştır. Dolayısıyla Hayber'in fethedildiği Hicri 7. yıldan Hazreti Peygamber'in vefatına kadar geçen 4 yılı aşkın sürede Müslümanlarla Yahudiler bir arada yaşama tecrübesinin dikkate değer bir örneğini vermişlerdir. Buradan anlaşılan şudur. Allah Resulü Müslümanlar için tehlike oluşturmayan hiçbir gayrimüslime dokunmamış, sadece birlikte yaşama imkanı bırakmayacak ölçüde bir tehdit ve tehlike unsuru haline gelen kimselerle mücadele etmiştir. O yüzden şayet anlaşmayı bozup müşriklerle işbirliği yapmamış ve savaş suçu işleyerek Müslümanların can güvenliğini tehdit eden bir unsur haline gelmemiş olsalardı, Medine'deki Yahudi kabilelerin yerlerinde kalmaları kuvvetle muhtemeldi. Allah Resulü Mekke döneminde müşriklerin baskısı altında bulunan Müslümanların yöneticileri Hristiyan olan Habeşistan'a hicret etmelerine izin vermiş ve orada yanındakilerin hiçbirine zulüm yapılmayan bir hükümdar vardır diyerek Necaşi'yi övmüştür. Burada Necaşi ile Müslümanların temsilcisi Cafer bin Ebu Talip arasında geçen diyaloğun kökeni aynı olan iki dinin mensupları arasında nasıl olumlu bir etkileşime yol açtığı dikkat çekicidir. Ayrıca bu olayda Hazreti Peygamber'in adil olan ve haksızlık yapmayan gayrimüslimlerle bir arada ve barış içinde yaşanabileceğine yönelik bir yaklaşım içinde bulunduğu açıkça görülmektedir. Hazreti Peygamber'in Hudeybiye barışından sonra birçok devlet başkanı ve yöneticiye mektup gönderip onları İslam'a davet etmesi de gayrimüslim komşularıyla barış içinde yaşama arzusunun bir göstergesidir. Kur'an-ı Kerim'in konuyla ilgili emirlerine uygun olarak Hazreti Peygamber'in Müslüman olmayan unsurlara karşı takındığı bu insani tavır daha sonraki Müslümanlar içinde bir model oluşturmuş, Müslüman yöneticiler de gayrimüslim tebaalarına bu çerçeve dahilinde muamele etmişlerdir. İslam tarihi bunun parlak örnekleriyle doludur. Modern Batı dünyası ancak sömürge politikası ve sanayileşme devriminin doğurduğu işçi ihtiyacından sonra farklı dini ve etnik unsurlarla bir arada yaşama olgusuyla tanıştığı için bu konuda yeterli tecrübe ve donanıma sahip görünmemektedir. Birlikte yaşadıkları insanların kutsallarına zaman zaman sergiledikleri duyarsızlıklar bu konuda İslami öğretiden ve Müslümanların sahip oldukları engin tecrübeden daha çok yararlanmaları gerektiğini ortaya koymaktadır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Abdullah bin Saib'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda bir gün oruç tutan kimseyle cehennem arasında Allah yerle gök arası kadar hendek açar demiştir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlerinizi kabir haline getirmeyin. Nafile ibadet edin, Kur'an okuyun. Şeytan Bakara suresinin okunduğu evden kaçar buyurmuştur. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

0: Enes bin Malik'in radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bazı kimselere ne oluyor ki namaz kılarken gözlerini göğe dikiyorlar dedi. Ve bu durumdan sakındırmak için sözlerini o kadar ağırlaştırdı ki sonunda onlar ya gözlerini semaya dikmekten vazgeçerler yahut gözlerinin feri alınıp kör olurlar buyurdu.
1: Demek bugün gelecek Allah Resulü evimiz, öyle mi?
2: Evet.
1: Ne iyi etmişsin buraya çağırmakla.
3: Anne, baba geldi. Resulullah ve dostu Ebu Bekir geldi.
1: Geldi mi? İçeri buyur et oğlum hemen.
4: Aç oğlum kapıyı. Bekletme misafirlerimizi.
5: Şahin sözleri bunlar. Kain sözü bu. Kendiler musallat olmuş ona.
6: Muhammed'in uydurması işmesi.
5: O bir şahin. Kain.
7: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine? Bu sözler ne bir şairin ne de bir kahinin uydurması olabilir. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
8: Müjde, müjde ey Allah'ın Resulü. Doğdu, bir oğlunuz oldu.
9: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
10: Ah, Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
9: Bakar tabii, onu kızdırıyorsunuz. Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz. Farkında değil misiniz?
10: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
9: Yalan o sözler.
10: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
11: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
12: Kamu spotu.
13: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir.

0: yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bir arada yaşamak. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Medine'de malını satan bir Yahudi'ye hoşuna gitmeyen bir fiyat önerilince, Musa'yı insanlık üzerine seçene yemin olsun ki olmaz dedi. Ensardan bir adam bunu duyunca, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aramızdayken sen nasıl Musa'yı insanlık üzerine seçene yemin olsun dersin diyerek Yahudi'ye bir tokat attı. Yahudi Hazreti Peygamber'e giderek, ey Ebul Kasım, benim zimmetim ve ahdim, korunma garantim ve anlaşmam varken falancaya ne oluyor da bana tokat atıyor dedi. Allah Resulü adama niçin vurduğunu sordu. O da olayı anlattı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kızgınlığı yüzünden belli olacak şekilde öfkelendi ve şöyle buyurdu. Allah'ın peygamberleri arasında üstünlük yarışı yapmayınız. Hadiste anlaşma gereği, Hazreti Peygamber'in ve Müslümanların güvencesi altında olan bir Yahudi, maruz kaldığı bir haksızlığı doğrudan Allah Resulüne iletmiş, o da bir arada yaşama olgusunu zedeleyen bu davranışından dolayı Medineli Müslümanı uyarmıştır. Ayrıca hepsi de Allah'ın elçileri olan peygamberler arasında yapılacak bir fazilet yarışının, farklı dinlere mensup insanlar arasında ihtilaf ve kavgalara yol açabileceği düşüncesiyle böyle bir davranışı uygun bulmamıştır. Bilindiği gibi sevgili peygamberimiz Medine'ye hicret ettiğinde orada müşrik Araplar ve Yahudiler önemli bir güç halindeydiler. Allah Resulü Müslümanlarla birlikte onları bir şehir devleti halinde teşkilatlandırmaya ikna etmiş ve Medine'de ki bütün tarafların uyacağı bir sözleşme hazırlatmıştır. İslam tarihinde Medine vesikası olarak bilinen bu sözleşmede anlaşmaya taraf olanların karşılıklı hak ve görevleri, can ve mal güvenlikleri, din ve ibadet özgürlükleri garanti altına alınmıştır. Dünya tarihinin en eski anayasalarından kabul edilen bu sözleşme, aynı zamanda İslam tarihinde bir arada yaşama tecrübesinin ilk örneğini belgeleyen bir vesikadır. Yahudilerin sözleşme şartlarını ihlal ederek Müslümanlara karşı Mekke'li müşriklerle işbirliği yapmaları sonucu bu tecrübe ne yazık ki uzun ömürlü olmamıştır. Hazreti Peygamber Medine halkının takriben yarısını oluşturan Yahudilere karşı hoşgörülü davranmış, kendisine ilahi emir gelmeyen bazı konularda onların kutsal kitabı olan Tevrat'a uymuştur. Başlangıçta namazlarda onların kıblesi olan Beytülmakdis'e yönelmiş, Müslümanların onların kestiklerini yemelerine ve iffetli kadınlarıyla evlenmelerine izin vermiştir. Hazreti Peygamber Medine'de Yahudilerin eğitim öğretim yeri olan Beytülmidras'a dokunmamış, zaman zaman oraya giderek onları İslam'a davet etmiş, bazen de ölçüsüz davranışları sebebiyle onları uyarmıştır. Hazreti Peygamber'in bu olumlu tutumuna rağmen Yahudiler onun ve Müslümanların aleyhinde çalışmaktan geri durmamışlar. Fırsat buldukları her durumda Mekkeli müşriklerle işbirliği yaparak Müslümanlara cephe almışlardır. Allah Resulü de onların bu tutumlarına karşı sert davranmak zorunda kalmıştır. Örneğin Kaynuka ve Nadir oğulları anlaşmayı ihlal edip kışkırtıcı ve saldırgan bir yol izledikleri için Medine'den sürülmüşler. Kurayza oğulları ise Hendek Savaşı'nın en kritik safhasında anlaşmaya aykırı olarak düşmanla işbirliği yaptıkları ve Müslümanları çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktıkları için ağır biçimde cezalandırılmışlardır. Hazreti Peygamber Necranlı Hristiyanları mescidinde ağırlayıp onların kendisiyle tartışmalarına izin vermiş. Bazı sahabilerin engel olmak istemelerine rağmen ibadetlerini orada yapmalarını sağlamış. İmkanı ve gücü olduğu halde onları alıkoymayıp yurtlarına gitmelerine müsaade etmiştir. Kendisine en fazla düşmanlık gösteren Yahudileri bile Müslümanlarla bir arada yaşayamayacak bir kitle olarak görmemiştir. Bu yüzden onları tamamen imha etmek veya İslam toprakları dışına çıkarmak amacını gütmemiştir. Böyle bir niyeti olsaydı, Hayber ve çevresindeki Yahudileri ortadan kaldırır veya tamamen Hicaz dışına sürebilirdi. Halbuki Müslümanların güçlü olduğu bir dönemde onları yerlerinde bırakmıştır. Dolayısıyla Hayber'in fethedildiği Hicri 7. yıldan Hazreti Peygamber'in vefatına kadar geçen 4 yılı aşkın sürede Müslümanlarla Yahudiler bir arada yaşama tecrübesinin dikkate değer bir örneğini vermişlerdir. Buradan anlaşılan şudur. Allah Resulü Müslümanlar için tehlike oluşturmayan hiçbir gayrimüslime dokunmamış, sadece birlikte yaşama imkanı bırakmayacak ölçüde bir tehdit ve tehlike unsuru haline gelen kimselerle mücadele etmiştir. O yüzden şayet anlaşmayı bozup müşriklerle işbirliği yapmamış ve savaş suçu işleyerek Müslümanların can güvenliğini tehdit eden bir unsur haline gelmemiş olsalardı, Medine'deki Yahudi kabilelerin yerlerinde kalmaları kuvvetle muhtemeldi. Allah Resulü Mekke döneminde müşriklerin baskısı altında bulunan Müslümanların yöneticileri Hristiyan olan Habeşistan'a hicret etmelerine izin vermiş ve orada yanındakilerin hiçbirine zulüm yapılmayan bir hükümdar vardır diyerek Necaşi'yi övmüştür. Burada Necaşi ile Müslümanların temsilcisi Cafer bin Ebu Talip arasında geçen diyaloğun kökeni aynı olan iki dinin mensupları arasında nasıl olumlu bir etkileşime yol açtığı dikkat çekicidir. Ayrıca bu olayda Hazreti Peygamber'in adil olan ve haksızlık yapmayan gayrimüslimlerle bir arada ve barış içinde yaşanabileceğine yönelik bir yaklaşım içinde bulunduğu açıkça görülmektedir. Hazreti Peygamber'in Hudeybiye barışından sonra birçok devlet başkanı ve yöneticiye mektup gönderip onları İslam'a davet etmesi de gayrimüslim komşularıyla barış içinde yaşama arzusunun bir göstergesidir. Kur'an-ı Kerim'in konuyla ilgili emirlerine uygun olarak Hazreti Peygamber'in Müslüman olmayan unsurlara karşı takındığı bu insani tavır daha sonraki Müslümanlar içinde bir model oluşturmuş, Müslüman yöneticiler de gayrimüslim tebaalarına bu çerçeve dahilinde muamele etmişlerdir. İslam tarihi bunun parlak örnekleriyle doludur. Modern Batı dünyası ancak sömürge politikası ve sanayileşme devriminin doğurduğu işçi ihtiyacından sonra farklı dini ve etnik unsurlarla bir arada yaşama olgusuyla tanıştığı için bu konuda yeterli tecrübe ve donanıma sahip görünmemektedir. Birlikte yaşadıkları insanların kutsallarına zaman zaman sergiledikleri duyarsızlıklar bu konuda İslami öğretiden ve Müslümanların sahip oldukları engin tecrübeden daha çok yararlanmaları gerektiğini ortaya koymaktadır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına dönerek "Bugün içinizden kim oruçlu olarak sabahladı?" diye sordu. Orada hazır bulunanlardan Hazreti Ebubekir "Ben" cevabını verdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Bugün içinizden kim bir cenazenin arkasından gitti?" dedi. Yine Ebubekir "Ben" cevabını verdi. Hazreti Peygamber bu sefer "Bugün içinizden kim bir fakiri doyurdu?" diye sordu. Ebubekir yine "Ben" cevabını verdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Peki bugün içinizden hanginiz bir hastayı ziyaret etti?" buyurdular. Yine Ebubekir "Ben" cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Bu hasletler kimde bulunursa o mutlaka cennete girer" buyurdu.

0: 40 Hadis'te Sosyal Hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Bi'sel abidu abidun yehtiru dunya biddin. Bi'sel abidu abidun hevan yudilluh.
0: Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür. Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür. İslam bilginlerinin tarifiyle din, akıl sahiplerini kendi seçimleriyle hayır ve nimete ulaştıran ilahi bir kanundur. Özünde güven duygusu ve samimiyet olan din, insanlığı üstün değerlere ulaştırmayı hedefler. Samimiyetten uzak yaklaşımlar, dini bu hedefinden uzaklaştırır ve dini değerler onların elinde birer istismar aracına dönüşür. Kur'an-ı Kerim, Yahudi din adamlarının, cahiliye Araplarının çıkar elde etmek için dini nasıl istismar ettiklerine dair örnekler verir. Peygamber Efendimizin net bir şekilde uyarmasına rağmen, dünya nimetlerini elde etmek, arzu ve isteklere ulaşmak için dini değerlerin alet edilmesi her dönemde karşılaşılan bir durumdur. Ayetleri toplum düzenini bozacak şekilde anlamlandırmak, keyfi yorumlarda bulunmak ve sevgili peygamberimize söylemediği sözler atfederek hadis uydurmak istismar faaliyetlerinden birkaçıdır. Günümüzde din istismarcıları, dini kavramları çıkarlarına alet etmektedirler. Bir kimsenin sahip olduğu bütün imkanlarla Allah yolunda mücadele etmesi ve bütün gayretini ortaya koyması anlamına gelen cihat kavramı, istismarcıların dilinde sadece savaş, kan dökme, kılıç kullanma fiillerinin adı olmaktadır. Kelimeye bu anlamı yükleyenler, cihadı emreden ayetin hiç savaş yapılmayan Mekke döneminde indirildiğini göz ardı etmektedir. İslam'ın insan hayatına verdiği değer bu kadar açıkken, çeşitli yöntemlerle ikna ettikleri militanlarını birer intihar eylemcisine dönüştürenler, onların karşılaşacakları manevi cezayı da umursamazlar. Bir Müslümanı dinden çıkmak ve kafir olmakla suçlamak anlamına gelen tekfir kavramı da istismar edilmektedir. Oysa imanını dille ifade edenler ve namaz kılanlar Allah ve Resulünün koruması altındadır. Dini çıkarları için alet eden insanların veya grupların istismarından kendisini korumak isteyen mümin, dine olan sade ve samimi bağlılıklarını güçlendirerek dine ait değerleri ve kavramları sağlam kaynaklarından öğrenerek bunu sağlayabilir. 40 Hadis'te Sosyal Hayat.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçları dağınık, keçeleşip tozlanmış ve kapılardan kovulmuş nice kimse vardır ki Allah'ın lütfunu umarak bir konuda yemin etse Allah onu doğru çıkarır. Yeminini ve duasını kabul eder.

Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa bu o kimse için bir sadakadır.

0: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların Allah nezdinde en iyisi, hayırlısı önce selam verenleridir buyurdu.
1: Huylar Allah'ın elindedir. O onlardan güzel olan huyları dilediği kullarına bağışlamıştır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Bedir, Zulme Karşı İlk Zafer, 1. Bölüm. Hicret'in üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmişti. Mekke müşriklerinden oluşan bir ticaret kervanı, o günlerde Ebu Süfyan bin Harb'in idaresinde Şam'a yol almıştı. Şam'daki ticari faaliyetini tamamlayan kervanın dönüş zamanı gelmişti. Kervanda pek çok Mekkeli müşriğin malı vardı. Yüzlerce deveden, attan ve oldukça kıymetli ticaret mallarından oluşan kervan, Mekke'ye dönmek üzere yola çıkmaya hazırdı. Yakında Bedir civarından geçecek olan kervandaki malların bir bölümü de Müslümanlara aitti. Çünkü hicret ederken mallarını Mekke'de bırakmak zorunda kalmışlar, müşrikler de onlara el koymuştu. Müşrikler Müslümanların gözleri önünde bu malları develere yükleyip Şam'a ve Yemen'e götürerek satıyorlardı. Müslümanlarsa mallarını geri almak istiyorlardı. Büyük kervan çok geçmeden Mekke'ye gitmek üzere yola çıktı. Allah Resulü Ebu Süfyan idaresindeki bu kervanın önünü keserek mallarını ele geçirmek istiyordu. Çünkü hak hukuk tanımayan, zulümleriyle İslam'ın gönüllere ulaşmasını engelleyen bu insanları durdurabilmek için başka bir yol kalmamıştı. Resulullah kervanı gözetlemek üzere bir gözcü göndermiş, ashabından da onlarla karşılaşmak üzere hazırlık yapmalarını istemişti. Allah Resulü, kimin yanında hayvanı varsa hemen binsin ve bizimle gelsin diye seslenerek katılmak isteyenleri çağırdı. Kısa bir sürede hazırlıklarını tamamlayan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı, Kureyş kervanını yakalamak için Ramazan'ın 12. günü yaklaşık 315 kişi olarak yola çıktılar. Bunlardan yaklaşık

Yaklaşık 80'i Medine'ye henüz geldikleri için sayıları az olan muhacirlerden, geri kalanı ise ensardan oluşuyordu. Allah Resulü beyaz sancağı ashabının gençlerinden Mus'ab bin Umeyr'e verdi. Amr bin Ümmü Mektum'u ise Medine'de kalanlara namaz kıldırması için görevlendirdi. Müslümanların binek hayvanları çok azdı. 2 atları, 70 de develeri vardı. Bunlara nöbetleşe biniyorlardı. Mesela Ali bin Ebi Talip ve Merset bin Ebi Merset el-Ganevi bir deveye sırayla binmişlerdi. Sevgili Peygamberimiz ashabıyla birlikte giderken bir yandan da içinde bulundukları durumu Rabbine şöyle arz ediyordu. Allah'ım, bu askerler kendilerini taşıyacak bir binekten yoksunlar. Onları sen taşı. Allah'ım, onlar çıplaklar. Onları sen giydir. Allah'ım, onlar açlar. Onları sen doyur. Resulullah ve ashabı Bedir'e doğru ilerlerken Kureyş kervanının lideri Ebu Süfyan önce olarak gönderdiği casusları vasıtasıyla Müslümanların kervana saldıracaklarını öğrendi. Hemen Mekke'ye haber göndererek Kureyş'ten çok acele gelmelerini istedi. Kureyş kabilesini bir telaş aldı. Zira mallarının zarar görmesinden endişe ediyorlardı. Hiç zaman kaybetmeden hazırlık yapmaya başladılar. Herkesin orduya katılması için duyurular yaptılar. Kimi Kureyşlilerse savaşa gitmek istemiyorlardı. Ama Ebu Cehil ve diğer bazı önderleri bunları zorluyorlardı. Kureyşliler bir yandan kendi hazırlıklarını yapıyorlar, bir yandan da Müslüman ordusuna katılmak isteyenleri engellemeye çalışıyorlardı. Telaş içinde çok geçmeden hazırlıklarını tamamladılar. Yaklaşık 1000 kişilik bir ordu kurmuşlardı. Ayrıca 100 at ve 700 develeri vardı. Orduda Ebu Leheb hariç Kureyş'in önde gelenlerinin tamamı yer almıştı. Bu arada Allah Resulü ve ashabı yolda Kureyş'e su taşıyan ve develeri güden zenci bir köle ile karşılaştılar. Ondan müşriklerin büyük bir orduyla yola çıktıklarını öğrendiler. Resulullah biraz tedirgindi. Çünkü ashabtan bir grup kervan yerine savaşla karşı karşıya kalacaklarını anlayınca bu konuda isteksiz olduklarını belli etmişlerdi. Hatta gerçek apaçık ortaya çıktığında bile göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi Hazreti Peygamber'le tartışmışlardı. Allah Celle Celaluhu kendilerine kervan veya Kureyş ordusundan birini vaat ettiği halde onlar zayıf olana yani sadece kervana sahip olmak istiyorlardı. Sayı ve teçhizat bakımından kendilerinden kat kat üstün olan müşrik ordusuyla karşılaşacak olma düşüncesi onları endişelendiriyordu. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer sırayla söz aldılar. Fakat Allah Resulü bir karşılık vermedi. Sonra El-Mikdat bin Esved Hazreti Peygamber'e yaklaşarak, "Ey Allah'ın Resulü, biz sana İsrailoğullarının Musa Peygamber'e artık sen ve Rabbin beraber gidin ve savaşın, biz burada oturacağız dedikleri gibi demeyiz. Biz sana ancak düşmanın üzerine yürü, biz de seninle beraberiz deriz," dedi. Mikdad'ın bu sözleri Resulullah'ı çok mutlu etmişti. Hazreti Peygamber Ensar'ı da konuşturmak istedi. Belli ki onlardan da destek istiyordu. Çünkü Medine içinde onu koruyacaklarına söz veren Ensar'ın Medine dışında kendisini yalnız bırakmalarından endişe ediyordu. Ensar'dan Sa'd bin Muaz ayağa kalkarak, "Bizi mi kastediyorsun ey Allah'ın Resulü? Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, sen bize atlarımızı denize daldırmamızı emretsen daldırırız. İçimizden hiç kimse geri kalmaz," dedi. Bu sözler Resulullah'ı çok memnun etti. Ayrıca savaşa katılma hususunda tereddüt edenleri de cesaretlendirdi. İslam ordusu Kureyş'in gelişini aldırmadan Hazreti Peygamber'in liderliğinde yola devam ediyordu. Harretül Veber denilen yere ulaştıklarında muhtemelen Kureyşlilerle sorunu olan ya da ganimet elde etmeyi amaçlayan Hubeyb bin Yesaf adlı bir müşrik Efendimizin ordusuna katılmak istedi. Üstelik bu kişi cesareti ve kahramanlığıyla tanınıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Allah'a ve Resulüne inanıyor musun?" deyince adam "Hayır" dedi. Bunun üzerine Resulullah "O halde geri dön, bir müşrikten yardım isteyecek değilim." buyurdu. Fakat aralarındaki söyleşi iki kez daha tekrarlandıktan sonra Hubeyb Müslümanlığı kabul etti.

ve Peygamberimiz onun orduya katılmasına izin verdi. İslam ordusu bir süre sonra Bedir'e ulaştı. Ashab için kolay bir yolculuk olmamıştı. Sefer oruçlu oldukları Ramazan ayına denk gelmişti. Bir diğer sıkıntı ise binek hayvanlarının yetersizliğiydi. Bu zor şartlara rağmen dinlenmeye vakitleri yoktu. Bir an önce Ebu Süfyan'ın önderliğindeki kervanı yakalamak istiyorlardı. Ancak Müslümanların geldiği güzergahı öğrenen Ebu Süfyan derhal kervanın yolunu değiştirdi. Sahil yolunu izleyerek kervanı Mekke'ye ulaştırdı. Kervanını kurtaran Ebu Süfyan vakit kaybetmeden Bedir'e ulaşmak üzere Kureyş ordusuna geri dönmesi için çağrı yaptı. Bazı Kureyşliler onun bu çağrısına kulak verip geri dönmek istediler. Fakat Ebu Cehil geri dönüşe şiddetle karşı çıktı ve ordudan ayrılmak isteyenlere engel oldu. Çünkü Ebu Cehil ve onun gibi düşünenler Bedir kuyusunun yakınlarında yapılacak bu savaşı kendileri için bulunmaz bir fırsat olarak görüyorlardı. Çok güçlü bir ordu hazırlamışlardı. Müşrik ordusu sayı bakımından Müslümanların neredeyse 3 katıydı. Dolayısıyla müşrikler Müslümanları tamamen yok edeceklerine emindiler. Kureyş kervanı kurtulmuştu. Fakat Peygamber Efendimiz ve ashabı geri dönmemişlerdi. Demek ki savaşın asıl nedeni bu kervanı ele geçirmek değildi. Amaç sadece kervanı yakalamak veya kurtarmak olsaydı iki ordu da geriye dönerdi. Ancak iki taraf da yerinden ayrılmıyordu. Bu nedenle Bedir Savaşı'nın asıl nedenini ticari kaygılarda değil, hicreti hazırlayan sebeplerde aramak daha doğrudur. Nitekim müşrikler baskılarını her geçen gün artırıyorlardı. Hatta Allah Resulü'nü öldürmek için planlar yapmışlardı. Müslümanlar da doğup büyüdükleri vatanlarını bırakıp Medine'ye hicret etmek zorunda kalmışlardı. Kervan hadisesi sadece bardağı taşıran son damla olmuştu. Zira Müslümanlar kervanı yakalayabilselerdi, Mekke'de bıraktıkları malların hiç olmazsa bir kısmını geri alabileceklerdi. Müslümanlar Bedir'e ulaştıkları zaman, Allah Celle Celaluhu üzerlerine onları ferahlatan bir yağmur indirdi. Bu rahmet damlacıklarıyla toz toprak yatıştığı kuyular suyla doldu. Yağmur damlalarıyla beraber adeta melekler de yeryüzüne inmişti. Allah Resulü ashabının önünde Bedir'e yakın bir yerde bir gün öncesinden yaşanacak savaşı anlatıyordu. Bazı müşrikler hakkında "Şurası inşallah yarın falanın düşeceği yerdir" diyerek eliyle çeşitli noktalara işaret ediyordu. Savaş adım adım yaklaşıyordu. Müslümanlar karargah olarak Bedir kuyularının başını seçmişlerdi. Böylece suyun düşman tarafından kullanılması engellenmişti. Müşrikler 100 atlıyla hızla oraya doğru ilerlemekteydi. Onlar da aynı yeri karargah yapmak istiyorlardı. Çünkü Bedir kuyuları o civarda suyun bulunduğu tek yerdi. Allah Resulü bir mevzi belirlemek için ashabıyla istişare etti. Ardından bu konuda bilgisine güvenilen biri olan Hubab bin Münzir'in isteği üzerine merkezde büyükçe bir kuyu kazdırıldı. Bu kuyuya harp müddetince yetecek kadar su dolduruldu. Daha sonra da diğer kuyuların hepsi kapattırıldı. Geceleyin de Resulullah ordusunu savaş konumuna soktu. Düşman hazırlıksız yakalanmıştı. Stratejik önemi olan bir alanı Müslümanlara kaptırmışlardı. Ama sayılarının fazlalığına çok güvendikleri için kısa sürede savaşı zaferle bitireceklerine inanıyorlardı. Ramazan'ın 17'si bir cuma günüydü. İki ordu karşılıklı olarak yerlerini almışlardı. Orduların sayısındaki farklılık hemen göze çarpıyordu. Allah Resulü zırhını giyinmişti. Her iki orduya da baktı. Sonra çadırının içerisine girdi. Kalbinin derinliklerinden yükselen bir yakarışla Yüce Mevla'ya şöyle yalvardı. "Allah'ım, senden ahdini ve vaadini yerine getirmeni istiyorum. Allah'ım, eğer müminlerin helakini diliyorsan, o zaman bugünden sonra sana ibadet edilmeyecek." O sırada cübbesi omuzlarından düşmüştü. Resulullah'ın halini gören dostu Ebu Bekir, cübbesini Efendimizin omuzlarına tekrar koydu ve elini tutarak, "Ey Allah'ın Resulü, Rabbine bu kadar yalvarış ve yakarış yeter," dedi. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz, "Yakında o topluluk bozulacak. Arkalarını dönüp kaçacaklar," ayetini okuyarak çadırdan dışarı çıktı. Allah Celle Celaluhu sevgili elçisinin bu yakarışına
hemen ilahi yardımıyla karşılık verdi. Nitekim Kur'an'da şöyle buyurulmuştur. Hani Rabbinizden imdat istiyordunuz. O da, ben size birbiri ardınca gelecek bin melekle yardım göndereceğim diye cevap vermişti. Cenab-ı Hak yardımını vaat ederken mümin kullarını bir yandan da şöyle uyarmıştı. Ey müminler! Toplu halde kafirlerle karşılaştığınız zaman onlara arkanızı dönmeyin. Tekrar savaşmak için bir tarafa çekilmek veya bir başka topluluğa katılmak maksadı dışında o gün arkasını dönüp kaçan kimse Allah'tan bir gazaba uğramış olur. Onun varacağı yerde cehennemdir. Bu ne kötü bir dönüştür. Sayıca üstün olan müşrikler Müslümanları çok hafife alıyorlardı. Ordular karşılıklı saf tuttuğunda müşriklerin önde gelenlerinden Utbe bin Rebiya düşman saflarından çıkarak harp meydanına doğru ilerledi. Oğluyla erkek kardeşi de onun arkasından yürüdüler. Utbe, kim çarpışacak diye haykırdı. Ensardan bazı gençler biz savaşacağız diye ona cevap verdiler. Utbe, siz kimsiniz dedi. Onlar da kendilerini tanıttılar. Utbe, bizim sizinle dövüşmeye ihtiyacımız yok. Biz sadece amcaoğullarımızı istiyoruz dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Hamza kalk, ey Ali kalk, ey Übeyde bin Haris sen de kalk buyurdu. Allah Resulü'nün bu tehlikeli göreve ilk gönderdiği insanlar en yakın akrabalarıydı. Hazreti Hamza Utbe'ye yöneldi. Hazreti Ali Şeybe'ye yöneldi. Ubeyde de Velid'le vuruşmaya başladı. Ubeyde ve Velid birbirlerini yaralamışlardı. Hazreti Hamza ile Hazreti Ali ise hasımlarını yere sermişti. Sonra onlar da Velid'in üzerine gittiler ve onu öldürdüler. Yaralı haldeki Ubeyde'yi ise yüklenerek meydandan çıkardılar. Teke tek gerçekleştirilen çarpışma herkeste bir durgunluk ve şaşkınlık oluşturdu. Kureyş'in güçlü reisi Utbe, kardeşi ve oğlu Bedir'in ortasında kılıçtan geçirilmişlerdi. Bu durum müşrik ordusunu derinden etkiledi. Çünkü aralarında Utbe, Şeybe ve Velid'in gayretleriyle savaşa katılanlar vardı. Dolayısıyla onların ölmesi diğerlerini telaşa ve öfkeye sevk etmişti. Bunun karşısında Müslümanlarsa güç kazanmıştı. Bu ilk vuruşmanın ardından iki ordu birbirine hücum etmeye başladı. Müşriklerin önde gelenleri moral bozukluğunun etkisini gidermek için çok çaba sarf ediyorlardı. Askerlerini sürekli teşvik ediyorlardı. Allah Resulü ise haydi kalkın, genişliği göklerle yeryüzü kadar olan cennete diyerek ashabını teşvik ediyordu. O sırada Ensardan Ümeyr bin Hümam elindeki hurmaları yiyordu. Allah Resulü'nün müjdesini duyunca, eğer ben şu hurmalarımı yiyinceye kadar yaşarsam bu gerçekten uzun bir hayattır dedi ve hiç düşünmeden elindeki hurmaları yere attı. Sonra da şehit oluncaya kadar müşriklerle savaştı. Bedir konusunu okumaya kaldığımız yerden bir sonraki programımızda devam edeceğiz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Abdurrahman Bilal bin Haris el-Müzeni'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi Allah'ın rızasına ulaşacağını düşünmeden onun hoşlanacağı bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseden karşılaşacağı güne kadar razı olduğunu yazar. Yine kişi Allah'ın gazabına uğrayacağını düşünmeden onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip "Annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet" buyurdu.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da tadı da hoştur. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoksa da tadı hoştur. Kur'an okuyan münafık reyhana benzer. Kokusu hoş, tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Onlar girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse giremez.

sesleri yaratan, onlara anlam ve hikmet yükleyen, yarattıklarına bu sesleri duyuran sensin ya Rab. Sen her sözü, her niyeti, bütün konuşulanları en ince haline kadar işiten, duyan, anlayansın. Bizse aciziz. An gelir, kendi içimizde bile sessizleşir. Sol tarafımızda atan kalbimizin sesini bile duymayız. Sen bizi böyle duymaz, hissiz, gönül perdesi kapanmış insanlara dönüşmekten muhafaza eyle. Kalplerimizi karanlıktan, benliğin sesinden, gururun yankısından uzak tut. Duymamız gerekenleri duyur. İdrak etmemiz gerekenleri fark ettir bize. Ya Rab, bize duymanın hakikatini göster. Çünkü duymak sadece işitmek değil, anlamak, hissetmek ve kabul etmektir. Her şey

0: demek o sensin. Kitaplarda müjdelenen sensin demek. Eğer kavminin seni dışlayacağı zamana yetişirsem sana yardım edeceğim.
1: Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
2: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin.
3: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana? Ha, demek korkuyorsun. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
4: Yok, hayır, ondan değil.
3: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor, ha? Neden?
4: Tamam, tamam, savaşacağım.
3: Ah, şöyle...
2: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
4: Lütfen acı bana Muhammed. Merhamet diliyorum senden Muhammed, merhamet. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarırım. Beni affet, affet.
1: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
5: İnsan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz, düşündürür. Yalnızca anlatmaz, iz bırakır. Vakte bereket olur, geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Her dem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz. Diyanet Radyo, güvenle dinleyin.
6: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zimmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huzeyfe bin Yeman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet halkasının ortasına oturan kimseyi kınamıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: altına, gümüşe, kadifeye ve işlemeli elbiseye kul olanlara yazıklar olsun. Eğer bunlara bir şeyler verilirse hoşlanırlar, verilmezse hoşlanmazlar.

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler, ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır. Geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: veren el alan elden hayırlıdır. İnfak ederken önce bakmakla yükümlü olduklarından başla. En hayırlı sadaka ihtiyaç fazlası olan maldan gönüllü olarak verilen sadakadır. Bir kimse istemekten sakınırsa Allah onu iffetli kılar. Kanaat edenleri de Allah başkalarına muhtaç etmez.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibi birer madendir. Cahiliye devrinde hayırlı ve şerefli olanlar kavrayışlı, fakih oldukları takdirde İslamiyet'te de hayırlıdırlar. Ruhlar bir araya gelmiş topluluklardır. Ruhlar aleminde birbirleriyle uyuşanlar, dünyada da birbiriyle kaynaşırlar. Birbirleriyle uyuşmayanlar ise ayrılırlar. Müslim hadisin tamamını, Buhari ise ruhlar sözünden itibaren Hazreti Ayşe'den rivayet etmiştir.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Serinlikte kılınan iki namazı sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer.

0: İnsan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz, düşündürür. Yalnızca anlatmaz, iz bırakır. Vakte bereket olur, geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Her dem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz. Diyanet Radyo. Güvenle dinleyin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ziyad bin İlaka'nın amcası Kutbe bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, çirkin huylardan ve amellerden, nefsani arzulardan sana sığınırım" derdi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o, "Ya Resulallah, hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem o gece ne diyeyim?" diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur: "Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet" diye dua et.

0: Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde "Allah'ım, senin ismini anarak yaşar ve ölürüm, uyur ve uyanırım" derdi. Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede "Kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi?" buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: "Allah'ım, alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım."
1: Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Peygamberimiz Es-Sâib bin Ebu Sâib el-Mahzumi ile ticaret ortaklığı yapmıştı. Nitekim Es-Sâib Mekke'nin fethi sırasında Allah Resulü'nün yanına gelmiş, orada oturanlar onu övmeye ve iyiliklerini anlatmaya başlayınca Allah Resulü de "Ben onu sizden daha iyi tanırım" buyurmuştu. Bunun üzerine Es-Sâib, "Evet ey Allah'ın Resulü, gerçekten sen beni iyi tanırsın. Anam babam sana feda olsun. Benim ortağımdın, ne de iyi bir ortaktın. Bana ne muhalefet ederdin, ne de benimle çekişirdin" demekten kendini alamamıştı.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Bismillah, tevekkeltu alallah. Allahümme inni a'udu bika en adille av udall, av azille av uzell, av adlime av udlam, av ejhele av yujhele aley.
2: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah müttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever. Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son sözü La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur, olan kimse cennete girer buyurmuştur. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın oğlu Mus'ab radıyallahu anh anlatıyor. Bazı meziyetleri dolayısıyla Sa'd daha aşağı seviyedekilere göre kendisinin üstün olduğunu sanırdı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah size ancak zayıflarınızın duası, ibadeti ve ihlasları sayesinde yardım ediyor ve rızık veriyor buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk Yüce Allah'ı zikretmeden ve peygamberlerine salat, selam getirmeden bir meclisten kalkarlarsa bu onlar için bir pişmanlık olur. Allah dilerse onlara azap eder, dilerse onları bağışlar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Servet toplamak için halktan dilenen hakikatte ateş koru istiyor demektir. Artık ister az ister çok dilensin.

Tebük Savaşı öncesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel, Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabilerse binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste geliyorlardı. Peygamber Efendimiz yüzündeki örtüyü kaldırıp gerisine bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırarak şöyle söyledi. "Ey Muaz! Buyur ey Allah'ın peygamberi," dedi Muaz. "Yaklaş," buyurdular. Muaz hemen Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, "İnsanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum." Muaz, "Ey Allah'ın peygamberi, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette kah yayılıyor kah yürüyorlar," dedi. Peygamberimiz de, "Evet, ben de uyuklamışım," buyurdu. Muaz, Resulullah'ın müjde verici yüzünü, tavrını ve kendisine yaklaştığını fark edince şöyle dedi. "Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bir konuyu sormak istiyorum." "Buyur, dilediğini sor," buyurdu Resul-i Ekrem. Muaz, "Ey Allah'ın peygamberi, bana kendisiyle cennete girebileceğim bir amel, iş söyle, başka bir şey sormayacağım," dedi. "Aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu, Allah'ın hayrını murad ettiği kişiye kolaydır," dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı Resulullah. Böyle durumlarda Hazreti Peygamber iyi anlaşılsın diye sözünü 3 kere tekrar ederdi. Sonra buyurdu ki, "Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın." Bunun üzerine Muaz, "Ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarla," deyince Hazreti Peygamber bu sözünü de 3 kere tekrarladı ve şöyle dedi. "Ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim." "Elbette ey Allah'ın peygamberi, annem babam sana feda olsun, buyur," dedi Muaz. Allah Resulü şöyle buyurdu. "Bu işin başı, senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığına ve ortağının bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. Bunları yerine getirirlerse, haklı bir sebep olmadıkça, hukukun gerektirdiği dışında canlarını, mallarını korumuş olurlar. Gizlediklerinin hesabıysa Allah'a kalacaktır." Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet.
kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine, "Biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz," dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, "Biz bunu Resulullah zamanında bir tür nifak, iki yüzlülük sayardık," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur." Ebu Umame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar," buyurdu. Sahabilerden biri, "Ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şeyse," diye sordu. Hazreti Peygamber, "Misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir," buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir," dedi. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: "Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi sana itaate yönelt."

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinizin pazarlığı üzerine pazarlık yapmayın ve müşteri kızıştırmayın.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İbadetlerinizde ölçülü ve titiz olun. Fakat bilin ki hiçbiriniz sadece ameli sayesinde kurtuluşa eremez. Ya Resulallah sen de mi? Dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Evet, Allah rahmetiyle ve lütfuyla kuşatmamış olsa ben de kurtulamam.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse eyvah beni nereye götürüyorsunuz der. Ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer insan bu sesi duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi. Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir.

etmiştir. Bir Müslüman, hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde, ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince, zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir.

Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e yönetici olarak gönderirken şöyle buyurdu. Sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığını ve benim de Allah'ın elçisi olduğumu ikrar etmeye davet et. Eğer bunu kabul ederlerse onlara Allah'ın her gün kılınan 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse Allah'ın onlara zekatı farz kıldığını bildir ki o zekat zenginlerinden alınır, fakirlerine verilir. Bunu da kabul ederlerse zekat alırken onların kıymetli mallarına el uzatmaktan sakın. Mazlumun bedduasından da sakın. Çünkü Allah ile mazlumun duası arasında bir engel yoktur.

Ebu Yahya Süheyb bin Sinan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Müminin durumu ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder, bu onun için hayır olur. Başına sıkıntı gelecek olursa ona da sabreder, bu da onun için hayır olur.''

0: Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle de olsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir. Ebu Hureyre ve İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre, bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir. Bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar, yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar. Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi davranmak üzere peygambere sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim.
3: Efendime söyleyeyim. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevkü sefası. 18.000 alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 7 kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. 4 çar yar onun gökçek yaridir. Onu seven günahlardan beridir. 18.000 alemin sultanıdır. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yunus der, cihanı neyleyen sensiz. Sen hak peygamberisin şeksiz gümansız. Sana inanmayan göçer imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.
2: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz diye soruldu. Resul-i Ekrem, bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir buyurdu. Ebu Ümame'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, alimin abid yani çok ibadet eden kişiye üstünlüğü, benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir buyurdu ve sözüne şöyle devam etti. Allah ve melekleri, göktekilerle yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey, insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler.
3: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.
4: Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda cihat dışında eliyle hiç kimseye vurmadı. Ne bir kadına ne de bir hizmetçiye.

Bir gün Utbe, Şeybe, Ebu Süfyan, Nadr bin Haris, Ebul Bahteri, Velid bin Mugire, Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef ve Kureyş'in diğer ileri gelenleri Mekke'ye hakim bir noktada toplandılar. Aralarında Hazreti Muhammed'le konuşmayı, onu sıkıştırarak davasından vazgeçirmeyi tasarladılar. Ona, kavminin kendisiyle konuşmak için toplandığını, onu beklediklerini haber verdiler. Onların doğru yola erişmelerini çok arzulayan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hemen geldi ve yanlarına oturdu. Kureyşliler, "Biz Araplar arasında senin kavmine yaptığını kimse yapmamıştır," dediler. "Sen babalarımızı kötüledin, dinimizi ayıpladın, akıllarımızı küçümsedin, tanrılarımızı hakaret ettin ve insanları böldün. Olabilecek en kötü şeyleri yaptın," diye onu suçladılar. Ardından da, "Şayet bunu mal elde etmek için yapıyorsan sana malımızdan verelim, en zenginimiz ol. Şeref istiyorsan seni başımıza geçirelim, iktidar istiyorsan seni melik yapalım. Eğer sana cin musallat olduysa seni tedavi ettirmek için mülkümüzü harcayalım veya seni mazur görelim," diyerek bir takım öneriler getirdiler. Bu öneriler karşısında Allah Resulü şu açıklamayı yaptı: "Söylediklerinizin hiçbirisi bende yok. Getirdiklerimi de ne sizden mal talep etmek, sizin üzerinizde üstünlük sağlamak, ne de size yönetici olmak için getirdim. Zira Allah beni size elçi olarak gönderdi. Bana kitabı indirdi. Müjdelememi ve sakındırmamı istedi. Ben de Rabbimin elçilik görevini yerine getirdim. Size içten davrandım. Şayet getirdiğimi kabul ederseniz, bu sizin dünya ve ahirette payınıza düşendir. Şayet bana karşı direnirseniz, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabrederim." Hazreti Peygamber'in bu kararlı tavrı karşısında ümitleri kırılan müşrikler, Hazreti Peygamber'i zora sokmak amacıyla konuşmalarını sürdürdüler. "Şayet teklifimizi kabul etmiyorsan, memleketi bizden daha dar, malı daha az, geçimi daha zor olan yok, bunu biliyorsun. Öyleyse seni gönderen Rabbine söyle, bizi sıkıştıran bu dağları açsın, memleketimizi genişletsin, orada Şam ve Irak'takine benzer nehirler akıtsın, büyüklerimizden Kusay bin Kilab'ı da diriltsin. Zira o güvenilir bir büyüğümüzdü. Biz de ona senin söylediklerinin doğru olup olmadığını soralım. Söylediklerimizi yaparsan biz de seni tasdik ederiz. Ve senin Allah katındaki yerini öğrenmiş, seni elçi olarak gönderdiğini anlamış oluruz." Peygamberimiz onlara şöyle cevap verdi: "Ben bunlar için gönderilmedim. Ben bana gönderdiğini sizlere iletmem için Allah tarafından gönderildim. Gönderdiklerini de sizlere tebliğ ettim. Kabul ederseniz bu dünya ve ahirette sizin yararınızadır. Şayet reddederseniz ben Allah'ın rızası için sabrederim," buyurdu. Resulullah'ın bu sözleri üzerine, "Madem bunları yapmıyorsun, öyleyse Allah'tan seni tasdik eden bir melek göndermesini iste. Ya da sana altın ve gümüşten hazineler, saraylar ve köşkler versin ve seni zengin yapsın. Oysa sen çarşılarda dolaşıyorsun, geçimini sağlamaya çalışıyorsun," diyerek ona sataştılar. Peygamberimiz, "Ben bunları Rabbimden istemem. Ben size bunun için de gönderilmedim. Allah beni müjdeci ve korkutucu olarak gönderdi."

özüdür. Ama gönüllerimizi ve ruhlarımızı dindirmiş olduğumuz, dinlendirmiş olduğumuz, ruhun dinlenmiş olduğu mekanlardır, camilerdir. Dünyanın gürültüsünden, patırtısından, çevre ve etrafın bizi yorgun düşürmüş olduğu, ruh ve gönül dünyamızın aydınlanmış olduğu, feraha erişmiş olduğu mekanlar hiç şüphesiz bizim camilerimizdir. Kulun Rabbine karşı en yakın olmuş olduğu, kendisini en yakın olarak hissetmiş olduğu mekanlar ve yerler bizim camilerimizdir. Camiler sadece duvarlardan, mihraptan, minberden, kubbeden, minareden ibaret değildir. Müminlerin bir araya geldiği, birbirleriyle buluştuğu, birbirleriyle tanıştığı, kardeş olduğu, birbirlerinin halini, hatırını sorduğu, birbirlerinin derdine ortak olduğu, sevinçlerini paylaşmış olduğu bir yer ve mekanın aslında kişinin Allah'a bağlandığı, bağlantını kurmuş olduğu en hayati bir mekandır. Çünkü camide bu anlamda hayat vardır, hayatın kalbi de camide akmaktadır. Ancak camide biz saflarda zenginle fakiri aynı safta görürüz. Makam sahibiyle işçi aynı safta yan yana gelir. Yaşlıyla genç omuz omuza aynı safta yer alır. Köyden gelenle şehirde doğan, esnafla memur, öğretmenle öğrenci, işverenle çalışan aynı Rabbin huzurunda, aynı safta, aynı omuz omuza, yan yana, diz dize camide gelebilir. İşte İslam'ın en güzel taraflarından bir tanesi bu değil midir? Dünya hayatına baktığımız zaman insanlar arasında birçok farklılıklar vardır. Mesleklerimiz farklıdır, gelirlerimiz farklıdır, yaşlarımız farklıdır, eğitimimiz farklıdır, yaşadığımız mahalle farklıdır. Ama camiye geldiğimizde bu tüm farklılıkların önüne geçen bir hakikat vardır. Zira hepimiz Allah'ın kullarıyız. Zira hepimiz aynı peygambere inanıyoruz. Hepimiz aynı kıbleye dönüyoruz. Hepimiz aynı imamın arkasında saf duruyoruz. Ve hepimiz aynı Allah'a secde ediyoruz. İşte caminin de toplumsal gücü buradan gelmektedir. Aziz kardeşlerim, bu hafta 1-7 Ekim tarihleri camiler ve din görevlileri haftasıdır. İşte bu anlamda camiye baktığımız zaman hakikaten camiye gelen mümin aslında kalbini tamire gelmektedir. Zira Müslümanın hem iç dünyasını hem de toplumsal hayatını ilgilendiren değerler tarihten bugüne hep camilerde yek vücut olmuş, camiden hayata taşınmıştır. İslam medeniyetinin makes bulduğu mabetlerdir. Zira inanç ve hayat arasında bağ kuran camilerdir ve bu vesileyle canlı hayatla canlı, hayatla cami canlı tutulmaya çalışılmıştır. Kabe'nin birer şubesi konumundadır camiler. İnancın, ahlakın, dini bilgilerin, erdemli hayatın öğretildiği, toplumsal dayanışmanın da pratik haline getirildiği çok yönlü müesseseler olarak camiler bizim karşımıza çıkmaktadır. Çünkü camiler, değerli kardeşlerim, birliğin, beraberliğin de aynı zamanda merkezleri değil midir? Yüce Rabbimiz, وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِنْ كُنْتُمْ

بعد أن فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Bölünmeyin, parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Kalpleri birleştiren o, sizi kardeş yapan olan o, sizi aynı safta birleştiren o, sizi yek vücut olarak bir mümin ve Müslümanlar topluluğu olarak kardeş eden o. Zira İslam, mümin ve Müslümanları bir araya getiren, aralarındaki bağları güçlendiren, gönüller arasında köprüler kuran bir dindir. Bu köprüyü, bu birliği en güzel şekilde camideki saflarda görüyoruz değerli kardeşlerim. Bir namaza durduğumuz zaman, az sonra cuma namazının farzını eda etmek üzere efendim yan yana, diz dize, omuz omuza duracağız. Burada belki hiç tanımadığımız bir insanla yan yana duracağız. Aynı saf düzeninde, aynı huşu içerisinde hep birlikte rukuya gideceğiz. Hep birlikte secdeye gideceğiz. Hep birlikte yapılan bu güzellikler ve eylemler kalabalıklar içerisinde aynı duyguyu paylaştığımızdan dolayı yalnız olmadığımızı hissedeceğiz. İşte bunu bize yaptıran, bu kardeşliği sağlayan dinimizdir. Ve bunu da yan yana, diz dize, omuz omuza getiren, hiç şüphesiz gelmiş olduğumuz mekanın adı da camilerdir. İmam Allahu Ekber diyor, namaza başlıyor. Herkes aynı anda kıyam ediyor. Herkes aynı anda rukuya gidiyor. Herkes aynı anda secdeye gidiyor. İşte toplumsal bir terbiyeyi de aynı zamanda camiler vasıtasıyla elde etmiş oluyoruz. Yaptığımız bu toplu ibadet ve taatlarla adeta cami bize şunu diyor: sen yalnız değilsin ey insan, sen bu toplumun bir parçasısın. Yanında duran insan senin kardeşindir. Onun derdi seni ilgilendirir. Onun sevinci seni ilgilendirir. Onun hastalığı seni ilgilendirir. Onun cenazesi seni ilgilendirir. Onun çocuğu seni ilgilendirir. Onun cenazesi seni ilgilendirdiği gibi onun ailesi, sıkıntısı hepsi seni ilgilendirir. Zira biz biliyoruz ki mümin ve Müslümanlar kardeştir. Yine biz biliyoruz ki Yüce Rabbimiz ayeti kerimede innemel mu'minuna ihfa fe aslihu beyne ahaveykum vettakullaha leallekum turhamun. Mümin ve Müslümanlar birbirlerinin kardeşidir. Bu kardeşlik Cenab-ı Hak bizim mümin ve Müslümanlarla kardeş olduğumuzu ifade ediyor. Müminler birbirine benzer demiyor. Aynı mesleği yapar da demiyor. Aynı gelir seviyesine sahip de demiyor. Aynı düşüncede de demiyor. Kardeştir. Kardeşlik fikirde birlik değil, zikirde birliktir. Hiçbir anlaşamamazlık yaşamak değil, o anlaşmaları çözebilmek, çözmektir. Birbirimizi kırmamaktır. Hata gördüğümüzde hemen düşmanlık yapmamaktır. Farklı düşündüğümüzde birbirimizi dışlamamaktır. Sıkıntımızda, derdimizde, tasamızda yan yana gelebilmek, birbirimize omuz verebilmektir. İşte bu kardeşliğin yaşanmış olduğu en bariz şekilde görülen mekanlar Kabe'nin de birer şubesi konumunda olan camilerimizdir, mescitlerimizdir. Aziz kardeşlerim, tüm bu açıdan baktığımız zaman cami, insanları sadece namaz vaktinde bir araya getiren bir bina değildir. İnsanları hayatın içinde birbirine bağlayan bir merkez konumundadır. Bir insan camiye geldiği zaman sadece imam ve müezzini görmemeli. Çevre ve etrafındaki kardeşleri de görmelidir. Bir genç camiye geldiğinde sadece namaz kılmamalı. Kendisine değer verildi.

dini de görmelidir. Bir yaşlı camiye geldiği zaman sadece ibadet etmemeli, hatırlandığını, arındığını, sevildiğini orada hissetmelidir. Bir çocuk camiye geldiğinde korkmamalı, orayı ve oradaki insanların tamamını severek hissetmelidir. İhtiyaç sahibi oraya geldiği zaman orada kendisini mahcup hissetmemeli, Allah'ın kullarının yanında olduğunu hissetmelidir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hicret ettiğinde ilk yapmış olduğu mekan ve yer mescitti. Çünkü o camiyi merkeze alarak orayı inşa etmişti. Orada namaz kıldırmış, orada Kur'an öğretmiş, orada insanları eğitmiş, orada misafir ağırlamış, orada insanların temel meselelerini konuşmuş, orada toplumun ihtiyaçlarını değerlendirmiş, orada insanlarla kaynaşmış, orada insanların, Müslümanların ruhu bir araya gelmiş ve şekillenmiştir. Çünkü dışında değil, toplumun tam merkezinde yer almıştır. İşte bugün biz de çocuklarımızı camiyle buluşturacağız, gençlerimizi camiyle buluşturacağız. Mahalle olarak, mahalle camimizle, mahalleler olarak birbirimizin yanında olacağız. Birbirlerimizle ilişkilerimizi bir şefkat ve merhamet çerçevesi içerisinde camiden almış olduğumuz o ilhamla topluma yayacağız. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mümini tarif ederken müminlerin birbirlerine olan sevgisini, merhametini, şefkatini bir bedene benzetiyor. Zira bir elimiz acıdığında göz hemen onu görüyor, el onu buluyor, beyin ona yöneliyor, diğer el yardım ediyor, öbür uzuvlar beklemiyor. Hepsi beraber o acıyı dindirmek için çaba ve gayret sarf ediyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Müslüman toplumu böyle tarif ediyor. Birimizin derdi hepimizin derdi. Bir mahallede yaşlı bir insan sadece onun problemi değil, yardım etmede herkesin problemidir. Bir genç kötü alışkanlıkların içerisine sürükleniyorsa sadece o ailenin problemi değildir. Bir aile ekonomik sıkıntı çekiyorsa sadece o ailenin problemi değildir. Bir komşu günlerce evinden çıkamıyorsa o sadece onun meselesi de değildir. Çünkü innemel mü'minune bil mü'min kelbünyani yeşuttu ba'duhu ba'da. Mü'min el mü'minu lil mü'min. Mü'min Müslüman için adeta birbirlerini parçaları birbirleriyle tamamlanan bir bina gibi olduğuna göre, bir yerinde, bir binada bir taş yerinden çıktığı zaman bina zayıflıyorsa, bir kolon kırıldığı zaman efendim binanın diğer yerleri tehlike arz ediyor ise, bir insanın derdi sadece onun derdi değildir aziz kardeşlerim. Ailenin yaşadığı sıkıntı da sadece o aileyi ilgilendirir değildir. Bir gencin kötülüklere sürüklenmesi sadece o ailenin problemi de değildir. El birliğiyle, gönül birliğiyle biz o olumsuzlukları ortadan kaldırmak için bertaraf edip elimizden gelen gayreti ve çabayı sarf eden mümin ve Müslümanlar olmak zorundayız. Çünkü biz bir toplumuz. Biz aynı mahallenin, aynı şehrin, aynı ülkenin insanlarıyız. En önemlisi aynı kıbleye yönelen, aynı secdeye baş koyan, aynı safta yan yana, omuz omuza, diz dize duran mümin ve Müslümanlarız. Ondan dolayı mümin ve Müslümanlar birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede, şefkat göstermede, birbirlerini koruyup kollamada bir beden gibidir. Çünkü kardeşlik, müminse o kimseyi ziyaret edebilmektir. İhtiyacı varsa onu giderebilmektir. Bir sıkıntısı varsa onu paylaşabilmektir. Dayanışma içerisinde olabilmektir. Zira kardeşlik budur. İşte
ibadetlerin sosyal boyutu da bunun.

gösterir. İbadetlerin bir şekilsel boyut olduğu gibi, bir bedensel boyut olduğu gibi, aslında onun arka planında bir sosyal boyutu da söz konusudur. Zira işte namaz kılıyoruz. İnne salate tenhe anil fahşai vel münker. Şüphesiz namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Zira bedensel yapılan bir ibadetin arka planında olan namazın, ibadetin bizim ahlakımıza yansıyor olmasıdır. Secde eden insan sadece yüce yaratana secde ettiğini, kibirden uzak olduğunu bilmelidir. Ruku eden insan başkasına zarar vermekten imtina etmeli, başkasına zulmetmemelidir. Allah'ın huzurunda duran el pençe divan duran insan kul hakkına daha da fazla riayet etmelidir. Günde 5 defa Allahu Ekber diyen insan dünyadaki hiçbir makamı Allah'tan büyük görmemelidir. Değerli kardeşlerim, işte cami ve camideki namazlarımız, ibadetlerimiz hep bize bunları aktarır. Bir bayram namazı düşünün. Çocuklar babalarıyla gelir, dedeler torunlarıyla gelir, gençler arkadaşlarıyla gelir. İnsanlar bayramlaşır, küskünler barışır, akrabalar birbirlerini ziyaret eder. İşte cami burada sadece namazın kılınıp ayrıldığı bir mekan değil, toplumun ortak hafızasını da aynı zamanda canlı tutan bir merkezdir. Zira bu yüzden caminin kapısından çıktıktan sonra o içeride kazanılan manevi ruh sokağa taşmalı, alana taşmalı, efendim bütün ilişkilerimize de yansımalıdır. Zira namaz bitti diye kardeşlik bitmemeli, hutbe bitti diye güzel söz bitmemeli, cemaat dağıldı diye gönüller birbirinden asla kopmamalıdır. Değerli kardeşlerim, namazda safa duruyoruz. Saf bize eşitliği öğretiyor. Makamın, mevkinin gelip geçici olduğunu öğretiyor. Servetin bir gün elimizden kayıp gideceğini, aramızda sınıf farkının olmadığını öğretiyor. Çünkü biz aynı kıbleye dönmüşüz, aynı Allah'a iman etmişiz. Bu toplumun birer ferdi olarak yan yana, omuz omuza, diz dize gelmişiz. Yaşlısıyla, genciyle, çocuğuyla omuz omuza durmanın hikmeti işte budur. Zira camide çocuk, gelen çocuk camide kendisini yabancı hissetmemeli. Genç kendisini dışlanmış hissetmemeli. Yaşlı camide kendisini unutmuş hissetmemelidir. Zira cami mahallede yaşayan insanların birbirlerini tanımış olduğu bir merkezdir. Orada mümin ve Müslümanlar sosyal hayatın en güzel merkezi olduğunu ve güzellikleri yaşarken, güzel işlerle de birbirimize destek olacağımızı, mahallede bir ihtiyaç sahibi varsa el birliğiyle onun ihtiyacını gidereceğimizi, bir gencimizin eğitimine ihtiyaç varsa hep beraber ona destek olacağımızı, bir aile sıkıntı içerisindeyse onu hep beraber çözeceğimizi, bir insanın cenazesi varsa hep beraber ona koşacağımızı, bir insanın sevinci, düğünü varsa onunla beraber sevineceğimizi, çünkü mümin ve Müslümanın sadece kendisini düşünen değil, toplumsal bir varlık olarak çevre ve etrafını düşünen bir birey olduğunu, Müslümanlığın bunu gerektirdiğini biz hepimiz burada öğreniyoruz. İşte burada öğrendiğimizi sosyal hayatımıza da aktarmak için gayret ve çaba sarf edeceğiz. Aziz kardeşlerim, bir çocuğumuz doğduğunda seviniriz. Biri evlendiğinde mutlu oluruz. Kardeşimiz hastalandığında hep beraber üzülürüz. İnsanımız vefat ettiğinde hep beraber hüzünleniriz. Özellikle cenazelerimiz bunun açık bir şekilde göstergesidir. Bir kardeşimiz vefat ettiği zaman bazen yıllardır görmediğimiz insanları camide buluştururuz. Birbirimizi yeniden görürüz. Birbirimize tekrar sarılırız. Birbirimizin acısını burada paylaşırız.

0: görürsünüz. Merhumun merhumenin cenazesine gelen yüzlerce insan, her biri farklı çevreden gelir ama hepsi ölüm karşısında bir gerçekle yüz yüze gelir. Zira orada öğreniriz ki hepimiz Allah'a aitiz ve hepimiz ona döneceğiz. Bugün bizler, milyonlarca insan şehir hayatında yaşıyor aziz kardeşlerim. Aynı apartmanda oturuyor, aynı asansöre biniyor, aynı caddeden geçiyor ama üzülerek ifade ederim, modern denilen yaşamın getirmiş olduğu anlayış çerçevesi içerisinde birbirimizi tanımayabiliyoruz. İşte böyle bir zamanda caminin önemi ön plana çıkıyor. Şehir insanının yalnızlığını azaltacak en güçlü yapılardan bir tanesi camidir. Ezan sesi insanlara aynı vakti hatırlatır. Namaz insanları aynı kıbleye yöneltir. Cemaat insanları aynı safta buluşturur. Cuma namazı geniş bir şekilde insanları bir araya toplar. Zira bütün bunlar gösterir ki camiler hakikaten şehirlerin kalbidir. Değerli kardeşlerim, işte bu kalbi insanların canlı tutması, insanların da kalbine ulaşması, camide yaşamış olduğu, görmüş olduğu güzellikleri, iyilikleri toplumun bütün sathına yaşamak için örnek olmalıdır. Değerli kardeşlerim, burada öğrenmiş olduğumuz bir ayeti caddeye, sokağa taşıyacağız. Burada görmüş olduğumuz, öğrenmiş olduğumuz bir hadisin anlamını ve manasını sokağa taşıyacağız. Burada öğrenmiş olduğumuz hutbeden, vaazdan, sohbetten almış olduğumuz güzellikleri biz sosyal hayatımıza aktardığımız zaman o sosyal hayatla camiyi güçlendirir, ailemizi desteklemiş, yalnızın elinden tutmuş, komşuluk bağlarını bir kez daha yeniden canlandırmış, arada dargınlıklar, kırgınlıklar varsa onları bertaraf etmiş, hakikaten huzuru, saygıyı, dürüstlüğü, yardımı, affedilme duygusunu da hep beraber yaşamış oluruz. Yüce Rabbim tüm bunları, buradaki güzellikleri alıp sosyal hayata aktaran mümin ve Müslümanlardan eylesin hepimizi. Yüce Rabbim bugün burada hepimizi aynı çatı altında buluşturduğu gibi birbirimizi farklı yaşlardan, farklı mesleklerden, farklı hayatın içerisinden gelip de bu çatı altında buluşturduğu gibi yarın huzuru Rabbul Alemin'de de Cenab-ı Hak bizleri huzuruna kabul buyursun. Aziz kardeşlerim, aynı kıbleye döndüğümüz, aynı Rabbe iman ettiğimiz, aynı ezana kulak verdiğimiz gibi Yüce Rabbim bu kulluğumuzu, bu kardeşliğimizi, bu gönülleri buluşturmuş olduğumuz mekanları canlı tutmayı ve diz dize, omuz omuza, aynı safta beraber olarak kardeşliğimizle beraber hayatımızı idame ettirmeyi Yüce Rabbim birbirimize lütfeylesin. İşte ruhlarımızın dinlendiği, dünyanın gürültüsünden uzaklaştırıp o Yüce Rabbimize en yakın hissetmiş olduğumuz bu mekanları en güzel şekilde yaşayan, buradaki güzellikleri hayata aktaran, camide hayatın olduğu, hayatın da kalbinin camiler olduğu gerçeğini idrak edip sosyal hayatta bunu yaşayan mümin ve Müslümanlardan eylesin hepimizi Yüce Rabbim. Cenab-ı Hak hakkı hak bilip hakka itiba eden, batılı da batıl bilip ondan kaçınan mümin ve Müslümanlardan eylesin. Yüce Rabbim cumamızı kabul eylesin. Lillahi Teala'l Fatiha.
1: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinlediniz.

sesleri yaratan, onlara anlam ve hikmet yükleyen, yarattıklarına bu sesleri duyuran sensin ya Rab. Sen her sözü, her niyeti, bütün konuşulanları en ince haline kadar işiten, duyan, anlayansın. Bizse aciziz. An gelir, kendi içimizde bile sessizleşir. Sol tarafımızda atan kalbimizin sesini bile duymayız. Sen bizi böyle duymaz, hissiz, gönül perdesi kapanmış insanlara dönüşmekten muhafaza eyle. Kalplerimizi karanlıktan, benliğin sesinden, gururun yankısından uzak tut. Duymamız gerekenleri duyur. İdrak etmemiz gerekenleri fark ettir bize. Ya Rab, bize duymanın hakikatini göster. Çünkü duymak sadece işitmek değil, anlamak, hissetmek ve kabul etmektir. Her şey sustuğunda bile seni duyalım. Her şey karardığında bile senin nurunla aydınlanalım. Kalplerimizi işiten, dualarımızı kabul eden sensin. Bizler yalnız senin rahmetine sığındık ve ancak senin merhametine teslim olduk. Sen teslimiyetimizi kabul eyle. Şu mübarek cuma gününde bizleri hayırla duyanlardan, hayrı duyup yaşayanlardan, kalbiyle hissedenlerden eyle. Kalbimizi arındır, gönüllerimizi susturup sadece sana yönel.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin.

0: Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cuma hutbesi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله.
1: صدق الله العظيم.
0: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. صدق رسول الله. Muhterem Müslümanlar, kardeşliğimizin nişanesi, bağımsızlığımızın sembolü, imanımızın hayata yansıması olan camiler, müminleri aynı inanç ve ideal etrafında birleştiren, aynı kıbleye yönelten kutsal mekanlardır. Her cami bir istikamet pusulası, bir tevhid nişanesi ve bir vahdet merkezidir. Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, gönüllerimizi birbirine kaynaştıran ülfet ve muhabbet yeridir. Aziz müminler, İslam medeniyetinde camiler sadece namaz kılınan yerler olmamış, bilakis hayatın tam merkezinde yer almıştır. Şehirlerimiz camilerin çevresinde gelişmiş, medreseler, kütüphaneler, çarşılar, hanlar, hamamlar ve vakfiyeler camilerin etrafında insanlığa hizmet etmiştir. Cenab-ı Hakk'ın müminlerin erkekleri de kadınları da birbirlerinin yardımcılarıdır. Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İlahi fermanı camilerden başlayıp toplumsal hayatın her alanına sirayet etmiştir. Düğünlerin sevinci camilerin yanı başında paylaşılmış, cenazelerin hüznü camilerde teskin olmuş, gariplerin umudu camiler etrafında filizlenmiş, yetimler ve kimsesizler camilerde himaye edilmiştir. Kardeşlerim, üzülerek ifade edelim ki günümüzde hızlı kentleşme, dünyevileşme ve bireyselleşme camilerin temsil ettiği değerlerin unutulmasına sebebiyet vermektedir. Bu durum aynı inanca sahip gönüller arasında mesafe oluşmasına, sosyal bağların zayıflamasına ve insanların yalnız kalmasına neden olmaktadır. Oysa ki bizleri huzur ve sükunete erdirecek, kardeşliğimizi güçlendirecek en önemli yerlerin başında camilerimiz gelmektedir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem camide namaz için bir araya gelen müminlere şöyle seslenmiştir: saflarınızı düzgün tutun, ayrı durmayın ki kalpleriniz de ayrılmasın. Kıymetli müminler, her yıl

Ekim ayının ilk haftasını camiler ve din görevlileri haftası olarak kutluyoruz. Bu yıl bir farkındalık oluşturabilmek, camilerimizin tarihi fonksiyonunu yeniden canlandırabilmek için cami ve sosyal hayat temasıyla haftamızı idrak edeceğiz. Müftülüklerimiz ve din görevlilerimiz vasıtasıyla gerçekleştireceğimiz programlarla camilerimizin sosyal hayatla olan bağının daha da güçlenmesine katkı sunacağız. Camilerimizi çocuklarımızın ibadet alışkanlığı kazanacakları, gençlerimizin ders halkaları oluşturacakları, büyüklerimizin avlusunda hasbihal edecekleri, hasılı ailece bir arada olmanın coşkusunu yaşayacağımız sosyal hayatın bir parçası haline getirebilmenin gayretinde olacağız. Aziz Müslümanlar, geçmişten günümüze aziz milletimizin manevi imarında katkısı bulunan hocalarımızdan, camilerimizin yapımında emeği geçen hayır sahiplerinden ve cemaatimizden ahirete irtihal edenlere rahmet ve mağfiret, hayatta olanlara sağlık ve afiyet diliyoruz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: akrabalık bağı rahim arşa tutunmuş şöyle demektedir: beni görüp gözeteni Allah gözetsin, benimle ilgisini kesenden de Allah rahmetini kessin. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse geceliğin Kur'an'dan okumayı adet edindiği bölümü okumadan yahut tamamlamadan uyuyakalır, sonra sabah namazı ile öğle namazı arasında onu okursa veya tamamlarsa, o kimse için gece okumuş gibi sevap yazılır.

Zübeyr bin Adi anlatıyor. Enes bin Maliye radıyallahu anh geldik ve Haccac'tan çektiğimiz zulümleri kendisine şikayet ettik. Enes bize, Rabbinize kavuşuncaya kadar sabredin. Zira her gelen gün geçen günden daha kötü olacak buyurduğunu peygamberinizden işittim dedi.

İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ancak şu iki kişiye gıpta edilir: Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir."

İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam bir kadını öpmüştü. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek olayı anlattı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Muhammed, gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir." mealindeki ayeti indirdi. Adam, "Ya Resulallah, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli?" deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ümmetimin tamamı için geçerlidir." buyurdu.

Peygamberimiz güneşin doğması, batması, ay ve güneşin tutulması, kar ve yağmurun yağması, fırtına çıkması gibi tabiat olaylarını Allah'tan başka bir varlığa nispet etmeyi, Allah inancını zedeleyeceği endişesiyle yasaklamıştır. Bu çerçevede Hudeybiye Antlaşması'nın yapıldığı günün sabahında, sabah namazından sonra arkadaşlarına "Rabbiniz ne buyurdu bilir misiniz?" diye sormuş, onların "Allah ve Resulü en iyi bilir" diye cevap vermeleri üzerine Allah'ın şöyle buyurduğunu anlatmıştır. "Kullarımdan bazısı bana iman ederek, bazısı da beni inkar ederek sabahladı. Kim Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmura kavuştuk demişse, o bana iman etmiş, yıldızın ilahi gücünü inkar etmiştir. Kim de şu ve şu yıldızın doğması veya batmasıyla yağmura kavuştuk demişse, o da beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirlerse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür.

0: Enes'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurur ki, ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesen bunu aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi bana hiçbir şeyi ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım. Bera bin Azib'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti. Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahısa dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince, bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi buyurdu.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Müslüman kardeşinin onurunu savunursa Allah da kıyamet gününde onun yüzünden cehennem ateşini savar.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Siz benden canımdan çok sevdiğim yeğenimi alıp onu öldüreceksiniz. Bense sizin adamınızı besleyeceğim, öyle mi? Bunun akıl alır bir tarafı var mı?
2: Ebu Talip, vallahi kavmin sana çok insaflı davrandı.
1: İnsaf bunun neresinde?
2: Onlar seni hoşlanmayacağın bir şeyden kurtarmaya çalışıyor. Ama sen kabul etmiyorsun.
1: Artık ok yaydan çıktı. Muhammed'i korumaya ant içtik. Bizimle çarpışmayı göze alabiliyorsanız haydi davranın.
3: Ne yaptın sen?
4: Muhammed'e yaptıklarını duydum. Korkak. Gücün ona yetiyor değil mi? Ben de onun dinindenim. O neyi iddia ediyorsa ben de onu iddia ediyorum. Hadi bakalım. Gücün yetiyorsa bana da sataş.
3: Siz onu diğer Araplarla baş başa bırakır, araya girmezseniz iyi edersiniz. Onlar buna galip gelirse istediğiniz olur. Yok, eğer o Araplara galebe çalarsa da siz kazanırsınız.
5: Ey Velid'in babası, gerçekten o seni büyülemiş. Biz seni niçin gönderdik, sen ne yaptın?
6: Müşrikler Hazreti Muhammed'in davasından vazgeçmeyeceğini anlamışlardı.
0: 12. Bölüm.
6: Müşriklerin Müslümanlar üzerindeki baskısı sürüyor

0: Özellikle köleler akla hayale gelmez işkenceler görüyorlardı. Bunlardan biri olan Habbab bin Eret bir demirci ustasıydı. Zanaatıyla sahibine iyi para kazandırırdı. Sahibi olan kadın onun Müslüman olduğunu öğrendiğinde ateşte kızdırdığı demirlerle Habbab'ın sırtını dağlamış ve ömrünün sonuna kadar geçmeyecek izler bırakmıştı. Habbab bir gün arkadaşlarıyla beraber peygamberimize gelerek durumunu arz etti.
1: Ey Allah'ın Resulü, bizim için Allah'tan yardım dileyemez misin? Bunların zulmünden kurtulmamız için Allah'a dua edemez misin?
0: Resulullah ashabının bu durumuna çok üzülüyordu. Onlara sebat göstermeleri için şöyle dedi. Sizden önceki ümmetler içinde öyle mazlum kişiler vardı ki, müşrikler tarafından yakalanır, onun için yerde bir çukur kazılır, o kişi o çukurun içine gömülürdü. Sonra büyük bir testere getirilir, onun başı üzerine konulurdu da başı iki kısma ayrılırdı. Bir başkasının da demir taraklarla etinin altındaki kemiği ve sinirleri taranırdı da bu işkenceler o mümini dininden çeviremezdi. Allah'a yemin ederim ki bu din kesinlikle tamamlanacaktır. Öyle ki biniti üzerinde bir kimse tek başına San'a'dan Hadremevt'e kadar gidecek de Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacaktır. Fakat sizler acele ediyorsunuz. Müşrikler sundukları uzlaşma tekliflerini kabul etmeyen peygamberimizi yeni bir görüşme yapmak üzere davet ettiler. Ümeyye bin Halef sözü aldı.
2: Ey Muhammed, sana sunduğumuz teklifleri kabul etmedin. İsteğin liderlikse lider yapalım. Paraysa istediğin miktarı verelim dedik, reddettin. Şimdi senden başka bir şey isteyeceğim. Bunu yaparsan sana inanırız.
0: Peygamberimiz bu konuşmanın hayırla sonlanacağını düşünerek umutlanmıştı. Ne diyecek diye beklerken Ümeyye şöyle dedi.
2: Biliyorsun, yaşadığımız yer suyu az, geçimi zor bir şehirdir. Seni bize gönderen Rabbine yalvar da bize sıkıntı veren şu dağları kaldırsın. Şehrimizi dümdüz bir ova haline getirsin. Burada bizim için bereketli ırmaklar akıtsın. Ha, geçmiş babalarımızdan bir kısmını da diriltsin. Bunlardan biri de Kusay bin Kilab olsun. O doğruluğuyla bilinen ulu bir kişiydi. Ona soralım bakalım, dediklerin doğru mu yoksa asılsız mıdır? Eğer o seni tasdik ederse senin peygamber olduğuna kanaat getiririz.
0: Peygamberimiz, ben ne böyle bir şey talep ederim ne de siz bunu görseniz inanırsınız. Ben Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Söylediklerimi kabul ederseniz dünyada da ahirette de karlı çıkarsınız. Reddederseniz bana sabretmek düşer, dedi.
2: Ey Muhammed, o zaman seni tasdik edecek bir mucize getir bize. Rabbine dua et, senin yanında bir melek göndersin. Ayrıca senin için bağlar, bahçeler, köşkler, altından ve gümüşten hazineler yaratsın. Madem peygambersin, çarşılarda bizim gibi rızık için dolanıp durma.
3: Madem peygambersin, çarşıda bizim gibi dolanıp durma.
2: Muhammed, bak aklıma ne geldi. Biz meleklere taparız. Onlar Tanrı'nın kızlarıdır. Melekler gelip de seni tasdik ederse sana inanırız.
0: Peygamberimiz, ben böyle mucizeler göstermek için gönderilmedim. Dediklerimi yaparsanız sizi cennetle müjdelemek, inkar ederseniz de cehennemle korkutmak için gönderildim, dedi.
4: Cehennem mi dedi?
5: Rabbin bizi azap mı edecek?
4: Hadi o zaman, Rabbim bizi dediği gibi cezalandırsın.
6: Göğü üzerimize parça parça düşür.
5: Ya da nasıl isterse öyle yapsın.
4: Bunlar olmadıkça sana inanacak değiliz.
0: Peygamberimiz, bu bana ait bir iş değildir. Allah size dilediğini yapar, dedi. Ebu Cehil atıldı.
6: Ey Muhammed! Rabbin seninle oturup konuştuğumuzu biliyor mu? Şu söylediklerimizi duyuyor mu? Hiç sanmam. Biz bunları bir adamdan öğrendiğini ve söylediğini düşünüyoruz. Rahman dediğin de bu adam değil mi? Vallahi biz buna asla inanmayız. Rahman adındaki bir adama da tapacak değiliz. Seninle uzlaşmaya çalıştık ama yine kabul etmedin. Bu yolda ya sen ya biz yok olup gidinceye kadar mücadele edeceğiz.
7: Hey Muhammed, eline bir merdiven alarak gökyüzüne çıkıp oradan senin söylediklerini doğrulayacak 4 melek getirmedikçe sana asla inanmayacağım. Getirsen de inanacağımı sanmıyorum ya.
0: Bu cümleleri söyleyen peygamberimizin halasının oğlu Abdullah'tı. Yakın bir akrabasından bu sözleri duymanın verdiği üzüntüyle o ortamı terk etti. Müşrikler doğru yolu bulmak için çabalamıyorlar, yalnızca içlerindeki kini kusuyorlardı. Müşrikler bir gece Darun Nedve'de toplanarak bu meseleye kesin bir çözüm bulmaya karar verdiler. En iyi çözüm Hazreti Muhammed'i ortadan kaldırmaktı. Fakat onun öldürülmesi demek kabileler arasında çıkacak büyük bir savaş demekti. Bu riski göze alabilecek bir yiğit gerekiyordu. Ebu Cehil sözü aldı.
6: Artık yeter. Ne yapsak bu adamı geri döndüremiyoruz. Bir adamın isteyebileceği her şeyi teklif ettik. Her şeyi. Daha ne istiyor? Derdi aramızda kargaşa çıkartmak. Babayı oğla, kardeşi kardeşe düşürmek. Bunun tek bir çözümü var. Onu yok etmek. Ama bunun için cesur biri lazım. Onu öldürecek kişiye benden 100 kızıl deve ve istediği kadar altın var.
5: İyi de buna kim cesaret eder?
8: Ebu Talip geçen gün meydan okumadı mı?
5: Sadece öldürenle kalmaz. Onun tüm kabilesini de cezalandırırlar.
9: Ben yaparım. Muhammed'i ben öldürürüm.
6: Ömer bin Hattab. Böyle bir cesareti de ancak sen gösterirdin. Senin gibi gözü pek delikanlıları her zaman sevmişimdir.
5: Tek başına mı öldürecektin?
8: Bu kadar cesaretli olduğunu tahmin etmezdim.
6: Ömer, senin bu yeni yetmelere olan düşmanlığını bilmeyenimiz yok. Kureyş'in en güçlü, en cesur adamlarındansın. Hadi şu beladan kurtar bizi.
8: Hadi görelim seni Ömer.
5: Bu işi yapsan yapsan sen yaparsın.
0: Ömer o zaman 33 yaşındaydı. Deli doluydu. Öfkelendiği zaman önünde hiçbir şey duramazdı. Verdiği sözü tutmak için kılıcını kuşandı, Kabe'yi tavaf ettikten sonra Safa Tepesi'ne doğru yola çıktı. Peygamberimiz ve ashabı buradaki Darul Erkam'da toplanıyorlardı. Ömer'in hayatında iki yüzlülük hiç olmamıştı. Muhammed'i öldürecekse bunu gizliden yapmayacaktı. Gidecek ve gerekirse etrafındakilerle çarpışacak, onu yok edecekti. Yolda Nuaym'a rastladı.
10: Ömer böyle kılıcını kuşanmış nereye gidiyor? Çok da öfkeli. Yoksa Resulullah'ın yanına mı gidiyor? Onu durdurmanın bir yolunu bulmalıyım.
11: Hayrola Hattaboğlu, nereye böyle?
9: Arapların arasına tefrika düşüren Muhammed'in vücudunu ortadan kaldırmaya gidiyorum. O bizim ilahlarımıza dil uzattı.
11: Vallahi sen çok zor bir işe kalkışmışsın. Muhammed'in arkadaşları onun etrafında pervane gibi dolaşıyor. Farz et ki bu işi becerdin. Akrabaları seni yeryüzünde bırakırlar mı?
9: Birinin bunu yapması gerek. Beni öldüreceklerinden korkarak onun istediğini yapmasına izin mi vereyim? Sen de mi Muhammed'den yana oluyorsun?
11: Ömer.
9: Yoksa sen de mi atalarının dininden döndün?
11: Sen beni bırak. Evvela kendi ailene bak.
9: Ne diyorsun sen?
11: Kız kardeşin Fatıma ile eşi Saad Müslüman oldular.
9: Bu nasıl olur? Nasıl böyle bir işe kalkışırlar? Hattaboğlu Ömer'in kardeşi ve eniştesi din değiştirmiş ha? Önce onlara hesap soracağım.
11: Sakin ol biraz. Bu ne öfke?
9: Çekil önümden.
11: Allah Saad ve Fatıma'nın yardımcısı olsun. Durdurmasaydım doğrudan Resulullah'ın yanına gidecekti. Şimdi en azından önlem alabiliriz. Gidip haber vereyim.
0: Ömer hiddetle kız kardeşinin evine gitti. Kapıyı yumruklamaya başladı. Habbab bin Eret içeride Kur'an okuyor, kardeşi ve eniştesi onu dinliyordu.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Taha, ma
9: açın kapıyı. Açın çabuk.
13: Abim geldi. Çok öfkeli.
14: Ne yapacağız?
13: Habbab, sen şuraya saklan hadi.
14: Tamam, geçiyorum hemen.
13: Abi, hayırdır, bu ne biçim kapı çalma?
9: Çekil önümden.
13: Abi, ne oluyor?
9: Bir ses duydum. O neydi?
13: Kendi aramızda konuşuyorduk.
9: Hayır, o Muhammed'in sözlerine benziyordu. Sizin de din değiştirdiğiniz doğru mu?
15: Ömer, gerçek dinin senin dininden başkası olduğunu hala göremedin mi?
9: Ne dedin? Ya, dur. Bir daha söyle.
14: Dur, yapma.
9: Al
14: yapma.
9: Sana. Al bakalım.
14: Fatıma. Ne yaptın sen?
13: Ne duymak istiyorsun Ömer? Gerçekleri mi? Sana söyleyeyim. Biz Müslüman olduk. Allah'a ve Resulüne iman ettik. Hadi elinden geleni yap. Bizi döndüremeyeceksin.
9: Fatıma, sana zarar vermek istememiştim.
13: Her şeyi yumruklarında çözebileceğini zannediyorsun. Şu adam sana ne yaptı?
9: Okuduğunuz şeyler size nasıl böyle tesir edebiliyor? Biraz önce okuduğunuz o sayfayı bana verin de Muhammed'e gelen bu şeye bir bakayım.
13: Ona zarar vermeyeceksen ve hakarette bulunmayacaksan veririz.
9: Korkmayın. Bir şey yapmayacağım. Sadece okuyacağım. Sonra da size teslim edeceğim.
13: Habbab, gelebilirsin. Korkma.
9: Habbab, senin olduğunu tahmin etmeliydim.
13: Seni hiddetli görünce onu saklamıştık abi.
9: Duyduğum ses sana aitti değil mi? Elindekine bakmama müsaade eder misin?
0: Ve Ömer eline aldığı sayfadaki ayetleri okumaya başladı. Okudukça fikirleri değişiyor, içini tatlı bir sıcaklık sarıyordu.
9: Bu ne hoş, ne şerefli bir kelam. Bu kelamdan daha güzeli olamaz.
16: Müjde ya Ömer. Resulullah'ın duasının senin hakkında gerçekleşeceğini umuyorum.
9: Ne duası?
16: Kulaklarınla duydun. Dün gece şöyle dua ediyordu. Ya Rabbi, İslamiyet'i ya Ebul Hakem bin Hişam'la ya da Ömer bin Hattab'la kuvvetlendir.
9: Öyle mi? O şimdi nerede?
16: Ona bir zarar vermeyeceğine yemin edersen sana yerini söylerim.
9: Allah adına ant veriyorum. Ona bir zarar vermeyeceğim.
0: Kureyş'in en cesur, en korkusuz gençlerinden olan Ömer'in kalbi yumuşamış, okuduğu ayetlerin Allah kelamı olduğuna kanaat getirmişti. Allah Resulü'nü öldürmek üzere harekete geçmişti, ancak bu yolun sonu bambaşka bir yere çıkıyordu.
17: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Bişr Kabisa bin Muharik radıyallahu anh anlatıyor. Kefil olduğum için borç edindim. Sonra bu hususta yardım istemek üzere Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem müracaat ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sadaka malı gelinceye kadar bekle. Ondan sana verilmesini emrederiz, dedi.

Sonra, ya Kabisa, istemek yalnız üç kimse için helaldir. Kefalet üstlenen kimse için borcunu ödeyinceye kadar istemesi helaldir. Sonra istemeyi bırakır. Büyük bir kazaya uğrayıp bütün malını kaybeden kimsenin geçimini yoluna koyacak kadar istemesi helaldir. Biri son derece fakir düşer de kavminden aklı başında en az üç kişi çok fakir kaldı derlerse, o takdirde o kimsenin geçimini temin edecek kadar istemesi de helal olur. İşte ya Kabisa, bunun haricindeki istemeler haramdır. Bunu yapan şüphesiz haram yemiş olur.

Ebu Tarif Adi bin Hatim et-Tâi radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir şeyi yapmak üzere yemin eden kimse, sonra takvaya daha uygun olanı görürse onu yapsın.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kulunun yemek yedikten yahut bir şey içtikten sonra kendisine hamd etmesinden dolayı hoşnut olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et.

0: Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir koyun sürüsüne salı verilen iki aç kurdun verdiği zarar, servet ve mevki düşkünü bir adamın inancına verdiği zarardan daha büyük değildir.
1: Efendime söyleyeyim. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevkü sefası. 18.000 alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 7 kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. 4 çar yar onun gökçek yaridir. Onu seven günahlardan beridir. 18.000 alemin sultanıdır. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yunus der, cihanı neyleyen sensiz. Sen hak peygamberisin şeksiz gümansız. Sana inanmayan göçer imansız.

0: adı güzel, kendi güzel Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki serinlik namazını, sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer buyurmuştur. Ebu Hureyre ve Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harp bir hiledir, strateji ve taktiktir buyurdu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. Bize de bir gün tahsis etsen de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Filan filan günler toplanın," buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra, "Herhangi birinizin 3 çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar," dedi. Kadınlardan biri, "Ya 2 çocuğu ölürse?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "2 çocuk da böyledir," buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Saflarınızı güzelce bitiştirin, birbirine yaklaştırın. Omuzlarınızı bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki, saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum.

0: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yolu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin.
1: Duydun işte ne dediğimi. O geldi. Son elçi zuhur etti.
2: Son elçi mi?
1: Evet, son elçi.
3: Geldin demek. Getir bakalım güzel yavrucağı. Ver bakalım şu güzel yüzlüğü kucağıma.
4: Neden gidemiyoruz Mekke'ye? Öyle uygun görmüş ve öyle anlaşma yapmış Allah'ın elçisi.
5: O öyle uygun gördüyse en doğrusu öyle olduğu için.
3: Şükürler olsun ki Rabbim seni bize bağışladı.
6: Normalde vadideki geçidi hiç kaçırmam. Bastığım taşların bile seslerini bilirim. Lakin fırtına çıkınca şaşırdım işte.
3: Bu durum artık seni çok zorlamaya başladı İtfan. Başına bir şey gelecek diye endişeleniyorum.
6: Bir yol geliyor aklıma ama önce Resulullah.

0: Allah'a danışmam gerek. O bana yol gösterir.
1: Aa, ne güzel yağmur başladı. Yıldızlar bizi yalnız bırakmadı.
2: Şanslıyız, baksanıza. Göğün yıldızları bizden yana.
3: Böyle konuşmayın. Bu dedikleriniz doğru değil. Allah'ın Resulü bu tür akıl dışı inançları yasakladı.
4: Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.
5: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
6: Kamu spotu.
7: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Kamu spotu.
8: İbn Ömer'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber dünyada bir garip gibi, yabancı gibi, hatta bir yolcu gibi ol. Kendini kabir halkından biri gibi kabul et buyurmuş. Rivayetin devamında İbn Ömer hadisi rivayet eden mücahide hitaben, sabaha çıktığında akşama varacağım diye içinden geçirme. Akşama ulaştığında da sabaha çıkacağım diye içinden geçirme. Hastalığından önce sağlığından, ölümünden önce hayatından istifade ederek hazırlık yap. Ey Allah'ın kulu, yarın halinin ne olacağını bilemezsin demiştir.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Meselul mu'minine fi tevaddihim ve terahumihim ve taatufihim. Meselul cesed. İza işteka minhu udvun tedaa lehu sairul cesedi bis-sehri vel-humma.
0: Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Farklı şehirlerde görevlendirdiği insanlara ilk tavsiyesi kolaylaştırınız olan sevgili Peygamberimiz, ashabını kolayca eğitmek için akılda kalıcı benzetmelerden çokça faydalanmıştır. Toplumu vücuda, bireyleri ise onu oluşturan organlara benzetmesi bu örneklerden biridir. Vücutta ağrıyan bir yer olduğunda diğer uzuvlar nasıl acıya ortak olursa, toplumun bir kesiminin maruz kaldığı zorluklara toplumdaki diğer bireyler duyarsız kalamaz, kalmamalıdır. Acıları ve sıkıntıları paylaşmak, yardımlaşarak üstesinden gelmek, mümin olmanın gereğidir. Paylaşılan şey bazen bir acı, bazen yoksulluk, bazen de sevinç olabilir. Türkçemizde kullanılan acılar paylaştıkça azalır, sevinçler paylaştıkça çoğalır sözü, paylaşmanın insanı her şartta mutlu ettiğini ifade etmesi yönüyle önemlidir. Selamını almak, hastalandığında ziyaret etmek, cenazesine iştirak etmek, davetini kabul etmek ve hapşırınca dua etmek, Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, olgun bir mümin olmanın gereklerinden birinin de kendi için istediğini, kardeşi için de istemek olduğunu haber vermektedir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de inananların kardeş olduklarını bildirir. Peygamber Efendimiz de insanların sadece kan bağıyla kardeş olmadıklarına vurgu yapmakta ve Allah için birbirlerini seven ve yardımlaşan insanların Rabbimiz katında üstün makamları olacağını müjdelemektedir. Allah Resulü, birbirinin kardeşi olan Müslümanların birbirine küsmeyeceğini, birbirinden yardımı kesmeyeceğini, birbirine yalan söylemeyeceğini ve zulmetmeyeceğini hatırlatıp, her biriniz kardeşinin aynasıdır. Onda bir rahatsızlık görürse bunu gidersin buyurmaktadır. Müminler, küreselleşen dünyada artık sadece kendi yaşam alanlarından değil, yardım çağrısını duydukları herkesten sorumludurlar. Maddi ve manevi her yönden destek olarak ve dualarında yer vererek kendisine sığınanlara güvenli bir liman olmak Müslümanın görevidir. İbadetler oruç ve namazdan ibaret değildir. İlgilenecek kimsesi olmayan bir kadına yardım etmek, bir fakire destek olmak da Allah'ın rızasını kazandıracak çabalardır.
2: 40 hadiste sosyal hayat.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bedir Savaşı'na katılan Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Sadaka ayeti nazil olunca biz de sadaka verebilmek için hamallık yapıp sırtımızda yük taşımaya başladık. Bir gün bir adam geldi ve o kadar çok sadaka verdi ki bazıları gösteriş yapıyor dediler. Başka biri geldi, bir sağ miktarı hurma verdi. Onun için de Allah'ın bunun bir sağ hurmasına ihtiyacı yok dediler. Bunun üzerine sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya, mealindeki ayet indi.

Rıdvan biatına, Hudeybiye antlaşmasına katılanlardan Ebu Hübeyre Aiz bin Amr el-Müzeni radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Süfyan, aralarında Selman, Süheyb ve Bilal'in de bulunduğu bir grup Müslümanın yanına geldiğinde, onlar, Allah'ın kılıçları Müslümanlar, Allah'ın düşmanı Ebu Süfyan üzerine gereği gibi işlemedi, dediler. Ebu Bekir, Kureyş'in ulusu ve efendisi hakkında böyle mi konuşuyorsunuz, diye karşılık verdi. Sonra da peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek durumu bildirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir, onları gücendirmiş olabilirsin. Eğer onları gücendirmiş isen, Rabbini de gücendirmiş ve onun gazabını celbetmişsin demektir, buyurdu. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh, onların yanlarına gelerek, kardeşlerim, Ebu Süfyan yüzünden sizleri gücendirdim mi deyince, onlar, hayır, sana gücenmedik. Allah sana her zaman affıyla muamele etsin, güzel kardeşimiz, dediler.

Seleme bin Ekva'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan kibirlene kibirlene, kendini beğene beğene zalimler grubuna dahil edilir. Dolayısıyla zalimlerin başına gelen onun da başına gelir.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Katade, ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi. Harise bin Vehb'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Cennetliklerin kimler olduğunu size bildireyim mi? İnsanlar tarafından hor görülüp hiçe sayılan, zayıf, alçak gönüllü kimselerdir. Eğer Allah'a yemin etse, Allah onu yemininin de doğru çıkarır. Cehennemliklerin kim olduğunu bildireyim mi? Onlar da katı kalpli, kaba saba ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir.

0: Allah Resulü günün birinde mescitte iki gruba rastlamış ve ikisi de hayır üzeredir ama biri diğerinden daha üstündür. Bir kısmı Allah'a dua ediyor ve ondan bir şey istiyorlar. Allah onlara ister verir, isterse vermez. Diğerleri ise dini anlamaya ve ilim öğrenmeye çalışıyorlar ve bilmeyene öğretiyorlar. Bunlar daha üstündür. Dedikten sonra, şüphe yok ki ben de sadece bir öğretici olarak gönderildim diyerek ilim öğrenenlerin yanlarına oturmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak onun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız ona ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler onundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız ona tahsis ederiz. İbn-i Zübeyr diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrar

Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir süre de olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir, kanın rengi safran rengidir, kokusuysa mis gibidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazıyla sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi.

0: Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra, "Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğinde verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez," derdi. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. "Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin."
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim malını korurken öldürülürse şehittir. Kim dini uğruna öldürülürse şehittir. Kim canı uğruna öldürülürse şehittir. Kim ailesi uğruna öldürülürse o da şehittir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Muhammed Cübeyr bin Mut'im'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hısım ve akraba ile ilişkiyi kesenler cennete giremez. Süfyan bin Uyeyne bu hadisi rivayet ederken peygamber katiun kelimesiyle akraba ile ilgiyi kesen kimseyi kastetmiştir, dedi. Yaiş bin Tıhfe el-Gıfari, radıyallahu anh, babasının şöyle dediğini nakletmiştir. Bir gün,

Cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu: Allah'ım, bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru. Kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et. Kabrini genişlet. Onun günahlarını su, kar ve buz ile yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim.

Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Esnemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamaz. Ömrünü nerede ve ne suretle harcadığından, ilmi ile ne yaptığından, malını nereden kazandığından ve nerelere sarf ettiğinden, vücudunu, sıhhatini nerede ve ne suretle yıprattığından.

Ebu Hüneyde Vail bin Hucr radıyallahu anh anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi Resulullah'a, "Ey Allah'ın Resulü, başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen, ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse, bize ne yapmamızı tavsiye edersin?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Dinleyin,

0: Sonos. Sonos. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
3: Uhud şehidi Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh. Kureyş kabilesinin Abdüddar oğulları koluna mensuptur. Babası ailenin ileri gelenlerinden Umeyr bin Haşim, annesi ise Hannas binti Malik'tir. Mus'ab bin Umeyr gizli davet döneminde Erkam bin Ebu'l Erkam'ın evinde İslam'a giren ilk Müslümanlardandır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine karşı çıkan ailesi, oğullarının bu yeni dine inanmış olmasından son derece rahatsızlık duymuş, onu yeniden putperestliğe çevirebilmek için her türlü baskı ve işkenceyi uygulamışlardır. Ailesinin şiddetli baskısından bunalan Mus'ab bin Umeyr de, tebliğin 5. yılında 11 erkekle 4 kadından oluşan ilk hicret kafilesiyle Habeşistan'a göç etti. Burada belli bir süre muhacirlerle birlikte kendi ailesinin ve Mekke müşriklerinin baskısı olmaksızın hayatını devam ettirdi. Hazreti Peygamber hicretin 11. yılında gerçekleşen 1. Akabe biatı görüşmelerinden sonra Mus'ab bin Umeyr'i hem kendi temsilcisi hem de din muallimi sıfatıyla Ensar'la birlikte Medine'ye gönderdi. Bundan dolayı Mus'ab bin Umeyr, Mekke'den Medine'ye hicret eden ilk sahabi kabul edilir. Mus'ab, Medine'de pek çok insanın Müslümanlığına vesile oldu. Medine'de kılınan ilk cumada imamlık vazifesi Mus'ab tarafından yerine getirildi. Onun buradaki diğer bir önemli görevi ise Medineli Müslümanlara Kur'an öğretmekti. Mus'ab bin Umeyr'in Medine'yi İslamlaştırma çabalarının bir meyvesi olarak nübüvvetin 13. yılı hac mevsiminde ikisi kadın 75 Medineli Hazreti Peygamber'e biat etmek üzere Akabe'de hazır bulundular. Mus'ab da bu toplantıda yer aldı. İkinci Akabe biatının hazırlık safhası ve gerçekleştirilmesinde önemli görevler ifa eden Mus'ab, yapılan toplantının ardından Mekke'de 3 ay kaldıktan sonra yine asıl vazife mahalli olan Medine'ye geri döndü. Mus'ab Medine'ye ikinci defa geldikten sonra Hazreti Peygamber'in hicretine kadar geçen dönemde tebliğ faaliyetlerini gayretle devam ettirdi. Bu süreçte Mus'ab'ın asıl vazifesi ise Medine'yi Hazreti Peygamber'in gelişine yani hicrete hazır hale getirmek oldu. Hazreti Peygamber Bedir Savaşı'nda muhacirlerin sancağını Mus'ab'a teslim etti. Uhud Harbi'nde ise bütün Müslümanları temsil eden sancak yine onun tarafından taşındı. Uhud Savaşı esnasında Müslüman okçuların ihmali sonucunda yaşanan bozgun esnasında Hazreti Peygamber'in yanından hiç ayrılmadı. Üstelik çarpışmalar esnasında son nefesine kadar kendisine emanet edilen sancağı yere düşürmedi. O kadar ki savaş esnasında Hazreti Peygamber'i de yaralayan İbni Kamiye'nin kılıç darbeleriyle her iki eli de kesilince sancağı kollarıyla göğsüne bastırarak dik tutmaya çalıştı. Bu esnada aldığı mızrak darbesiyle şehit oldu. Uhud Savaşı sonucunda Hazreti Peygamber, Mus'ab'ın cesedini yanındakilere göstererek onun bir zamanlar zenginlik içinde en güzel elbiseleri giydiğini, en güzel yemekleri yediğini, fakat Allah ve Resulü'nün sevgisini her şeye tercih ettiği için bu hale geldiğini söyledi. Ardından da müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice kişiler vardır. Onlardan bazısı sözünü yerine getirip o yolda canını vermiş.

bazısı da şehitliği beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde sözlerini değiştirmemişlerdir mealindeki ayeti okumak suretiyle Mus'ab radıyallahu anh ve onun gibi şehitleri müjdelemiştir. Hazreti Peygamber daha sonra onun hatırasına yönelik olarak şu sözleri dile getirdi. Seni Mekke'de ilk gördüğümde hiç kimse seni yakışıklıkta ve güzel giyinmede geçemezdi. Ama bugün saçın karışmış ve sadece vücudunu örten basit bir örtün var. Allah'ın Resulü kesin olarak ilan ediyor ki, sen kıyamette mutlaka Allah'ın huzuruna kabul edileceksin. Uhud Savaşı'ndan sonraki dönemlerde elde edilen zafer ve fetihler sebebiyle kazanılan ganimetler içerisinde bolluk ve refah içinde yaşayan Müslümanlar, Mus'ab'ın bu savaş sonundaki halini hiç zihinlerinden çıkaramadılar. Nitekim ilk Müslümanlardan olan Habbab bin Eret, kendilerinin Mekke'den Medine'ye dünyevi menfaatler için değil, Allah rızası için hicret ettiklerini, fakat buna rağmen Allah Teala'nın kendilerine daha sonra dünya nimetleri de verdiğini, Mus'ab bin Umeyr gibi arkadaşlarının kendileriyle aynı niyeti taşımalarına rağmen bu nimetlerden hiçbir şey tatmadan ahirete intikal ettiklerini belirttikten sonra, Uhud'da şehit olduğu gün onu saracak bir kefen bulamadıklarını, bedenini hırkasıyla örtmeye çalıştıklarında başına çekince ayaklarının, ayaklarına çekince başının açıldığını, sonunda başını örttüklerini, ayaklarının üstüne de kokulu bir ot demeti koyduklarını söylemişti. Mus'ab bin Umeyr'in İslam'a girdikten sonra hayatında yaptığı derin değişiklikler, kendi zamanındaki Müslümanlar arasında bile efsane olmuş, dünya malını terk etme konusunda kendisi Müslümanlarca hep örnek gösterilmiştir. Gerçekten de refah ve lüks içinde yaşayan, zengin, zevkli giysiler giyen bu genç adam, ruhunun ebedi dünyasını kazanmak için bütün bunlardan kolayca vazgeçmiştir. Medine'de onu yamalı elbiseler içinde dolaşırken gören Hazreti Peygamber'in dilinden şu cümleler dökülmüştür. Allah'a hamdolsun, Mekke'de son derece lüks bir hayat süren fakat Allah'a ve Resulullah'a olan sevgisinin ve takvaya olan aşkının bütün rahatlığa sırt çevirdiği genç adam işte budur.

Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Kehf suresini okuyordu ve yanında iki yularla bağlanmış bir at vardı. Adamın üzerine bir bulut geldi. Bulut ona yaklaşmaya, at da bundan dolayı ürkmeye başladı. Sabah olunca adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek bu durumu anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o bulut Kur'an için inmiş meleklerin getirdiği rahmetten oluşan sekinettir buyurdu.

0: Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı da yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin sonu cennet oluncaya kadar hayırlı hiçbir işe doymaz. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününün tek sayılı gecelerinde arayın buyurmuştur.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Hazreti Ayşe validemizin anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kapısı önünde bir alacak davasından dolayı hasımların yüksek sesle tartıştıklarını işitmişti. Borçlu olan alacaklıdan borcun bir miktarından vazgeçmesini ve alacağı konusunda müsamahalı davranmasını istiyordu. Borç verense vallahi bunu yapmam diyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıktı ve bir iyiliği işlememek üzere Allah adına yemin eden kim diye sordu. Borç veren benim ey Allah'ın Resulü deyince Efendimiz borçlu hangisini tercih ediyorsa öyle yap buyurdu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme eslemtu nefsi ileyk ve veccehtu vechi ileyk ve favvattu emri ileyk ve elcehtu zahri ileyk rağbeten ve rahbeten ileyk la melce'e ve la menca mink illa ileyk. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
2: Allah'ım, sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım.

Yani bin, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeyeydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakili bir katle hasbihal ettim. Deyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nucuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık kayırma hakimden. Nedir o meşale, nurum mu? Ya Resulallah.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Şüreyh Hüveylid bin Amr el-Huzai'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, ben iki zayıfın yani yetimin ve kadının haklarını hatırlatıyorum. Onların haklarını çiğnemenin haram olduğunu üzerine basarak bildiriyorum.

İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir. Ebu Necih el-İrbat bin Sariye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize kalpleri ürperten, gözleri yaşartan tesirli bir konuşma yaptı. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, bu öğüt ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyor. Bize tavsiyede bulunur musun?" dedik. "Allah'tan sakınmanızı, takva, başınızda Habeşli bir köle dahi emir olsa onun sözünü dinlemenizi ve ona itaat etmenizi tavsiye ederim. Sizin içinizden hayatta kalanlar pek çok ihtilaflar görecekler. Benim sünnetime ve Raşid halifelerin sünnetlerine sımsıkı sarılın. Sonradan icat edilmiş bid'atlerden sakının. Zira her bid'at dalalettir."

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En güzel iyilik bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir.

0: Esma binti Yezid'in radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide uğradı. Birkaç kadın orada oturuyordu. Resulullah onlara eliyle işaret ederek selam verdi.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem henüz kendisine nübüvvet vazifesi verilmeden önce onunla Mekke yolu üzerindeki Beldah Vadisi'nde buluşmuştu. Bir süre sonra Kureyşliler tarafından kendilerine et yemeği takdim edildi. Hazreti Peygamber yemeği yemekten kaçındı. O da yemeği reddetti ve "Ben sizin putlarınız adına kesmekte olduğunuz hayvanların etlerinden yemem. Ben sadece üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanın etini yerim." dedi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isteyen kimse namazlarını ezan okunan yerlerde, camilerde kılsın. Allah Peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem için hidayet yollarını meşru kıldı. Şüphe yok ki 5 vakit namaz da bu hidayet yollarındandır. Eğer siz cemaate gitmeyen şu adam gibi namazlarınızı evde kılacak olursanız, Peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz, elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz, Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile 2 adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur.

Ebu Eyyub'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste konuşurken çölden bir bedevi geldi ve kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden orada bulunanların kimi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin sözünü işitti ama sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi dedi. Kimi de belki de işitmedi dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince

0: Kıyameti soran nerede diye sordu. Bedevi, işte benim ey Allah'ın Resulü deyince, sorumluluk getirildiği zaman kıyameti bekle buyurdu. Yine Bedevi, ey Allah'ın Resulü, sorumluluğun yitirilmesi nasıl olur diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iş, yönetim, ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin aynı delikten iki defa sokulmaz. Yani aynı konuda iki kere aldatılmaz.
1: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
4: Kıymetli dinleyenler, Şemail'in bu bölümünde Peygamber Efendimiz'in yaratılış güzellikleriyle dış görünüşünü konu alan hilye çalışmalarından bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz hayattayken onu anlatan sözlü tasvirlere ihtiyaç duyulmuyor ve buna gerek görülmüyordu. Zat-ı Risalet'i görmek isteyen kimseler uzak yakın demeden bütün imkanlarını zorlayarak onu görme şerefine eriyordu. Efendimiz'i görmek iştiyakıyla yanıp tutuştuğu halde onu göremeyen Üveys el-Karaniler de eksik değildi. Hazreti Peygamber'i dünya gözüyle bizzat gören şanslı nesle sahabe diyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatını takip eden günlerden itibaren Müslümanlarda tarif edilemez bir peygamber hasreti oluşmaya başlamıştır. Sahabeden sonra gelen tabi'in nesli her fırsatta sahabeye Efendimizin nasıl olduğunu sorup tavsif etmelerini istemiştir. Peygamber Efendimiz'i görenlerin görmeyenlere verdikleri muhtelif cevaplar zaman içinde zengin bir bilgi birikimi meydana getirmiştir. İşte bu sözlü tasvirlerin her birine hilye adı verilir. Bugün hilye şeklinde ifade ettiğimiz kelimenin klasik metinlerdeki orijinal hali halk'tır. Yaratılış ve fıtrat anlamlarına gelen Arapça bir kelimedir. Hadislerde konuyla ilgili olarak kullanılan halk-ı Resulullah ifadesi dilimize hilye olarak geçmiştir. Hilye metinlerinde hep Resulullah Efendimizin tarifi imkansız güzelliği anlatılmaya çalışılmıştır. Onu bütün gerçeğiyle anlatamamanın sıkıntısı çekilmiştir. Öyle ki Hazreti Ali gibi bir söz üstadı bile bu hususta ifade güçlüğü çektiğinden söz etmiştir. Hilyelerde Efendimiz'i anlatacak kelimelerin itinayla seçildiğini görmekteyiz. Onu anlatmak için adeta özel kelimeler icat edilmiştir. Maalesef tercümelerde bu kelimeleri tam olarak karşılamak mümkün olmamıştır. Zira dilimizde en güzelden daha güzeli ifade edecek kelime bulunmamaktadır. alemlerin eş

eşsiz güzeli, dilin imkanları ölçüsünde anlaşılmaya mahkum olmuştur. Hazreti Peygamber'in o eşsiz güzelliğini, Resulullah'ın şairi ünvanını alan Hasan bin Sabit şöyle şiirleştirmiştir. Senden güzelini görmedi gözüm, senden güzelini doğurmadı hiçbir ana. Bütün noksanlardan beri yaratıldın sen, sanki arzu ettiğin gibi halk olundun. Efendimizin hilyesi hakkında bilgi veren ashabın sayısı oldukça kabarıktır. Hazreti Ali, Enes bin Malik, Ebu Hureyre, İbni Abbas ve Hint bin Hale'nin tavsifleri daha canlı ve daha detaylıdır. Anlatımların kimi uzun, kimi kısadır. Her biri görebildiği ve anlatabildiği kadar ifade etmiştir. Efendimizin bu tavsifleri adeta farklı fotoğrafçıların farklı zamanlarda çektiği resimleri anımsatır. Kimisi profilden, kimisi cepheden alınmış, kimisi boydan, kimisi yarım çekilmiş fotoğraflar gibi bir durum arz etmektedir. Şükür vesilesidir ki bugün bizler Hazreti Peygamber'in şekl-ü şemailini tanıtan yeterli bilgiye sahih kaynaklardan ulaşabilmekteyiz. Hilye-i Şerif'le alakalı rivayetlere, özellikle Muhaddis Tirmizi'nin bir araya getirdiği 14 vesikadan oluşan bir mirasa sahibiz. Tirmizi'nin yanı sıra Buhari, Müslim, İbn-i Sa'd ve Hakim en-Nisaburi gibi alimler de eserlerinde bu konuya yer vermişlerdir. Esasen Efendimiz'e hasret duygusu sadece İslam'ın ilk neslinde baş gösterip de sonradan kaybolmuş değildir. Tezahürleri farklı olsa da bütün Muhammed ümmeti peygamber sevgisi ve saygısını hep canlı tutma gayreti içinde olmuş ve bu canlılığı korumak için çeşitli yollara başvurmuştur. Bu sebepledir ki hilye metinleri hattatların da ilgisini çekmiştir. Hattatlar bir yandan göğüs cebinde taşımak üzere cep hilyeleri kaleme almışlardır. Cep hilyeleri Peygamber Efendimizin çerçeveletilmiş resmi mübarekleri olarak gözden uzak olan, gönülden uzak olmasın diye ceplerde taşınmıştır. Diğer yandan da evlere asılmak üzere duvar levhası halinde hilyeler yazılmıştır. Duvar levhası olarak hilye-i saadetlerin bulunduğu evde huzur, mutluluk ve bereket olacağına, bulunduğu evi yoksulluktan, üzüntüden, sıkıntıdan ve bütün kötülüklerden, özellikle de hırsızdan ve yangından koruyacağına inanılmıştır. Hilye-i Şerif, kendine özgü kompozisyonuyla ilk defa ünlü Türk hattat Hafız Osman tarafından levha haline getirilmiştir. Hafız Osman'la başlayan Hilye-i Saadet yazma geleneği 4 asırdır kesintisiz devam etmektedir. Her hattat kendi çapında Hilye-i Şerif yazmayı hedefler. Bu levhalar hattatların ustalık devre eseri olarak kabul edilir. Hiçbir hattat yoktur ki Hilye-i Saadet'ten daha güzel bir levha yazmış olsun. Bu sebepledir ki Hilye-i Saadet levhaları hep hat sanatının şaheserleri arasında yer almıştır. Ahmet Cevdet Paşa, Efendimizin hilyesiyle ilgili rivayetleri bir araya getirerek özet mahiyetinde Hilye-i Saadet adı verilen bir çalışma yapmıştır. Bu çalışma kendisinden sonra gelenler tarafından hep olduğu gibi basılmaya devam etmiştir. Burada Ahmet Cevdet Paşa'ya kulak verelim. Resul-i Ekrem ve Fahri Alem Muhammedül Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hilkatçe ve ahlakça nev-i beni Adem'in ekmeliydi. Mübarek cismi güzel, hep azası mütenasip, endamı gayet matbu, alnı ve göğsü ve iki omuzlarının arası ve avucu geniş, boynu uzun ve mevzun, parmakları uzunca, elleri ve parmakları kalınca idi. Mübarek cildi ise ipekten yumuşak idi. Kemal-i itidal üzere büyük başlı, hilal kaşlı, çekme burunlu, az değirmi çehreli ve söbüce yüzlüydü. Şişman yüzlü ve yumruk yanaklı değildi. Kirpikleri uzun, gözleri kara ve güzel, büyücek ve iki kaşının arası açık fakat kaşları birbirine karipti. Saçları ne pek kıvırcık ne de pek düz idi. Saçlarını uzattığı vakit kulaklarının memelerine değerdi.
Sakalı sık ve tam idi. Uzun değil idi ve bir tutamdan ziyadesini alırdı. Alemi bekaya rühlet buyurduklarında saçı, sakalı henüz ağarmaya başlamış, başında biraz ve sakalında 20 kadar beyaz kıl var idi. Cismi nazif, kokusu latif idi. Koku sürünsün sürünmesin, teni ve teri en güzel kokulardan âlâ kokardı. Bir kimse onunla musafaha etse, bütün gün onun rayihayı tayyibesini duyardı. Kıymetli dinleyenler, en güzelden daha güzeli dilimiz döndüğünce anlatmaya devam edeceğiz. Yeni bir programda görüşünceye değin, Allah'a emanet olun.

Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir cemaat camilerden birinde toplanıp Kur'an okur ve onu aralarında müzakere ederlerse onların üzerine huzur iner. Onları rahmet kaplar, merhamet kuşatır ve Allah kendi nezdindeki meleklere onlardan bahseder.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve bana, "Ey Abdullah, dünyada bir garip gibi veya bir yolcu gibi ol," buyurdu. İbni Ömer diyor ki, "Ey mümin, akşama eriştiğinde sabahı, sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sıhhatliyken hastalık halini ve hayattayken ölümü düşünerek çalış. Sağlığının ve hayatının kıymetini bil."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ana babasının ihtiyarlık zamanlarında onlardan birine veya her ikisine yetişip de layık oldukları hürmeti göstermediği için cennete giremeyen kimsenin burnu yerlerde sürünsün buyurmuş ve bunu 3 kere tekrarlamıştır.

Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir. Mü'min güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır.

Müstevrik bin Şeddat'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ahiretin yanında dünyanın değeri ancak sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. Parmağı ile denizden alabildiği suya bir baksın.

Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kabirde sorguya çekildiği zaman eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah der. İşte Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır. Mealindeki ayet bunu ifade eder.

bir güzide mektuptur, çağların ötesinden ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden, beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağa çatlayan gönüllerin, sükutu yar, sevinci dualar kadar derin.

çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakışta ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avcumuzdan inci ve mercan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir diyerek bu tesbihatı yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir diye sordum. Resul-i Ekrem, elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse buyurdu.

Ukbe bin Amir radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, kurtuluş yolu nedir diye sordum. Dilini tut, evinle yetin ve günahlarına ağla buyurdu. İmran bin Husayn'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında ensardan bir kadın bindiği devenin yürüm işine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua edin.

0: Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Bir hadisinde Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Misafiri bir gece ağırlamak her Müslümanın üzerine düşen bir görevdir. Bir kimse bir Müslümanın evinin önünde sabahlarsa bu kimseye ikram etmek o ev sahibinin üzerine bir borçtur. Misafir bu hakkını ister talep eder, isterse de hakkından vazgeçer.

0: Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Efendimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören Efendimiz, "Ey hakim," dedi, "bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. "Ey Allah'ın Resulü, seni hak din ile gönderene yemin olsun ki, bu dünyayı terk edene kadar bir daha asla kimseden bir şey almayacağım." Ve sözünde durdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. Onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir. Hakim bin Hizam Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ama fiilen savaşmamıştı. Bu savaştan sağ salim kurtulduğuna çok sevinir ve bundan dolayı yeminlerine, "Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a andolsun ki," diye başlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo.

0: çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda sizlere İstanbul'un fethi konusunda bilgi sunmak istiyoruz, dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, 19. yüzyıl başlarında küçük bir beylik olarak Bizans sınır boylarında kurulan Osmanlı Devleti'nin İstanbul'a ilgisi de kuruluş devrinin ilk yıllarında başlamıştı. Orhan Bey ve 1. Murat dönemlerinde Osmanlı askerleri Bizans'ın payitahtı önünde göründülerse de bu ciddi bir saldırı veya kuşatma değil, daha ziyade karşılıklı ittifaklar dolayısıyla gerçekleşmişti. İlk ciddi muhasara teşebbüsü Yıldırım Bayezid tarafından yapıldı. Bir süredir sıkı bir şekilde abluka altına alınmış olan şehir 1395'te kuşatıldı. Fakat bu sırada Haçlı kuvvetlerinin Balkanlara girdiği haber alınınca muhasara kaldırıldı. Niğbolu zaferinden sonra İstanbul'un zaptını kolaylaştırmak için Boğaz'da Anadolu yakasında müstahkem bir kale yaptırıldı. Bu havale kalesi sayesinde şehirdeki faaliyetler izlendi. Bayezid ani ve sıkı bir kuşatma yerine abluka siyaseti takip ederek büyük ihtimalle Bizans'ı bunaltmak, zayıf bir anını yakalamak istiyordu. Bu yolu tercih etmesinde hiç şüphesiz doğuda ve batıda meydana gelmesi muhtemel bir takım olumsuz gelişmelerin etkisi vardı. Abluka döneminde zaman zaman askeri faaliyete girişilmişse de çeşitli dış tehditler fethi engellemiş, 1400 yılı baharında başlayan ve giderek şiddetlenen muhasarada Timur'un Anadolu'ya girmesi üzerine sona ermiştir. Fatih'in babası 2. Murad'ın 15 Haziran 1422'deki muhasara teşebbüsü ise bir bakıma amcası Düzmece Mustafa Çelebi isyanıyla ilgiliydi. Ağustos ayındaki genel hücum şehirde büyük bir telaşa yol açmış, ancak bu arada 2. Murad'ın küçük kardeş olup Karaman, Germiyan ve Candaroğulları tarafından desteklenen kardeşinin isyanı, Bursa'ya yürüyerek burayı kuşatması, İstanbul muhasarasının sona erdirilmesiyle neticelenmişti. 2. Murad'ın oğlu 2. Mehmet, yani Fatih Sultan Mehmet, ikinci defa ve kat'i şekilde tahta cülus ettiğinde tek hedefi artık iyice gücünü kaybetmiş olan Bizans'ın baş şehri olan İstanbul'u fethetmekti. Aslında o da şehzadeliğinde ve tahta ilk çıktığı yıllarda kuşatma için gerekli planlamaları yapmıştı. Çünkü o, böyle bir fethi, devletin geleceğinin teminatı ve kurmak istediği cihan şumul siyasetin dayanağı olarak görüyordu. Öte yandan jeopolitik olarak Rumeli ve Anadolu topraklarının ortasında irtibatı daima engelleyen bir konumda bulunması sebebiyle buranın zaptı öncelik kazanmaktaydı. Tabii coğrafi ve siyasi gereklilik yanında böyle bir fethin manevi bakımdan yankı uyandıracağı da hesaplanmıştı. İstanbul'un fethi müjdesini bildiren İslami gelenek, Konstantiniye'nin Fatih'i olma sıfatı dolayısıyla bunu gerçekleştirecek sultana büyük bir manevi güç sağlayacaktı. Devletin imparatorluk sürecine girebilmesi de buna bağlıydı. Zira düşünülen iç reformları uygulayabilmek için böyle bir manevi sıfata büyük ihtiyaç duyulmaktaydı. İstanbul'un kuşatma hazırlıkları oldukça uzun sürdü. Öncelikle böyle bir harekatı kolaylaştıracak ve Boğaz'ı kontrol altında tutacak olan bir hisar daha yapılması planlandı. 1452 Nisan'ında Rumeli yakasında Boğaz'ın en dar yerinde yeni bir hisarın inşasına başlandı. Hatta bu inşaat sırasında

0: arasında Osmanlı askerleri ile yerli halk arasında çıkan bir olay savaş ilanının zahiri bir sebebi sayılacaktı. Boğaz'dan gelip geçen gemilerin kontrol altına alınmasını sağlayan hisarın yapımı Ağustos 1452'de tamamlandı. Hemen ardından bizzat 2. Mehmet 50 bin kişilik bir kuvvetle ansızın şehir surları önüne giderek incelemelerde bulundu. 3 gün süren bu keşiften sonra geri döndü. Bu faaliyetler dolayısıyla Bizans İmparatoru Konstantinos Palai Ologos şehrin ciddi bir tehdit altında bulunduğunu anlamış, boğazdan geçmeye çalışan 2 Venedik gemisinin tutulması ve diğerlerinin engellenmesi de Avrupa'da 2. Mehmet'in niyetinin kesin biçimde anlaşılmasına yol açmıştı. Bizanslılar son bir gayretle Papa'ya başvurarak Ortodoks Kilisesini Katolik Vatikan'la birleştirmeye hazır olduğunu bildirmiş, Papa'nın 6 Ekim 1452'deki küçük bir Napoli askeri birliğinin eşliğinde yola çıkan temsilcileri de İstanbul'a ulaştıklarında saray ve halk tarafından sevinçle karşılanmış, birleşme için kurulan komitelerde şiddetli tartışmalar cereyan etse de Osmanlıların kuşatma hazırlıkları bir an önce yardım teminini gerektirdiği için bu tartışmalar yatıştırılmış, kiliselerin birleştirildiği ilan edilmişti. Bizans'ta bu gelişmeler olurken 2. Mehmet de kuşatma hazırlıklarını hızla sürdürmekteydi. İstanbul surları bazı yerlerde çifte duvarla çevrili olmakla birlikte devrin şartlarına uygun bir şekilde modernleştirilmemişti. Azametli görünüşüyle kuşatmaya gelenler üzerinde yıldırıcı bir etki bırakan ve uzunluğu 22 kilometreye yaklaşan bu surlar gerek çok uzun olması gerekse Bizans'ın içinde bulunduğu maddi sıkıntılar yüzünden uzun zamandır iyi bir onarım görmemişti. Fakat yine de aşılması zor bir engel durumundaydı. Kara surları boyunca içleri deniz suyuyla dolu hendekler vardı. Haliç girişi ise zincirle kapatılabiliyor, içeride Bizans ve İtalyan gemileri barınıyordu. 2. Mehmet'in bizzat planladığı kuşatma yeni bir teknik anlayış çerçevesinde gerçekleşti. Avrupa'dan gelebilecek askeri ve maddi yardımlar sebebiyle uzun sürecek bir abluka hareketinin faydalı olmayacağı düşünülerek bir an önce şehrin ele geçirilmesi hedeflenmişti. Devrin kaynaklarında kuşatmaya katılan Osmanlı kuvvetlerinin görülmemiş derecede kalabalık olduğu yazılıdır. Fakat kuşatmaya katılan asker sayısının 100 bin civarında veya bundan biraz daha fazla olduğu söylenebilir. Orduda ayrıca çeşitli yörelerden gelmiş gönüllüler, devrin büyük mutasavvıflarının da bulunduğu, bunların askere manevi açıdan cesaret verdiği bilinmektedir. Ayrıca padişah üzerinde büyük bir manevi nüfuza sahip olan Akşemseddin, Molla Gürani, Molla Hüsrev gibi tanınmış alimler de hem onu hem de kumandanları manevi bakımdan destekliyordu. Özellikle Akşemseddin'in böyle bir fethin gerekliliğini savunması, bu yolda 2. Mehmet ve yanındakileri kuvvetle desteklemesi sebebiyle fethin manevi mimarlarından biri olmuştur. Bu sırada şehirde 30 bin dolayında sivil nüfusun bulunduğu tahmin edilmektedir. Savunmaya Venedikliler, Cenevizliler ve diğer bazı yabancı güçler de katılmıştır. Şehrin belli başlı kapılarından 4'ünün muhafazası Venedik ve Cenevizlilerin talebi üzerine 4 Venedikli kumandana verilmiştir. Müdafilerin yeterli sayıda ok, mancınık ve mızrakları yanında topları da bulunmaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, Osmanlı ordularının öncüleri 2 Nisan'da surlar önünde görünmüş, o gün Bizanslılarla küçük çaplı bir savaş yaşanmıştır. Ancak bu öncü güçleri büyük bir Osmanlı ordusunun takip etmekte olduğunu gören Bizans askerleri derhal geri çekilerek şehrin kapılarını kapatarak hendekler üzerindeki köprüleri yıkmış, savunma hazırlıklarına hız vermiştir. Aynı gün surların önüne gelen 2. Mehmet, 5 Nisan'da Bayrampaşa Vadisi'nin sol tarafındaki Maltepe üzerinde otağını kurmuş, askeri birliklerini de önceden hazırladığı plana göre yerleştirmişti. Edirne Kapı Topkapı hattında bizzat padişah ve veziri azam bulunuyordu. Burası surların en zayıf olarak düşünüldüğü kesimdi. Ordunun en seçkin askerleri bu cephede mevzilenmiş, ağır toplar ve büyük top bu surların karşısına konulmuştu. Bir başka hedefse Haliç ağzına getirilen zinciri zorlamak, buraya girebilmekti. Fetih sırasında surların önündeki Osmanlı birliklerinin en etkili silahı topları olmuştu. Muhasara hazırlık faaliyetlerinin tamamlandığı 6 Nisan'da 2. Mehmet, İslami geleneklere uygun bir şekilde imparatordan şehrin teslimini istediyse de bu teklifin kabul edilmemesi üzerine top atışlarıyla dövülen sur duvarlarında yer yer gedikler açıldıysa da bunlar müdafiler tarafından derhal tamir edildi. Bundan sonra kara surlarının uzun süre dayanacağı hesaplandığından daha zayıf olan Haliç surlarını baskı altına almak için muhtemelen önceden düşünülmüş ve hatta hazırlıkları da önemli ölçüde tamamlanmış olan donanmaya ait bir kısım gemilerin karadan çekilerek Haliç'e indirilmesi planı devreye girdi. Bu plan için önceden uzun süren hazırlıklar yapılmış, hatta gerek insan gücü gerekse makineler vasıtasıyla birkaç gün süren işlemler sonrasında kızaklar üzerinde çekilen, sıra sıra hazırlanan 60-70 kadar gemi Kasımpaşa sırtlarından 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece birbiri peşi sıra ansızın Haliç'e indirilmiştir. İrili ufaklı bu kadar geminin Haliç'te ansızın görülmesi askerin maneviyatı üzerinde de etkili oldu. Buna karşılık Bizans'ta büyük bir şaşkınlık ve hayal kırıklığına yol açtı. Bu gemiler Haliç'e inince özellikle burada bulunan İtalyan gemiciler büyük bir korkuya kapılmış, buradaki donanmayla Marmara'da Haliç ağzındaki donanmanın birlikte hareket ederek kendi gemilerini yakacağından endişe etmeye başlamışlardı. Bu sebeple Haliç'teki Osmanlı donanmasını yakma teşebbüsünde bulundularsa da bundan bir sonuç alamamışlardır. Bundan sonraki günlerde de top atışları bütün şiddetiyle sürdürüldü. Özellikle şehir içine düşen gülleler, çıkan ses şehirdeki korku ve panik havasını arttırıyordu. Artık gerek halk gerekse askerler dayanma sınırlarının sonuna gelmişlerdi. 7 haftadır süren kuşatma ümitleri yok ediyor, yardım beklentisini giderek zayıflatıyordu. 23 Mayıs'ta 2. Mehmet, İsfendiyaroğlu İsmail Bey'i Bizans'a elçi olarak gönderip şehrin teslim edilmesini, halkın canına ve malına dokunulmayacağını, isteyenlerin arzu ettikleri yere gitmelerine müsaade edilebileceğini bildirmişse de bu teklifte kabul görmedi. Yalnız kuşatma kaldırılırsa eskisi gibi tabiyetin kabul edilebileceği ve haraç verilebileceği cevabı alındı. Bundan sonraki 2-3 gün boyunca son bir genel hücum için hazırlıklar yapıldı. Son saldırıyı gerçekleştirmek üzere gerekli planlar tamamlandı. Bu arada Rum, İtalyan, Ortodoks ve Katolik ahali bir arada dini törenler icra ederek beraberliklerini gösteriyor, Ayasofya'da toplananlar, özellikle din adamları, Vatikan'la birleşme sağlanmış gibi bir görüntü içerisinde yan yana dini törenlere katılıyordu. 28 Mayıs'ı 29 Mayıs'a bağlayan gece şenlikler yapan ve etrafı mum donanmasıyla aydınlatan Osmanlı ordusu, gece yarısına doğru surların etrafını gündüz gibi aydınlatan ve Bizans halkına dehşet veren bu ışıkları birdenbire söndürerek son hazırlıklarını tamamladı. Bizans'ın düşüşüyle neticelenen son saldırı 29 Mayıs Salı günü sabaha karşı gerçekleşti. Bu hücum bir yerden değil, bütün cephelerden birden başlatılmıştı. Güneş doğmadan bir saat evvel büyük top harekete geçirilerek tamir edilmeye çalışılmış olan yıkık surlara ateşe başlanmış, bazı sur duvarlarını yerle bir ederek hücumu kolaylaştırmıştı. İşte bunun ardından 300 kadar Türk askeri ikinci surları da aşarak içeri girmiş, hemen ardından da büyük bir kuvvet daha içeri girerek ikinci surları aşmıştı. İşte bu anlarda Yeniçeri askerlerinden Ulubatlı Hasan, surun bu yıkık bölgesinden cesaretle içeriye girerek bu girişimi hayatına da mal olsa tepeye çıkarak surlara ilk sancağı dikmişti. Bu sırada bizzat çarpışmaya katılan İmparator Konstantinos da aldığı yaraların tesiriyle hayatını kaybetti. Aynı gün, daha gün doğmadan bir saat evvel Türk donanması Haliç'teki zincirin önüne gelmiş, Haliç'te bulunan Zanoz Mehmet Paşa kumandasındaki donanma fenere asker çıkarmış, şehre Türk bayrakları çekilmişti. Şehrin içlerine doğru hemen hemen her taraftan akan Osmanlı askerleri Aksaray'da birleşerek Ayasofya'ya doğru ilerledi. O gün Fatih ünvanına hak kazanan 2. Mehmet, Ayasofya'ya giderek burada toplanmış olan halka ve din adamlarına güvenliklerinin sağlanacağı teminatını verdi. Burayı camiye tahvil etti. Fatih Sultan Mehmet, cuma günü yeniden şehre girerek ilk cuma namazını Ayasofya'da kıldı. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyada ipek giyen kimse ahirette giyemez buyurmuştur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse bizim bu işimizde dinimizin aslında olmayan bir şey ortaya çıkarırsa o şey reddedilir.
1: Demek bugün gelecek Allah Resulü evimize, öyle mi?
2: Evet.
1: Ne niyetmişsin buraya çağırmakla?
3: Anne, baba geldi. Resulullah ve dostu Ebu Bekir geldi.
1: Geldi mi? İçeri buyret oğlum hemen.
2: Aç oğlum kapıyı. Bekletme misafirlerimizi.
4: Şahin sözleri bunlar. Kain sözü bu. Kendiler musallat olmuş ona.
5: Aman neden uydurmasın işini.
4: O bir şair. Kain.
6: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine? Bu sözler ne bir şairin ne de bir kahinin uydurması olabilir. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
7: Müjde, müjde ey Allah'ın Resulü. Doğdu, bir oğlunuz oldu.
8: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
9: Ah, Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
8: Bakar tabii, onu kızdırıyorsunuz. Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz. Farkında değil misiniz?
9: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
8: Yalan o sözler.
9: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
6: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
10: Kamu spotu.
11: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
12: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
13: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
14: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
15: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
16: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
17: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Kamu spotu. Hadislerin hikayeleri.

0: Cahiliye devri insanı kimi zaman kahinlerden medet umuyor, kimi zaman da büyüyle kendini avutuyordu. Bu insanlar fallara başvuruyor, çeşitli varlıklara uğur ve uğursuzluk atfediyorlardı. Allah'ın yarattığı ve kullarının hizmetine sunduğu güneş, ay ve yıldızların hareketlerinden çeşitli anlamlar çıkarmaya çalışıyorlardı. İnsanları tüm bu cahiliye inançlarından temizlemek için gönderilen Allah Resulü, ashabıyla birlikte olduğu her an onları eski inanç ve alışkanlıkları konusunda uyarıyor ve bunların yerine İslam'ın öğretilerini anlatıyordu. Yine böyle bir sohbet zamanıydı. Allah'ın elçisi Ensar'dan bir toplulukla birlikte oturmaktaydı. Vakit geceydi. Birden bir yıldız kaydı ve gökyüzü aydınlandı.
1: Gördünüz mü şunu? Nasıl da aydınlanıverdi gökyüzü.
2: Evet, gördüm, bir yıldız. Hem de büyük bir yıldız.
1: Kesinlikle öyle.
2: Kesin bu gece büyük bir adam doğdu. Nasıl da parladı, değil mi?
1: Evet evet. Birden güneş doğmuş gibi oldu.
2: Ve öylece sönüverdi.
0: Allah'ın Resulü ashabına baktı ve cahiliye döneminde bunun gibi bir yıldız kaydığı zaman sizler ne derdiniz diye sordu.
2: Allah ve Resulü bilir ki biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik.
1: Evet ey Allah'ın Resulü. Böyle düşünür, böyle inanır ve böyle söylerdik.
2: Çünkü biz atalarımızdan böyle görmüştük ey Allah'ın Resulü.
0: Bunun üzerine Resulullah, yıldız ne bir kimsenin doğumu ne de ölümü için kayar dedi.
2: Biz onlardan haber alırdık ya Resulallah. Yani öyle zannederdik. Söylediklerine inanırdık. Hayatımızı da ona göre düzenlerdik.
1: Evet, kahinler öyle söylerdi çünkü. Geleceğimizin yıldızlarda göründüğünü anlatırlardı bize.
0: Nurlu Nebi ashabına baktı ve Allah Teala bir şey hakkında hüküm buyurduğu zaman arşı taşıyan melekler tesbih ederler. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih şu alt semanın sakinlerine ulaşır dedi. Sahabiler merakla Hazreti Peygamber'i dinliyordu.
1: Peki ya Resulallah, sonra ne oldu?
0: Allah'ın elçisi, sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece gökyüzü sakinleri birbiriyle haberleşir. Nihayet haber şu alt semaya ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kahin dostlarına aktarır ve yıldızla taşlanırlar. Bu bilgiler geldiği şekilde aktarılmışsa gerçektir. Fakat bunlara ilavelerde bulunurlar ve yalan karıştırırlar dedi.
2: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Bizi de kahinlerin yalanlarından ve bilmediğimiz şeylerin peşinde koşmaktan korusun.
1: Amin.
3: Hadislerin hikayeleri.

0: İmran bin Husayn engelli sahabelerden biriydi. Karnına su ve yağ toplanmış, uzun seneler süren bu hastalığa sabretmişti. Rahatsızlığı tam 30 yıl devam etmiş, hatta bir ara karnı açılarak yağları alınmıştı. Hastalığı nedeniyle ibadetlerinde zorlanan İmran bin Husayn, bir defasında Efendimiz'i hastayken nasıl namaz kılacağını sormuş. Efendimiz ise ona, "Mümkünse ayakta kıl. Şayet buna gücün yetmiyorsa oturarak kıl. Buna da gücün yetmiyorsa yan üstü yatarak kıl." buyurarak gücünün yettiği ölçüde namaza devam etmesini öğütlemişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

aleyhisselama vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı Mahmud'a eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zulümden kaçının, çünkü zulüm kıyamette karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de sakının, çünkü cimrilik sizden evvel yaşayanları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını dökmeye, haramları helal görmeye sevk etmiştir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem bana öğüt ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kızma buyurdu. Adam isteğini birkaç defa tekrarladı. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem kızma buyurdu.

0: Resulullah hurmaları aşılayan Medinelilere ne yaptıklarını sormuş, onlar da aşı yaptıklarını ve bunun öteden beri yapılan bir şey olduğunu söylemişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Sanırım bunu yapmasanız daha hayırlı olur" şeklinde kanaat belirtmişti. Medineliler Hazreti Peygamber'i dinleyerek aşılamayı bırakmışlar ve bunun neticesinde hurmalardan az ürün almışlardı. Durumu Hazreti Peygamber'e arz ettiklerinde o şöyle buyurmuştu: "Ben ancak bir insanım. Size dininizle ilgili bir şey emredersem onu alın. Kendi görüşüme göre bir şey emredersem unutmayın ki ben ancak bir insanım."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Sahabi Selman bin Amir Ed-Dabbi'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri hurmayla, onu bulamazsa suyla iftar etsin. Çünkü su temiz ve temizleyicidir. Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi. Huzeyfe'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların, ahirette de sizindir buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: alışverişte yemin malın satışını artırır, kazancın bereketini ise götürür.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda yaralanan gazi kıyamet günü yarasından kanlar akarak gelir. Rengi kan rengi, kokusu mis kokusu gibidir demiştir.
1: Demek bugün gelecek Allah Resulü evimiz, öyle mi?
2: Evet.
1: Ne iyi etmişsin buraya çağırmakla.
3: Anne, baba geldi. Resulullah ve dostu Ebu Bekir geldi.
1: Geldi mi? İçeri buyur et oğlum hemen.
4: Aç oğlum kapıyı. Bekletme misafirlerimizi.
5: Şahin sözleri bunlar. Kainin sözü bu. Cinler musallat oldu sonra.
6: Muhammed'in uydurması için.
5: O bir şair. Kain.
7: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine? Bu sözler ne bir şairin ne de bir kainin uydurması olabilir. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
8: Müjde, müjde ey Allah'ın Resulü. Doğdu, bir oğlunuz oldu.
9: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
10: Ah, Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
9: Bakar tabii, onu kızdırıyorsunuz. Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz. Farkında değil misiniz?
10: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
9: Yalan o sözler.
10: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
7: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
11: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.
12: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitap size selam verdiğinde ve aleyküm size de demekle yetinin buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyor musunuz müflis kimdir dedi. Bizce müflis parası ve malı olmayan kimsedir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim ümmetimin müflisi şu kimsedir. Kıyamet gününde namaz, oruç ve zekatla gelir. Fakat şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüştür. Bundan dolayı onun iyiliklerinden hak sahiplerinin her birine verilir. Üzerinde olan haklar ödenmeden iyilikleri tükenirse, hak sahiplerinin günahları o kimseye yüklenir. Sonra da o kimse cehenneme atılır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

0: Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, "İdarecilerinizin en hayırlısı sizi seven, sizin tarafınızdan da sevilenlerdir. Siz onlara dua ederseniz, onlar da size dua ederler. İdarecilerinizin kötüsü de sizin tarafınızdan sevilmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Siz onlara lanet ederseniz, onlar da size lanet okur." buyurduğunu işittim. Biz, "Ya Resulallah, onlarla mücadeleye girişelim mi?" diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır. Sizinle namaz kıldıkları müddetçe hayır." karşılığını verdi. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Nübüvvetten sonra geriye kalan ancak mübeşşirattır." dedi. Sahabiler, "Mübeşşirat nedir ya Resulallah?" dediler. "İyi, güzel, salih rüyadır." cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre hacca veya benimle yapılan hacca denktir demiştir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Seferde bulunduğumuz sırada devesine binmiş bir adam geldi. Açlıktan yiyecek bir şeyler bulmak ümidiyle sağa sola bakınmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Fazladan binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar da azığı olmayanlara versin." buyurdu ve olabilecek her türlü malı zikretti. Böylece hiçbirimizin fazla mal saklamaya hakkı olmadığını anlamış olduk. Ebu Muhammed Ka'b bin Ucdu

0: övülmeye layıksın. Çok yücesin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Geçmiş ümmetler içinde kendilerine ilham olunan insanlar vardı. Eğer ümmetim içinde de bunlardan bir kimse varsa o Ömer'dir. İbni Vehb şöyle demiştir. Muhaddesun, mülhemun, kendilerine ilham verilenler anlamına gelir. Cündep bin Süfyan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Ey Ademoğlu, Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İnsan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz, düşündürür. Yalnızca anlatmaz, iz bırakır. Vakte bereket olur, geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Her dem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz. Diyanet Radyo, güvenle dinleyin.
3: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Zülhicreteyn, Cafer bin Ebu Talip radıyallahu anh. Habeşistan'da ülkesinde hiç kimseye zulmedilmeyen bir kral vardır. Allah sizin için bu durumdan bir çıkış ve kurtuluş yolu gösterinceye kadar orada kalın. Allah Resulü'nün bu tavsiyesiyle müşriklerin eziyetlerinden ötürü öz yurtlarını terk etmek durumunda kalan müminlerden bazıları Habeşistan'a doğru yola koyuldular. Çöl hayatına aşina olan bu kimseler, inançları uğruna her şeylerini bırakarak farklı bir iklimdeki yabancı bir ülkeye, hiç tanımadıkları insanların arasına gidiyorlardı. Kızıldeniz'i aşarak zorlu bir yolculuğu göğüslerken, akıbetlerini de bilmiyor, gönüllerine kök salan imanla yaşama tutunuyorlardı. Resulullah, bu kutlu yolculuğa çıkacak iki

0: İkinci kafileye amcasının oğlu Cafer bin Ebu Talib'i başkan tayin etti. Ne var ki müminlerin başka bir diyarda dahi rahata ermesine müsaade etmek istemeyen müşrikler boş durmadılar. Ülkesine sığınan kimseleri geri göndermesini talep etmek üzere Necaşi'ye bir heyet gönderdiler. Adil hükümdar Necaşi, onların müminler hakkındaki suçlamalarını dinledikten sonra Müslümanlara söz hakkı tanıdı. "Ey hükümdar, biz cahiliye toplumuyduk. Putlara tapar, leş yer, çirkin işler yapardık. Akraba ilişkilerine değer vermez, etrafımızdakilere kötülük ederdik. Güçlülerimiz zayıflarımızı yok ederdi. İşte biz bu haldeyken, neticede Allah bize içimizden soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini ve iffetini iyi bildiğimiz bir Resul gönderdi" diyerek söze başlayan Cafer bin Ebu Talip, tarihi konuşmasıyla Resulullah'ın getirdiği dinin inanç esaslarını, emir ve yasaklarını anlatarak müminlerin durumunu, neden kendisine sığındıklarını veciz bir şekilde beyan etti. Bu konuşmadan oldukça etkilenen Necaşi, Kur'an ayetlerinden bir bölümünü dinlemek isteyince, Cafer radıyallahu anh, oldukça manidar bir tercihle Meryem suresinin Hazreti İsa'dan bahseden ayetlerini okudu. Zira burada Hazreti İsa'nın babasız olarak gönderilmiş bir hak peygamber olduğu anlatılıyordu. Hristiyan olan Necaşi, bu sözlerin batıl olmadığına, bilakis Hazreti Musa'ya inen vahiyle aynı kaynaktan olduğuna kanaat getirerek, müşriklere itibar etmedi. Müminleri müşriklere teslim etmediği gibi, ülkesinde rahat yaşamalarına da imkan sağladı. Cafer bin Ebu Talip, başkanlık görevini hakkıyla yerine getirerek müminleri en güzel şekilde temsil etmişti. Burada kaldıkları sürece onları kimse rahatsız etmedi. Ancak yurtlarından, dost ve akrabalarından, en önemlisi de Resulullah'tan uzak kalmak onlara ağır geliyordu. Resulullah da onları çok özlüyordu. Müminlerin Medine'de huzurlu bir yaşantıya kavuşmalarının ardından, hicretin 7. yılında Necaşi'ye yazdığı bir mektupla onların geri gönderilmesini istedi. Onlar döndüklerinde Resulullah Hayber'deydi. Her fırsatta sergiledikleri hainlikleriyle Müslümanlar için devamlı bir tehdit oluşturan Yahudilere son darbeyi vurmuş, oldukça sağlam kaleleri ve yenilmez savaşçılarıyla meşhur Hayber'i fethetmişti. Böylece Kureyş müşrikleri de en büyük destekçilerini kaybederken, Müslümanlar bölgede mutlak nüfus sahibi olmuşlardı. İşte bu sırada gelen Cafer bin Ebu Talip, Resulullah'ın sevincini kat kat artırdı. Allah Resulü, yıllardır göremediği amcasının oğlunu bağrına basarak iki kaşının arasından öptü ve mutluluğunu şöyle ifade etti. "Hangisine daha çok sevineceğimi bilmiyorum. Hayber'in fethine mi, yoksa Cafer'in dönüşüne mi?" Ashab arasında cömertliğiyle meşhur olup, Ebu'l-Mesakin, muhtaçların babası diye anılan Cafer bin Ebu Talip, bundan böyle Zülhicreteyn, iki hicret sahibi ismiyle şöhret buldu. Fakat ashabla birlikteliği bundan sonra da çok uzun sürmedi. Cafer radıyallahu anh, bir yıl sonra Bizans'ta yapılan Mu'te Savaşı'nda henüz 40 yaşındayken şehit düştü. İki kolu kesilen Cafer bin Ebu Talib'in vücudunda da sayılamayacak kadar çok yara vardı. Allah Resulü, ahlakını kendisine çok benzettiği bu güzide sahabinin kesilen kolları yerine Allah'ın ihsan ettiği iki kanatla cennete uçtuğunu bildirmiştir. Böylece ömrü dine hizmetle geçen bu yiğit sahabi, İslam tarihine Cafer-i Tayyar adıyla kazınmıştır.
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, zekat toplama memuru olarak görevlendirdiği İbnül Lütfiye'nin dönüşte, "Ya Resulallah, şu sizin, şu da bana hediye edildi" şeklinde sarf ettiği sözlere son derece üzülmüş, "Anne babanın evinde otursaydın da bir baksaydın bakalım, sana hediye veriliyor muydu, verilmiyor muydu" diyerek onu azarlamıştı.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnne mimma edraken nasu min kelamin nubuvvetil ula iza lam tastahi fasna' ma şi't.
0: İnsanlığın peygamberliğin başlangıcından itibaren peygamberlerden duyduğu ortak söz, haya etmiyorsan dilediğini yap sözüdür. İslam dini, insanın çirkin söz ve fiillerden sakınması, kötülükleri terk edip iyiliklerde yarışması için bir takım evrensel ilkeler belirlemiştir. Bu ilkelerin başında utanma duygusunu da içinde barındıran haya gelir. Haya, kişinin bilerek ya da bilmeyerek yaptığı bir hatadan, ahlaka aykırı bir davranıştan ötürü ayıplanma veya kınanma korkusundan kaynaklanan duygudur. Yalnızca insana has olan bu duygu, onu diğer canlılardan farklı kılan özelliklerden biridir. İnsanı kötülüklerden alıkoyup iyiliğe yönelten, yaratılıştan gelen bir ahlak özelliğidir. Peygamber Efendimiz, İnsanları ısrarla iffetli bir hayata teşvik etmiştir. İmanın, haya ile kopmaz bir bağı olduğuna işaret ederek, her dinin kendine özgü bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı da hayadır buyurmuştur. Müminlere söz ve fiillerinde hayalı davranmayı emretmiştir. Kötü söz söylemek ve gereğinden fazla konuşmak gibi edebe aykırı hallerin, münafıklara has davranışlar olduğunu bildirmiştir. Sevgili Peygamberimiz, davranışları ve tavrıyla bizzat kendisi haya simgesidir. O her sözünde, her davranışında bizlere edep ve hayayı öğretmiştir. O, haya imandan bir şubedir. Haya, pür hayır demektir. Haya, ancak hayır getirir buyurarak, bir müminin edep ve hayayı hayatına aktardığında, huzur, rahmet, bereket ve hayırla karşılaşacağını müjdelemektedir. Mümin, İslam'ın belirlediği sınırlara uyarak, günahlardan titizlikle kaçınır. Ahlaki yozlaşmaya sebep olacak en küçük bir yanlışa bile fırsat vermemeye gayret eder. Takva elbisesine bürünüp, haya ve iffeti kuşanır. Bu can, bu mal ve bu bedenin kendisine emanet olarak verildiğini ve bu nimetlerden hesaba çekileceğini aklından çıkarmaz. Geleceğini emanet ettiği yavrularını güzel ahlaklı, haya duygusuna sahip, erdemli fertler olarak yetiştirmeye gayret eder. Allah Resulü'nün şu öğüdünü zihninden çıkarmaz. Haya imandandır. İmanın yeri ise cennettir. Kötü söz insanlara sıkıntı verir. Sıkıntının yeri de cehennemdir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin anne ve babasına sövmesi büyük günahlardandır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bir adam kendi anne babasına söver mi? Dediler. Evet, bir kimse başkasının babasına söver, o da karşılık olarak onun babasına söver. Başkasının annesine söver, o da onun annesine söver buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece kalkar ve ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Bir seferinde, ya Resulallah, niçin böyle yapıyorsun? Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben şükreden bir kul olmayı isteyemez miyim? Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlıktaki hangi davranış, amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah, yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse, Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur.

Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir grubun tartıştıklarını işitmiş ve onlara şöyle buyurmuştur. Sizden öncekiler işte böyle helak oldular. Allah'ın kitabının bir kısmını diğeriyle mukayese ediyor, çelişki arıyorlardı. Oysa Allah'ın kitabı bir kısmı diğerini doğrulamak üzere indi. Kur'an'ın bazı ayetlerini ileri sürerek diğerlerini yalanlamayın. Onun mahiyetini bildiğiniz ayetleri üzerinde konuşun. Bilmediklerinizi ise onu bilene bırakın.

Efendimiz nasıl biriydi? Keşke görebilseydik. Ne güzel olurdu onu görmek. Sesini duymak, tebessümünü görmek, çocuklara nasıl baktığını bilmek. Ama bugün biz de onun hayatını dinleyebilir, güzel ahlakını öğrenebilir ve onun izinden gidebiliriz. Efendimizin hayatını sevgiyle dinleyip, merakla keşfedip, onun güzel ahlakından hayatımıza güzellikler katabiliriz. Gülce, hafta içi her gün saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala, benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar güçleri yetiyorsa bir karınca, bir tahıl tanesi veya bir arpa tanesi yaratsınlar. Yoktan var etsinler bakalım buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan bir iki gün evveline rastlamışsa o kimse o gün orucunu tutsun buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet

edilmiştir. Ameller her pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah kendisine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Meleklere, birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini terk ediniz buyurur.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Onlar Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine o sallallahu aleyhi ve sellem kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır buyurdu. Ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersin sorusunaysa, söylediğin şey eğer onda varsa gıybet etmişsindir. Şayet yoksa ona iftira etmiş olursun cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

Kocaman bir merhaba sevgili arkadaşım. Yine seninle radyonun başında aynı heyecanla buluşmak ne güzel. Şöyle arkana yaslan ve derin bir nefes al. Evet, hazırsın. O zaman vakit kaybetmeden yolculuğumuza başlayalım. Bir önceki bölümde çölün ortasındaki o küçük çadıra konuk olmuş, süt anne Halime'nin evine minik bir bebekle birlikte gelen sıra dışı güzellikleri konuşmuştuk. İşte o güzel ve bereketli günler tam 4 yıl sürmüş. Zaman su gibi akıp geçmiş, ayrılık vakti gelip çatmış. Halime annemiz gözünden bile sakındığı minik Muhammed'i alıp Mekke'ye annesinin yanına getirmiş. Amine annemiz günlerdir yollarını gözlediği biricik oğluna kavuşunca dünyalar onun olmuş. Onu sevgiyle kucaklamış, kokusunu içine çekmiş. Yıllardır içini sızlatan o hüzün, oğlunun gülüşüyle yerini tarifsiz bir sevince bırakmış. Böylece sevgili peygamberimizin annesinin yanında geçireceği çok güzel günler başlamış. Amine annemiz biricik oğlunu bir an olsun yanından ayırmıyor, ona hem annelik hem babalık yapmaya çalışıyormuş. Evlerinde öyle tatlı bir huzur varmış ki, Mekke'nin o sıcak ve karmaşık havası sanki o evin kapısından içeri giremiyormuş. Sevgili peygamberimiz 6 yaşına geldiğinde Amine annemiz, biricik oğlunu yanına alarak Medine'ye doğru yola çıkmaya karar vermiş. Medine, Amine annemizin akrabalarının yaşadığı şehirmiş. Ama bu uzun yolculuğun çok daha dokunaklı ve özel bir sebebi varmış. Peygamber Efendimizin henüz kendisi dünyaya gelmeden vefat eden babası Abdullah'ın kabri Medine'deymiş. Amine annemiz hem akrabalarıyla oğlunu tanıştırmak hem de oğlunu babasının kabrine götürmek istiyormuş. Yanlarında sağlık yardımcıları Ümmü Eymen'i de alarak yola koyulmuşlar. Çöl sıcağında günlerce süren meşakkatli bir yolculuğun ardından Medine'ye varmışlar. Sevgili peygamberimiz orada akrabalarının yanında tam bir ay geçirmiş. Medineli çocuklarla neşeli oyunlar oynamış, su havuzlarında yüzmeyi öğrenmiş. Bu bir ay boyunca annesiyle sık sık babasının kabrini ziyaret etmişler, başucunda durup dualar etmişler. Bir ayın sonunda Mekke'ye dönmek üzere yeniden yola koyulmuşlar. Ebva denilen küçük bir köye geldiklerinde Amine annemiz aniden rahatsızlanmış. Çölün ortasında o küçük köyde hastalığı iyice ağırlaşmış. Hasta yatağında yatarken başucunda duran 6 yaşındaki biricik oğluna sevgiyle bakmış. Ona sarılıp son kez bağrına basmış. Yüzünü okşamış ve kısa bir süre sonra gözlerini hayata yummuş. 6 yaşındaki minik Muhammed hiç görmediği babasından sonra şimdi de çok sevdiği annesini o sığınacağı en sıcak kucağı kaybetmiş. Artık hem yetim hem de öksüz kalmış. Ümmü Eymen gözyaşları içinde kalan bu miniği teselli etmeye çalışarak Mekke'ye dedesi Abdülmuttalib'in yanına getirmiş. Dedesi Abdülmuttalib biricik oğlunun ve gelininin emaneti olan sevgili torununu kucakladığında gözyaşlarını tutamamış. Bundan sonra sen benim en kıymetlimsin dercesine ona sımsıkı sarılmış. Abdülmuttalib Mekke'nin en saygın lideriymiş. Kabe'nin gölgesinde ona özel bir minder serilirmiş ve Mekke'nin ileri gelenleri bile o mindere oturmaya cesaret edemezmiş. Ama 6 yaşındaki torunu Muhammed geldiğinde dedesi onu hemen yanına oturtur, sırtını sıvazlar, söylediği her sözü ilgiyle dinlermiş. Onu gözünden bile sakınır, gittiği her yere yanında götürürmüş. Ama ne yazık ki bu tatlı günler de uzun sürmemiş. Sevgili peygamberimiz 8 yaşına geldiğinde onu çok seven, koruyup kollayan dedesi Abdülmuttalib de vefat etmiş. Önce hiç görmediği babası, ardından 6 yaşına geldiğinde annesi ve şimdi de sırtını dayadığı o koca çınar dedesi. Sevgili peygamberimiz henüz hayatının başında tüm sevdiklerine birer birer veda etmişti. Sonrasında neler olduğunu merak ettin, biliyorum. Bu büyük acıların ortasında kalan yetim çocuğa şimdi ne olacak? Mekke'de kimsesiz mi kalacak? Dedesinin vefatından sonra onun elinden kim tutacak? Ona kim sahip çıkacak? Bu soruların cevabını merak ediyorsan bir sonraki bölümde buluşalım.
O zamana kadar Allah'a emanet ol.

Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ben peygambere 10 sene hizmet ettim, bir defa olsun bana öf demedi. Yaptığım bir şey için bunu neden yaptın veya yapmadığım bir iş için de neden böyle yapmadın demedi.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı?" diye sordum. Şöyle cevap verdi: "Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağırı da Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdükülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim. Ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karnı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi: Yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve senin nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi. O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi: Ey Muhammed, kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağı onların üzerlerine kapayıvereyim. Bunun üzerine ben, hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır, dedim. Esma binti Yezid radıyallahu anha şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa, döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir," buyurmuştur. Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radiyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder. Diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder ve "Allah'ım, sen dirlik, esenlik sahibisin. Esenlik sendendir. Ey yücelik ve ikram sahibi Rabbim, sen çok kutlusun," derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. "Estağfirullah, estağfirullah. Allah'tan bağışlanma dilerim. Allah'tan bağışlanma dilerim dersin cevabını verdi. Enes radıyallahu an anlatıyor. Bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, "Bakın şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur. Sizse namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz." buyurdular. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geceleyin kalkıp namaz kılan ve eşini uyandıran, eşi kalkmak istemediğinde yüzüne su serpen adama Allah rahmet etsin. Yine gece kalkıp namaz kılan, sonra kocasını uyandıran ve uyanmak istemediğinde yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin. Abdullah bin Muaffel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın diye üç defa tekrarladı ve üçüncü defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerini üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı.
3: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Demek o sensin. Kitaplarda müjdelenen sensin demek. Eğer kavminin seni dışlayacağı zamana yetişirsem sana yardım edeceğim.
1: Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
2: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin.
3: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana?
1: Ha, demek korkuyorsun. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
3: Yok, hayır, ondan değil.
1: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor, ha? Neden?
3: Tamam, tamam, savaşacağım.
1: Ha, şöyle...
2: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
3: Lütfen acı bana Muhammed. Merhamet diliyorum senden Muhammed. Merhamet. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarırım. Beni affet, affet.
4: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
5: Peygamberimiz çevresindeki çocukları her fırsatta namaz konusunda teşvik ve kontrol etmiştir. Bir gece eşi Meymune annemizin odasına girdiğinde, geceyi teyzesi Hazreti Meymune'nin yanında geçireceği anlaşılan Abdullah bin Abbas'ı görünce, çocuk namaz kıldı mı diye sormuş, onun namazını kıldığını öğrenmeden içi rahat etmemiştir. Çocuklar için sağını solundan ayırabilen yaşa geldiği zaman, çocuğa namaz kılmasını emredin diyerek namaz alışkanlığının önemine vurgu yapmıştır.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme a'inni ala gamaratil mevti ve sakaratil mevt.
2: Allah'ım, ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan, her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi, nefes mi, korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde, aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmek de. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynı ile mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun içinde son bellidir ve ektiğini biçecektir.

0: Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği rivayet edilmiştir. Zarafetten, yumuşak huyluluktan mahrum olan bütün hayırlardan mahrum demektir buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

imamları, Kur'an-ı Kerim'in Arap edebiyatında söz sahibi olan kimseleri hangi bakımlardan aciz bıraktığı konusunda ehli sünnetten olmayan alimlerden farklı düşünüyor. Şöyle demişlerdir: Kur'an-ı Kerim'in insanları aciz bırakan yönü şu hususlarıdır. Kur'an-ı Kerim'in insanları aciz bırakan, yani benzeri bir ifadeyi söylemeyişleri hususları şunlardır. Kur'an-ı Kerim'in ifadeleri güçlüdür. Onda rekaket yoktur. Yani ifade gevşekliği yoktur. İfade bozukluğu yoktur onda. Açık ve sadedir. Kur'an-ı Kerim açık ve sadedir. Nazmı, yani söz dizimi son derece güçlüdür ve güzeldir. Kelimeleri ve kelimelerinin tertibi son derece uyumludur. Kelimeler birbiriyle uyumlu. Hatta harfleri bile birbiriyle uyumlu diyor anlayan alimler. Üslubu mükemmeldir. İnsan onun bir benzerini söyleyemez. Bu açılardan böylesine mükemmel olduğu için insanoğlu onun bir benzerini söyleyemez. Ve ennehu min babil havariki el mümteniati an iqdaril halqi aleyha ke ihya'il mevta ve kalbil asa ve tesbihil hasa. Müellifimiz diyor ki, Kur'an-ı Kerim gibi bir söz söylemek olmayacak şeydir. Kimse söyleyemez. Mümkün değil. Veya olacak şey değil ya. Böyle bir şey söylemek olacak şeydir. Ne gibi olacak şey değil veya olmayacak şey? Kadı Yaz buna şu misalleri veriyor. Ölüyü diriltmek nasıl olmayacak şeyse, Kur'an-ı Kerim'in benzerini söylemek de o derece imkansız. Asayı yılan yapmak nasıl mümkün değilse, Hazreti Musa asasını atıyor da yılan oluyordu ya, İnsanların asasını atıp da onu yılan yapmaları gibi olmayacak şeydir. Bu nasıl mümkün, bizim için mümkün değilse diyor, Kur'an-ı Kerim'in benzerini insanların söylemesi de olacak şey değildir. Ne güzel misaller veriyor. Ve zehebe eşşeyh Ebul Hasan ila ennehu mimma yumkunu en yedfule misluhu tahta mabduril beşer ve yukaddirahumullahu aleyh velakinnehu lem yekun haza ve la yekun femena'ahumullahu gala haza ve acizahum anha. O diyor ki Ebul Hasan el-Eş'ari, bir adam düşünelim ki belagat ve fesahat bakımından üstündür. Yani Arap edebiyatı bakımından en üstün derecededir. Şayet Allah Teala o kimseye güç kuvvet verirse, o zat Kur'an-ı Kerim'e benzer bir söz söyleyebilir. Allah güç verirse. O zaman bu mümkün olur. Fakat Allah Teala diyor, daha önceleri kimseye böyle bir güç vermemiştir. Eskiden olmamıştır, şimdi de olmaz diyor. Neden olmaz acaba? Diyor ki, çünkü Allah Teala insanoğlunun Kur'an-ı Kerim'e benzer bir söz söylemesini imkansız kılmıştır. İnsanoğlunun elinden bu gücü, bu kuvveti almıştır Allah Teala. Kur'an-ı Kerim gibi bir söz söyleme gücünü insanın elinden almıştır. İnsanı aciz bırakmıştır ya. Onun için insanlar söyleyemez. Böyle bir söz söylüyor. Ve kâle bihi cemaatun min ashabihi. Bu görüş diyor sadece Ebul Hasan el-Eş'ari'nin görüşü değil. Onun itikattaki görüşlerini benzeyen alimler de aynı şeyi söylemişlerdir. Ve alet tarikayni fe aczul arabi anhu salitun ve ikametul hücceti aleyhim bima yasahhu en yekune fi makduril beşer ve tahattihim bi en ye'tu bi mislihi kâtu. Şunu biliyoruz ki diyor müellifimiz, Allah Teala Arap ediplerini Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini ortaya koymaktan aciz kılmıştır. Arap ediplerini, edebiyatçıları.
aciz kılmıştır. Halbuki onlar edebi yönden çok güçlüydüler. Çok güçlü insanlardı. Yani şiir söylemeye başlayınca insanı hayran bırakıyorlar. Biriyle hitabet bakımından atışmaya başlayınca öyle sözler söylüyorlardı ki insanlar onların karşısında şaşırıp kalıyordu. Bu sözleri nereden buluyor bu adamlar diyorlardı. Ama Kur'an-ı Kerim'in en kısa bir suresinin benzerini getiremediler. Söyleyemediler. Fahri Alem Efendimiz bu yönde onlara kaç defa meydan okudu ama buna cevap veremediler. Biz bunu kesin olarak bilmekteyiz diyor. Cevap veremedi. وَهُوَ اَبْلَغُ فِي التَّعْجِيزِ وَاَحْرَى بِالتَّقْرِيِ وَالْاِحْتِجَاجُ بِمَجِيِّ بَشَرٍ مِسْلَهُمْ بِشَيْءٍ لَيْسَ مِنْ قُدْرَةِ الْبَشَرِ لَاسِلُ وَهُوَ اَبْهَرُ آيَةٍ وَاَقْمَعُ دَلَالَةٍ Kur'an-ı Kerim'in Araplara bu meydan okuması, Arapların acizliklerini ortaya koydu. Onları fena halde perişan etti diyor. Perişan oldu. Halbuki iki cihan güneşi Efendimiz onlar gibi bir insandı. Onlar gibiydi. Yiyor, içiyor, geziyor, dolaşıyor. Onlar gibi konuşuyor. O benzerini İnsanoğlunun getiremeyeceği bir kitap getirdi. Kur'an-ı Kerim'e o söylemedi. Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala ona verdi, o da aldı, getirdi. Yani ayetlerini kastediyoruz. Yoksa kitap olarak vermedi ya da. Böylece Arapların bu konudaki acizliklerini ortaya koydu. Bir şeyi daha ortaya koydu. Kur'an-ı Kerim'in mucize oldu. Böylece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in bir mucize olduğunu ortaya koydu. Mucize neydi? İnsanları aciz bırakan şeydi. Hangi bakımdan aciz? Benzerini getirmekte. Aciz kaldı. Onun için Kur'an-ı Kerim bir mucizedir. Edebiyat sahasında bu kadar ileri giden Arapların Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini meydana getirmekten aciz kalışları neyi gösteriyor? Neyi gösteriyor acaba? Diyor ki, Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olduğunu en açık bir şekilde göster. Evet, Peygamber Aleyhisselam'ın sözü olsaydı o da onlar gibi bir insan söyleyebilirlerdi. Ama Kur'an-ı Kerim onun sözü değildi, Allah'ın sözüydü Celle Celaluhu. Ve ala kulli hal, fema etev fî zâlike bimekâl, bel saberu alel celâ vel kat ve tecerra'u kâsât-ı ve zulm. Öyle veya böyle, neticede kafirler Kur'an-ı Kerim'in bu meydan okuyuşuna cevap veremediler. O kafirler küfürde, inkarcılıkta, inat etmeleri yüzünden nelere katlandılar? Bakınız nelere katlanmışlar. Vatanlarından ayrılmayı göze aldılar. Mallarını, mülklerini kaybetmeyi göze aldılar. Canlarını yitirmeyi göze aldılar. İnatları yüzünden İslamiyet'i kabul etmediler. Ama onlar aşağılık ve zillet kaselerini yudumladılar. Öyle edebi bir ifade kullanıyor müellimiz. Aşağılık kadehinden içtiler diyor. Yani Kur'an-ı Kerim karşısında aciz kaldıklarını gördüler, kabul ettiler. Ve kânû min şuyûhil ânufi ve ibâetit taybi bihaysu lâ yü'sirûne zâlike ihtiyâran ve lâ yerdavnehu illâ zfirâren ve illâ fel muâradatu levkânet min kudretihim ve şuhlu bihâ ehvenu aleyhim ve esra'u bin nec'i ve kat'il uzri ve ifhamil hasni ledeyhi. Meryemiz diyor ki Araplar diyor çok kibirli adamlar. Kendini beğenmiş adamlar. Kibirlerinden yanlarına varılmazdı. Bu aşağılık duruma isteyerek düşmediler. Bu hale mecbur kaldıkları için düştü.

0: Şayet Araplar Kur'an-ı Kerim'in kendilerine meydan okuyuşuna cevap verebilselerdi, hem başarılı olmak için hem de hasımlarını susturmak için bunu hemen yapamadılar. Ellerinden gelmedi. Kur'an-ı Kerim'in kendilerine meydan okuyuşuna cevap veremediler. Yapabilseler de yaparlardı. Bu bahsin son uzun cümlesini okuyup sözün gelişini bölmemek için hepsini birden tercüme ederim. وَهُمْ مَنْهُمْ قُدْرَةً عَلَى الْكَلَامِ وَقُدْوَةً فِي الْمَعْرِفَةِ بِهِ لِجَمِيعِ الْاَنَامِ وَمَا مِنْهُمْ اِلَّا مَنْ جَهَدَ جَهْدَهُ وَاسْتَنْفَزَ مَا عِنْدَهُ فِي اِخْفَاءِ زُهُورِهِ وَاِطْفَاءِ نُورِهِ فَمَا جَلَوْ فِي ذَٰلِكَ خَب۪يَةً مِنْ نَبَاتِ شِفَاهِهِمْ وَلَا اَتَوْ بِنُطْفَةٍ مِنْ مَع۪ينِ مِيَاهِهِمْ مَا تُولِ الْأَمَدْ وَكَسْرَةِ الْعَدَدْ وَتَزَاهُرِ الْوَلَدِ وَالِدِ وَمَا وَلَدْ بَلْ اَبْلَسُوا فَمَا نَبَسُوا وَمُنِعُوا فَانْقَطَعُوا فَهَازَانِ نَوْعَانِ مِنْ اِيْجَازِ Zira Arap edipleri diyor, söz söylemekte pek usta idiler ve herkesten üstündüler. Allah'a inanmayan o kafirler, İslamiyet'in ve Kur'an-ı Kerim'in yayılmasını önlemek için ellerinden geleni yaptılar. Boş durmadılar. Kur'an-ı Kerim'in kabul edilmesini, İslamiyet'in yayılmasını önlemek için her şeyi yaptılar. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. O edebiyat sahasında usta olan insanlar, Kur'an-ı Kerim'in kendilerine uzun bir süre meydan okuduğu sırada ona cevap verebilmek için birbirlerine yardım ettiler. Fakat dudaklarından Kur'an-ı Kerim'e benzer bir söz çıkmadı. O edebiyatçılar, o üstün edipler Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini söyleyebilmek için birbirlerine yardım ettiler. Biri bir şey söyledi, yok olmadı, orası bozuk, şurası şöyle olsun dediler filan. Gene de olmadı, gene de benzeri bir şey yapamadılar. Onlar diyor müellifimiz, zengin edebiyat nehirleriydiler. Edebiyat nehirleri diye onları gerçekten bu sahada üstün olduklarını anlatıyor. Bu nehirden bir damla bile dökülmedi. Onlar edebiyat nehirleriydiler ama o nehirden bir damla dökülmedi. Ya ne yaptılar peki? Ümitsizliğe kapıldılar. Ağızlarını bile açamadı. Kur'an-ı Kerim onları öylesine aciz bıraktı ki ağızlarını açamadı. Çünkü Allah Teala onların cevap vermelerini engelledi. O edip insanlar bu meydan okumaya, yani Kur'an-ı Kerim'in onlara meydan okumasına bir türlü karşılık veremedi. İşte Kur'an-ı Kerim'in insanı hayrete düşüren metni de hiçbir söze benzemeyen eşsiz üslubu da böylesine mükemmeldir. Elhamdülillah öyledir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in eşsiz üslubunu müellifimiz anlatıyor. Bu güzel anlatım karşısında ancak insan hayranlık duyabilir. Çok güzel anlattı elhamdülillah. Bu fasıl bitti. Birkaç fasılda böyle Kur'an-ı Kerim'in üstünlüğünü, mucize oluşunu müellifimiz bize anlatacak. Önümüzdeki derste devam edeceğiz bu güzel bahse. Yüce Rabbim hepinizden razı olsun. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatine hepimizi nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hasan bin Ali şöyle demiştir: ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum: sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak.

Bedir Savaşı'nda bulunan künyesi Ebu Sabit, Ebu Said ya da Ebu'l-Velid olan Sehl bin Huneyf'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bütün samimiyetiyle Allah'tan şehitlik isterse, Allah onu yatağında ölse dahi şehitler mertebesine erdirir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayın buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İman 70 veya 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.

0: Ubade bin Samit'ten rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse, Allah da o kimseye kavuşmayı arzu eder. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da o kimseye kavuşmaktan hoşlanmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeği içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onların yüzüne bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsva oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de, elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir cevabını verdi. Ebu Yahya Hureym bin Fatik'ten radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda harcama yapan kimseye Allah harcamasının 700 misli ecir verir. Ebu Hureyre radiyallahu anh Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara sabahla yatsı namazlarından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa kılmaya gelirlerdi demiştir.
3: Kamu spotu.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kamu spotu.
9: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
10: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edene icabet edin. Size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Cürey el-Hüzeymi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldim ve aleykesselam ya Resulallah dedim. Resulullah aleykesselam deme, zira aleykesselam ölülere verilen selam şeklidir buyurdu. İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın peygamberlerden aleyhisselam birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir.

0: kavmi onu dövüp yaralamış, o ise yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş: Allah'ım, sen kavmimi bağışla, çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, ya Resulallah, dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin buyurdu. Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi: yanıma gel. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi: dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mes'ud ile birlikte Sa'd bin Übade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez dedi ve diline işaret ederek, lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder buyurdu.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Cahiliye devri insanı kimi zaman kâhinlerden medet umuyor, kimi zaman da büyüyle kendini avutuyordu. Bu insanlar fallara başvuruyor, çeşitli varlıklara uğur ve uğursuzluk atfediyorlardı. Allah'ın yarattığı ve kullarının hizmetine sunduğu güneş, ay ve yıldızların hareketlerinden çeşitli anlamlar çıkarmaya çalışıyorlardı. İnsanları tüm bu cahiliye inançlarından temizlemek için gönderilen Allah Resulü, ashabıyla birlikte olduğu her an onları eski inanç ve alışkanlıkları konusunda uyarıyor ve bunların yerine İslam'ın öğretilerini anlatıyordu. Yine böyle bir sohbet zamanıydı. Allah'ın elçisi Ensar'dan bir toplulukla birlikte oturmaktaydı. Vakit geceydi. Birden bir yıldız kaydı ve gökyüzü aydınlandı.
1: Gördünüz mü şunu? Nasıl da aydınlanıverdi gökyüzü.
2: Evet gördüm, bir yıldız. Hem de büyük bir yıldız.
1: Kesinlikle öyle.
2: Kesin bu gece büyük bir adam doğdu. Nasıl da parladı değil mi?
1: Evet evet. Birden güneş doğmuş gibi oldu.
2: Ve öylece sönüverdi.
0: Allah'ın Resulü ashabına baktı ve cahiliye döneminde bunun gibi bir yıldız kaydığı zaman sizler ne derdiniz diye sordu.
2: Allah ve Resulü bilir ki biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik.
1: Evet ey Allah'ın Resulü. Böyle düşünür, böyle inanır ve böyle söylerdik.
2: Çünkü biz atalarımızdan böyle görmüştük ey Allah'ın Resulü.
0: Bunun üzerine Resulullah, yıldız ne bir kimsenin doğumu ne de ölümü için kayar dedi.
2: Biz onlardan haber alırdık ya Resulallah. Yani öyle zannederdik. Söylediklerine inanırdık. Hayatımızı da ona göre düzenlerdik.
1: Evet, kâhinler öyle söylerdi çünkü. Geleceğimizin yıldızlarda göründüğünü anlatırlardı bize.
0: Nurlu Nebi ashabına baktı ve Allah Teala bir şey hakkında hüküm buyurduğu zaman arşı taşıyan melekler tesbih ederler. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih şu alt semanın sakinlerine ulaşır dedi. Sahabiler merakla Hazreti Peygamber'i dinliyordu.
1: Peki ya Resulallah, sonra ne oldu?
0: Allah'ın elçisi, sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece gökyüzü sakinleri birbiriyle haberleşir. Nihayet haber şu alt semaya ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kâhin dostlarına aktarır ve yıldızla taşlanırlar. Bu bilgiler geldiği şekilde aktarılmışsa gerçektir. Fakat bunlara ilavelerde bulunurlar ve yalan karıştırırlar dedi.
2: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Bizi de kâhinlerin yalanlarından ve bilmediğimiz şeylerin peşinde koşmaktan korusun.
1: Amin.
3: Hadislerin hikayeleri. Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Yaratılanı hoş görmek. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke fethi günü insanlara hitap ederek şöyle buyurdu. Ey insanlar! Allah sizden cahiliye kibrini ve atalarla övülmeyi kaldırmıştır. İnsanlar iki sınıftır. Allah katında değerli, takva sahibi iyi kişiler ve Allah katında değersiz, günahkar kötü kişiler. Bütün insanlar Adem'in çocuklarıdır. Adem'i de Allah topraktan yaratmıştır. Hadisin devamında yer alan Hucurat suresinin 13. ayetinden anlaşıldığına göre, Allah Resulü bu açıklamayı ya ayetin tefsiri olarak yapmış ya da bu ayeti sözüne delil getirmiştir. Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Birbirinizle tanışasınız diye sizi kabilelere ve milletlere ayırdık. Allah katında en değerliniz, en müttaki olanınızdır. Allah her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olandır hitabıyla, cahiliye döneminin değer ölçülerini geçersiz kılan bu ayet, henüz bu değerlerin etkisi altında bulunan Mekkelilere bir uyarıdır.

ayet ve onun tefsiri mahiyetindeki hadis, soy sopla övünülen ve insanlara nesepleriyle ve mensup oldukları kabileleriyle değer biçilen bir anlayışa karşı, ırk ve cinsiyet gibi doğal, zenginlik, fakirlik, makam ve statü gibi yapay ve göreceli farklılıkların Allah katında bir değeri olmadığını, tek fazilet ölçüsünün Allah'ın buyruklarına uyarak ona saygılı olmayı ifade eden takva olduğunu vurgulamaktadır. İnsanların kendi tercih ve iradelerinin söz konusu olmadığı cins, ırk, renk gibi doğal ve fıtri özelliklerinin ayrımcılık konusu yapılması ne yazık ki insanlık tarihinin çok eski bir sorunudur ve günümüzde de belli ölçüde etkisini sürdürmektedir. Düşünüldüğünde çok garip ve ilkel görünse de bazı insanlar kendilerinin bu dünyaya diğerlerinden daha üstün ve ayrıcalıklı geldiğine inanmaktadırlar. Örneğin onların ırkı diğerlerine göre daha üstün özelliklere sahiptir. Soyları daha asildir. Aileleri daha şereflidir. Bu ayrımı hangi kriterlere göre yaptıkları sorulsa verecekleri makul bir cevap yoktur. Ya atalarının yaptıkları iyilik ve güzelliklerden bahsedecekler ya da onların mertlik ve kahramanlıklarından dem vuracaklardır. Halbuki bunlar doğuştan gelen değil, sonradan kazanılan özelliklerdir ve sadece ona sahip olanlar için değer ifade ederler. Atalarıyla övünmek insana değer katsaydı, herhalde cahiliye Arapları dünyanın en değerli insanları olurlardı. Onun için İslamiyet, atalarla övünmeyi ve onları bahane ederek boş ve anlamsız bir gururlanmayı yasaklamış ve herkesin ancak kendi inanç ve ameliyle değer kazanacağını ilan etmiştir. Bu yüzden sevgili Peygamberimiz, atalarının her şeyine sahip çıkıp onlarla böbürlenmeyi ısrarla sürdürenlerin Allah katında burnuyla gübre yuvarlayan böcekten daha değersiz olduğunu bildirmiştir. Burada açıklamasını yaptığımız hadisin başka bir tarikinde de bu ilave yer almaktadır. Allah Resulü 23 yıllık peygamberlik döneminde hem sözleri hem de uygulamasıyla bu cahiliye zihniyetini yok etmeye çalışmış, kabile asabiyetini yani körü körüne dayanışmayı her şeyin önüne koyup doğruyu yanlışı, haklıyı haksızı, güzeli çirkini buna göre belirleyenleri eleştirmiştir. Asabiyetin kişinin kendi kavmini sevmesi değil, zalim olduğu halde kavmine yardım etmesi olduğunu belirterek nerede yanlış yapıldığını göstermiştir. Onun için cahiliyenin zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et şiarını, zalime, zulmüne engel olarak yardım et açıklamasıyla tersine çevirmiştir. Kabilelerin ve boyların birbirleriyle üstünlük yarışına girdikleri bir zaman diliminde bu çerçevenin de ötesine geçerek Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a, beyazın siyaha, siyahın beyaza, takvadan başka bir üstünlüğünün olmayacağını ilan etmiştir. Toplumun değer vermediği köle, zenci ve fakirleri sahip oldukları meziyete göre baş tacı ederek herkese örnek olmuştur. İnsanlar tarağın dişleri gibidir buyurarak Allah'ın huzurunda kimsenin değerini kendi belirlediği bir ayrıcalığa sahip olmadığını ifade etmiştir. Bunun için tartıştığı Bilal-i Habeşi'yi, zenci olan annesini de işin içine katarak ayıplayan Ebu Zer el-Gıfari'yi, "Ey Ebu Zer, sende cahiliye kalıntısı görüyorum." diyerek uyarmıştır. Medine'ye hicret eden Müslümanları, oradaki Müslümanlarla birebir kardeşleştirirken, zengin fakir, hür köle, soy sop, kabile aile ayrımı yapmadan onları din kardeşliğinde birleştirmiştir. Muhacir ve ensar olarak anılan bu Müslümanların çocukları arasında çıkan bir kavgaya, kendi mensuplarını çağırarak müdahale etmek isteyen insanlara "bu cahiliye davası da nedir?" diyerek tepki göstermiştir. Ameli kendisini geri bırakan kimseyi nesebe ilerletmez buyurarak, iman sahibi olsalar bile güzel iş ve amellerle bu inançlarının gereğini ortaya koymayan kimseleri asil atalarının kurtaramayacağını anlatmak istemiştir. Kur'an ve sünnetin getirdiği bu zihniyet değişimi, birbirleriyle kavga etmekten başka bir şey bilmeyen Bedevi Arapları bir asır içinde dünyanın büyük bir kısmına hakim kılmış, 72 milletin yaşadığı büyük bir coğrafyada kimsenin dinine, diline, ırkına karışmadan asırlar boyu sürecek müsamahakar bir yönetim anlayışına öncülük etmiştir. Bu anlayış daha sonra Türkler ve İranlılar gibi diğer Müslüman uluslar tarafından da aynen sürdürülmüştür.

0: 20. asra gelene kadar dünyada başka hiçbir medeniyete nasip olmayan bu çoğulcu ve hoşgörülü anlayış tamamen İslam dininin öğretisinden kaynaklanmaktadır. Bu öğreti inanç hürriyetini garanti altına alan ve bunu kişinin tercihine bağlı bir imtihan konusu sayan öğretidir. Bu öğretiyi insanlara tebliğ eden peygamber kendi mescidinde Hristiyanları ağırlamış ve orada ibadet etmelerine izin vermiştir. Bu öğreti asırlar boyu sürgün hayatı yaşayan ve kimsenin kabul etmediği Yahudileri himayesine alan anlayışın kaynağıdır. Bu öğreti gayrimüslim eşinin dini vecibelerini engellemek bir yana bu konuda ona yardımcı olmayı kocasının görevi sayan bir hoşgörü zeminidir. Uygulamada bazı aksamalar görülse de Müslümanların asırlardır sahip olduğu barış içinde bir arada yaşamayı sağlayan bu çoğulcu tecrübe Batı'nın ancak 20. asırda zorunlu sebeplerle tanıştığı fakat henüz hazmedemediği bir olgudur. Müminleri kardeş sayan ve bir topluluğun diğerini alaya almasını yasaklayan Cenab-ı Hakk'ın kulu, Müslüman kardeşini hakir görmesi kişiye kötülük olarak yeter buyuran Allah Resulü'nün ümmeti olan Müslümanlar, zaman zaman bazı tahriklere kapılıp yanlış işler yapsalar da, kendi dinlerine ve kültürlerine tamamen yabancı bir ırkçılık ve ayrımcılık tuzağına asla düşmeyeceklerdir. Yaradılanı Yaradan'dan da ötürü sevmeyi ve 72 milleti Allah'ın kulları olarak yaratılışta kardeş saymayı insanlık felsefesi olarak benimsemiş bir kültürün çocuklarına ancak bu yakışır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. Kâb bin Malik'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüklerinde önce mescide uğrar ve orada iki rekat namaz kılardı.

Cerir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem birlikteydik. Peygamber Efendimiz Dolunay'a baktı ve "Siz şu ayı zahmetsizce nasıl rahat görüyorsanız Rabbinizi de öylece göreceksiniz" buyurdu. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: "Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan gecelerini sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez. Hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap dinlediğinizde saklı.
1: Peygamberimiz Şaban ayı geldiğinde de oruç tutmaya özen gösterirdi. Çok sevdiği Zeyd'in oğlu Üsame bunu fark etmiş, Şaban ayında tuttuğu kadar

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Siz benden, canımdan çok sevdiğim yeğenimi alıp onu öldüreceksiniz. Bense sizin adamınızı besleyeceğim, öyle mi? Bunun akıl alır bir tarafı var mı?
2: Ebu Talip, vallahi kavmin sana çok insaflı davrandı.
1: İnsaf bunun neresinde?
2: Onlar seni hoşlanmayacağın bir şeyden kurtarmaya çalışıyor. Ama sen kabul etmiyorsun.
1: Artık ok yaydan çıktı. Muhammed'i korumaya amd içtik. Bizimle çarpışmayı göze alabiliyorsanız haydi davranın.
3: Ne yaptın sen?
4: Muhammed'e yaptıklarını duydum. Korkak! Gücün ona yetiyor değil mi? Ben de onun dinindenim. O neyi iddia ediyorsa ben de onu iddia ediyorum. Hadi bakalım. Gücün yetiyorsa bana da sataş.

0: Siz onu diğer Araplarla baş başa bırakır, araya girmezseniz iyi edersiniz. Onlar buna galip gelirse istediğiniz olur. Yok, eğer o Araplara galebe çalarsa da siz kazanırsınız.
1: Ey Velid'in babası, gerçekten o seni büyülemiş. Biz seni niçin gönderdik, sen ne yaptın?
2: Müşrikler Hazreti Muhammed'in davasından vazgeçmeyeceğini anlamışlardı.
3: 12. bölüm.
2: Müşriklerin Müslümanlar üzerindeki baskısı sürüyor. Özellikle köleler akla hayale gelmez işkenceler görüyorlardı. Bunlardan biri olan Habbab bin Eret bir demirci ustasıydı. Zanaatıyla sahibine iyi para kazandırırdı. Sahibi olan kadın onun Müslüman olduğunu öğrendiğinde ateşte kızdırdığı demirlerle Habbab'ın sırtını dağlamış ve ömrünün sonuna kadar geçmeyecek izler bırakmıştı. Habbab bir gün arkadaşlarıyla beraber peygamberimize gelerek durumunu arz etti.
4: Ey Allah'ın Resulü, bizim için Allah'tan yardım dileyemez misin? Bunların zulmünden kurtulmamız için Allah'a dua edemez misin?
2: Resulullah ashabının bu durumuna çok üzülüyordu. Onlara sebat göstermeleri için şöyle dedi. Sizden önceki ümmetler içinde öyle mazlum kişiler vardı ki, müşrikler tarafından yakalanır, onun için yerde bir çukur kazılır, o kişi o çukurun içine gömülürdü. Sonra büyük bir testere getirilir, onun başı üzerine konulurdu da başı iki kısma ayrılırdı. Bir başkasının da demir taraklarla etinin altındaki kemiği ve sinirleri taranırdı da bu işkenceler o mümini dininden çeviremezdi. Allah'a yemin ederim ki bu din kesinlikle tamamlanacaktır. Öyle ki biniti üzerinde bir kimse tek başına San'a'dan Hadremevt'e kadar gidecek de Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacaktır. Fakat sizler acele ediyorsunuz. Müşrikler sundukları uzlaşma tekliflerini kabul etmeyen peygamberimizi yeni bir görüşme yapmak üzere davet ettiler. Ümeyye bin Halef sözü aldı.
5: Ey Muhammed, sana sunduğumuz teklifleri kabul etmedin. İsteğin liderlikse lider yapalım. Paraysa istediğin miktarı verelim dedik, reddettin. Şimdi senden başka bir şey isteyeceğim. Bunu yaparsan sana inanırız.
2: Peygamberimiz bu konuşmanın hayırla sonlanacağını düşünerek umutlanmıştı. Ne diyecek diye beklerken Ümeyye şöyle dedi.
5: Biliyorsun, yaşadığımız yer suyu az, geçimi zor bir şehirdir. Seni bize gönderen Rabbine yalvar da bize sıkıntı veren şu dağları kaldırsın. Şehrimizi dümdüz bir ova haline getirsin. Burada bizim için bereketli ırmaklar akıtsın. Ha, geçmiş babalarımızdan bir kısmını da diriltsin. Bunlardan biri de Kusay bin Kilab olsun. O doğruluğuyla bilinen ulu bir kişiydi. Ona soralım bakalım, dediklerin doğru mu yoksa asılsız mıdır? Eğer o seni tasdik ederse senin peygamber olduğuna kanaat getiririz.
2: Peygamberimiz, ben ne böyle bir şey talep ederim ne de siz bunu görseniz inanırsınız. Ben Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Söylediklerimi kabul ederseniz dünyada da ahirette de karlı çıkarsınız. Reddederseniz bana sabretmek düşer, dedi.
5: Ey Muhammed, o zaman seni tasdik edecek bir mucize getir bize. Rabbine dua et, senin yanında bir melek göndersin. Ayrıca senin için bağlar, bahçeler, köşkler, altından ve gümüşten hazineler yaratsın. Madem peygambersin, çarşılarda bizim gibi rızık için dolanıp durma.
6: Madem peygambersin, çarşıda bizim gibi dolanıp durma.
5: Muhammed, bak aklıma ne geldi. Biz meleklere taparız. Onlar Tanrı'nın kızlarıdır. Melekler gelip de seni tasdik ederse sana inanırız.
2: Peygamberimiz, ben böyle mucizeler göstermek için gönderilmedim. Dediklerimi yaparsanız sizi cennetle müjdelemek, İnkar ederseniz de cehennemle korkutmak için gönderildim dedi.
3: Cehennem mi dedin?
7: Rabbin bizi azap mı edecek?
3: Hadi o zaman Rabbim bizi dediği gibi cezalandırsın.
8: Göğü üzerimize parça parça düşür.
7: Ya da nasıl isterse öyle yapsın.
3: Bunlar olmadıkça sana inanacak değiliz.
2: Peygamberimiz bu bana ait bir iş değildir. Allah size dilediğini yapar dedi. Ebu Cehil atıldı.
8: Ey Muhammed! Rabbin seninle oturup konuştuğumuzu biliyor mu? Şu söylediklerimizi duyuyor mu? Hiç sanmam. Biz bunları bir adamdan öğrendiğini ve söylediğini düşünüyoruz. Rahman dediğin de bu adam değil mi? Vallahi biz buna asla inanmayız. Rahman adındaki bir adama da tapacak değiliz. Seninle uzlaşmaya çalıştık ama yine kabul etmedin. Bu yolda ya sen ya biz yok olup gidinceye kadar mücadele edeceğiz.
9: Ey Muhammed! Eline bir merdiven alarak gökyüzüne çıkıp oradan senin söylediklerini doğrulayacak 4 melek getirmedikçe sana asla inanmayacağım. Getirsen de inanacağımı sanmıyorum ya.
2: Bu cümleleri söyleyen peygamberimizin halasının oğlu Abdullah'tı. Yakın bir akrabasından bu sözleri duymanın verdiği üzüntüyle o ortamı terk etti. Müşrikler doğru yolu bulmak için çabalamıyorlar, yalnızca içlerindeki kini kusuyorlardı. Müşrikler bir gece Darun Nedve'de toplanarak bu meseleye kesin bir çözüm bulmaya karar verdiler. En iyi çözüm Hazreti Muhammed'i ortadan kaldırmaktı. Fakat onun öldürülmesi demek kabileler arasında çıkacak büyük bir savaş demekti. Bu riski göze alabilecek bir yiğit gerekiyordu. Ebu Cehil sözü aldı.
8: Artık yeter. Ne yapsak bu adamı geri döndüremiyoruz. Bir adamın isteyebileceği her şeyi teklif ettik. Her şeyi. Daha ne istiyor? Derdi aramızda kargaşa çıkartmak. Babayı oğula, kardeşi kardeşe düşürmek. Bunun tek bir çözümü var. Onu yok etmek. Ama bunun için cesur biri lazım. Onu öldürecek kişiye benden 100 kızıl deve ve istediği kadar altın var.
7: İyi de buna kim cesaret eder?
3: Ebu Talip geçen gün meydan okumadı mı?
7: Sadece öldürenle kalmaz. Onun tüm kabilesini de cezalandırırlar.
10: Ben yaparım. Muhammed'i ben öldürürüm.
8: Ömer bin Hattab. Böyle bir cesareti de ancak sen gösterirdin. Senin gibi gözü pek delikanlıları her zaman sevmişimdir.
7: Tek başına mı öldürecektin?
3: Bu kadar cesaretli olduğunu tahmin etmezdim.
8: Ömer, senin bu yeni yetmelere olan düşmanlığını bilmeyenimiz yok. Kureyş'in en güçlü, en cesur adamlarındansın. Hadi şu beladan kurtar bizi.
3: Hadi görelim seni Ömer.
7: Bu işi yapsan yapsan sen yaparsın.
2: Ömer o zaman 33 yaşındaydı. Deli doluydu. Öfkelendiği zaman önünde hiçbir şey duramazdı. Verdiği sözü tutmak için kılıcını kuşandı, Kabe'yi tavaf ettikten sonra Safa tepesine doğru yola çıktı. Peygamberimiz ve ashabı buradaki Darul Erkam'da toplanıyorlardı. Ömer'in hayatında iki yüzlülük hiç olmamıştı. Muhammed'i öldürecekse bunu gizliden yapmayacaktı. Gidecek ve gerekirse etrafındakilerle çarpışacak, onu yok edecekti. Yolda Nuaym'a rastladı.
11: Ömer böyle kılıcını kuşanmış nereye gidiyor? Çok da öfkeli. Yoksa Resulullah'ın yanına mı gidiyor? Onu durdurmanın bir yolunu bulmalıyım.
12: Hayrola Hattaboğlu, nereye böyle?
10: Arapların arasına tefrika düşüren Muhammed'in vücudunu ortadan kaldırmaya gidiyorum. O bizim ilahlarımıza dil uzattı.
12: Vallahi sen çok zor bir işe kalkışmışsın. Muhammed'in arkadaşları onun etrafında pervane gibi dolaşıyor. Farz et ki bu işi becerdin. Akrabaları seni yeryüzünde bırakırlar mı?
10: Birinin bunu yapması gerek. Beni öldüreceklerinden korkarak onun istediğini yapmasına izin mi vereyim? Sen de mi Muhammed'den yana oluyorsun?
12: Ömer.
10: Yoksa sen de mi atalarının dininden döndün?
12: Sen beni bırak. Evvela kendi ailene bak.
10: Ne diyorsun sen?
12: Kız kardeşin Fatıma ile eşi Saad Müslüman oldular.
10: Bu nasıl olur? Nasıl böyle bir işe kalkışırlar? Hattaboğlu Ömer'in kardeşi ve eniştesi din değiştirmiş ha? Önce onlara hesap soracağım.
12: Sakin ol biraz. Bu ne öfke?
10: Çekil önümden.
12: Allah Saad ve Fatıma'nın yardımcısı olsun. Durdurmasaydım doğrudan Resulullah'ın yanına gidecekti. Şimdi en azından önlem alabiliriz. Gidip haber vereyim.
2: Ömer hiddetle kız kardeşinin evine gitti. Kapıyı yumruklamaya başladı. Habbab bin Eret içeride Kur'an okuyor, kardeşi ve eniştesi onu dinliyordu.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Taha,
10: ma açın kapıyı. Açın çabuk.
14: Abim geldi. Çok öfkeli.
15: Ne yapacağız?
14: Habbab, sen şuraya saklan hadi.
15: Tamam, geçiyorum hemen.
14: Abi, hayırdır, bu ne biçim kapı çalma?
10: Çekil önümden.
14: Abi, ne oluyor?
10: Bir ses duydum. O neydi?
14: Kendi aramızda konuşuyorduk.
10: Hayır, o Muhammed'in sözlerine benziyordu. Sizin de din değiştirdiğiniz doğru mu?
16: Ömer, gerçek dinin senin dininden başkası olduğunu hala göremedin mi?
10: Ne dedin? Ya, dur. Bir daha söyle. Dur,
14: yapma.
10: Al sana.
14: Yapma.
10: Al bakalım.
15: Fatıma. Ne yaptın sen?
14: Ne duymak istiyorsun Ömer? Gerçekleri mi? Sana söyleyeyim. Biz Müslüman olduk. Allah'a ve Resulüne iman ettik. Hadi elinden geleni yap. Bizi döndüremeyeceksin.
10: Fatıma, sana zarar vermek istememiştim.
14: Her şeyi yumruklarınla çözebileceğini zannediyorsun. Şu adam sana ne yaptı?
10: Okuduğunuz şeyler size nasıl böyle tesir edebiliyor? Biraz önce okuduğunuz o sayfayı bana verin de Muhammed'e gelen bu şeye bir bakayım.
14: Ona zarar vermeyeceksen ve hakarette bulunmayacaksan veririz.
10: Korkmayın. Bir şey yapmayacağım. Sadece okuyacağım. Sonra da size teslim edeceğim.
14: Habbab, gelebilirsin. Korkma.
10: Habbab, senin olduğunu tahmin etmeliydim.
14: Seni hiddetli görünce onu saklamıştık abi.
10: Duyduğum ses sana aitti değil mi? Elindekine bakmama müsaade eder misin?
2: Ve Ömer eline aldığı sayfadaki ayetleri okumaya başladı. Okudukça fikirleri değişiyor, içini tatlı bir sıcaklık sarıyordu.
10: Bu ne hoş, ne şerefli bir kelam. Bu kelamdan daha güzeli olamaz.
17: Müjde ya Ömer. Resulullah'ın duasının senin hakkında gerçekleşeceğini umuyorum.
10: Ne duası?
17: Kulaklarınla duydun. Dün gece şöyle dua ediyordu. Ya Rabbi, İslamiyet'i ya Ebul Hakem bin Hişam'la ya da Ömer bin Hattab'la kuvvetlendir.
10: Öyle mi? O şimdi nerede?
17: Ona bir zarar vermeyeceğine yemin edersen sana yerini söylerim.
10: Allah adına ant veriyorum. Ona bir zarar vermeyeceğim.
2: Kureyş'in en cesur, en korkusuz gençlerinden olan Ömer'in kalbi yumuşamış, okuduğu ayetlerin Allah kelamı olduğuna kanaat getirmişti. Allah Resulü'nü öldürmek üzere harekete geçmişti, ancak bu yolun sonu bambaşka bir yere çıkıyordu.
18: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ben bir beşerim. Siz bana davalarınızı getiriyorsunuz. Bazılarınız belki delil getirmekte diğerinden daha mahir olabilir ve ben işittiğime göre hüküm veririm. Bu şekilde bir yargı sonucu kime mümin kardeşinin hakkını verirsem, gerçekte ona cehennemden bir parça vermişim demektir."

Ebu Cürey Cabir bin Süleym radıyallahu anh anlatıyor. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun, köle olsun hiçbir insana, hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. Hiçbir iyiliği, maruf, sadaka küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Sadaka. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Fakat eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbni Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı.

Numan bin Beşir'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini, inancını ve ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez, harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçı sakalı ağarmış Müslümanlara Kur'an'ın belirlediği sınırları aşmayan ve ondan uzak kalmayan Kur'an hafızlarına, adil hükümdarlara saygı göstermek Allah'a duyulan saygıdan ileri gelir.

Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazreti Ömer'e "Haydi Allah Resulü'nün ziyaret ettiği gibi biz de Ümmü Eymen'i ziyaret edelim" dedi. Yanına vardığımızda Ümmü Eymen ağlamaya başladı. "Niye ağlıyorsun? Allah katındakiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için daha hayırlıdır" dediler. "Ben Allah'ın katındakilerin Resulü için daha hayırlı olduğunu bilmediğimden ağlamıyorum. Asıl gökten inen vahyin kesilmiş olmasına ağlıyorum" dedi. Ümmü Eymen bu sözüyle Hazreti Ebubekir'i ve Hazreti Ömer'i de duygulandırdı. Onlar da birlikte ağlamaya başladılar.

0: Demek o sensin. Kitaplarda müjdelenen sensin demek. Eğer kavminin seni dışlayacağı zamana yetişirsem sana yardım edeceğim.
1: Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
2: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin.
3: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana?
1: Demek korkuyorsun. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
3: Yok, hayır, ondan değil.
1: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor? Ha? Neden?
3: Tamam tamam, savaşacağım.
1: Ha, şöyle.
2: Ebu Azze'yi getirdik.

0: Ey Allah'ın Resulü.
1: Lütfen acı bana Muhammed. Merhamet diliyorum senden Muhammed. Merhamet. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarırım. Beni affet, affet.
2: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle. Zeyd bin Desinne. Hicretin 3. yılında Uhud Savaşı'ndan sonra bazı Arap kabileleri peygamberimize gelerek kendilerine İslam'ı öğretmesi için davetçi göndermelerini istemişti. Niyetleri farklıydı. İslamiyet'i kabul etmiş görünerek haince bir tuzak kurmuşlardı. Peygamberimiz Ashab-ı Suffe'de yetişen 10 güzide sahabisini onlarla birlikte gönderdi. Adal ve Kare kabileleri canları kendilerine emanet edilen 10 davetçiden 8'ini şehit ettiler. İkisini de esir alarak Mekkelilere sattılar. Reci kuyusu civarında gerçekleşen bu olayda esir alınan sahabiler Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desinne'ydi. Safvan bin Ümeyye, Bedir'de öldürülen babası Ümeyye bin Halef'e misilleme olarak Zeyd'i satın almıştı. Ona herkesin göz önünde işkence ederek babasının intikamını almış olacaktı. Müşrikler ellerindeki esirleri öldürmek için Mekke'nin dışına çıkardılar. Çünkü harem Allah'ın dokunulmaz kıldığı bir bölgeydi. Burada istedikleri gibi kan dökemezlerdi. Mekke'nin tüm ileri gelenleri bu sahneye şahitlik etmek için belirlenen mekanda toplandılar. Ebu Süfyan esirlerden Zeyd'in yanına gelerek şöyle bir soru sordu. Allah aşkına Zeyd, şu anda yanımızda senin yerine Muhammed'in olmasını, senin yerine onun boynunu vurmamızı, böylece ailenin yanına dönmeyi istemez miydin? Ebu Süfyan bu sorusuna hiç beklemediği bir cevap aldı. Vallahi bırak benim yerime peygamberimizin öldürülmesini, şu anda bulunduğu yerde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin canını yakacak bir dikenin onun ayağına batmasını dahi istemem. Ebu Süfyan olan biteni anlayamıyordu. Ölüme bu kadar yaklaşmış biri nasıl olur da hala bir başkasını kendine tercih edebilirdi? Ebu Süfyan şaşkınlığını şöyle dile getirdi. Muhammed'in ashabının onu sevdiği kadar sevilen hiç kimse görmedim. Müminlerin Resulullah'a olan sevgisi, analarını, babalarını ve canlarını onun uğruna feda edecek kadar büyüktür.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babası baktı. Babası Ebu'l-Kasım'a peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur. İbn Abbas'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz, giyim kuşam, davranış, hal ve harekette kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir. Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Oruçluya iftar veren kimse oruçlunun sevabı gibi sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez.

0: Katade bin Milhan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dolunaylı günlerde, yani her ayın 13, 14, 15. günlerinde oruç tutmamızı isterdi.
1: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap dinlediğinizde saklı.
2: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
3: Abdullah bin Mesud, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem amellerin Allah katında en güzeli hangisidir diye sordu. Vaktinde kılınan namaz buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Sonra anne babaya iyilik yapmak buyurdu. Sonra hangisidir deyince, sonra Allah yolunda cihad etmek buyurdu.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince, bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler.''

Ebu Abdullah Osman bin Ebu'l-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzü bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidü ve uhaziru. Hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu. Vasile bin Eska radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın namazını kıldırdıktan sonra şöyle buyurduğunu işittim. Allah'ım, filan oğlu filan senin himayendedir. Onu kabrin fitnesinden ve cehennem azabından koru. Çünkü sen ahdinde duran ve hamde layık olansın. Allah'ım onu bağışla ve ona merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesti ve fakirlere dağıttı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan geriye ne kaldı buyurdu. Sadece kürek kemiği kaldı denilince şu halde kürek kemiği dışında hepsi duruyor demektir buyurdu.

Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.

Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi, onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği, iyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir.

ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar.

0: Gözleri perdeleyen toprak, yüzleri serttiğim topraktı. Yere dökülmeyecekti ey nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler.
1: Efendime söyleyeyim. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevkü sefası. 18.000 alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 7 kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 4 çar yar onun gökçek yaridir. Onu seven günahlardan beridir. 18.000 alemin sultanıdır. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yunus der, cihanı neyleyem sensiz. Sen hak peygamberisin şeksiz gümansız. Sana inanmayan göçer imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sehil bin Sa'd'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 2 dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua.

0: Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen, Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa, insanlara öyle davransın.
1: Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurmuştur. Allah katında sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi? Allah'ın en sevdiği söz, Sübhanallahi ve bihamdi. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim cümlesidir. İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbn Ömer bir kimsenin Kabe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir. Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

0: Vadideki geçidi hiç kaçırmam. Bastığım taşların bile seslerini bilirim. Lakin fırtına çıkınca şaşırdım işte.
1: Bu durum artık seni çok zorlamaya başladı İtfan. Başına bir şey gelecek diye endişeleniyorum.
0: Bir yol geliyor aklıma ama önce Resulullah'a danışmam gerek. O bana yol gösterir.
2: Aa, ne güzel yağmur başladı. Yıldızlar bizi yalnız bırakmadı.
3: Şanslıyız baksanıza. Göğün yıldızları bizden yana.
4: Böyle konuşmayın. Bu dedikleriniz doğru değil. Allah'ın Resulü bu tür akıl dışı inançları yasakladı.
5: Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.
6: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
7: Bütün varlıklarını Mekke'de bırakıp Hazreti Peygamber'le beraber Medine'ye hicret eden bazı fakir Müslümanlar, Hazreti Peygamber'in yanına gelip ona dertlerini anlatmaya başladılar. Ya Resulallah, zenginler cennetin en yüksek derecelerini ve ebedi nimetlerini alıp götürdüler. Çünkü bizim namaz kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyor, bizim oruç tuttuğumuz gibi onlar da tutuyorlar. Fazla malları olduğu için bir de onlar hac ve umre yapıyor, cihat ediyor ve sadaka veriyorlar. Bizimse sadaka verebileceğimiz malımız yok dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, size bir şey haber vereyim mi dedi ve ekledi. Dediğimi yaptığınız takdirde sizi sevapta geçenlere yetişirsiniz. Sizden sonrakilerden kimse de size yetişemez ve içinde bulunduğunuz toplulukta en hayırlı topluluk olursunuz. Ancak onlar da sizin yaptığınız bu tesbihleri yaparlarsa size yetişebilirler. Her namazın peşinden 33 kez tesbih, Subhanallah, 33 kez tahmid, Elhamdülillah ve 33 kere tekbir, Allahu Ekber getirirsiniz. Bir başka hadisinde ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tesbihleri saydıktan sonra kim sayıları 99 eden bu tesbihleri La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehul mülk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, günahları denizin köpükleri kadar da olsa bağışlanır diyerek bütün müminleri müjdelemiştir.
8: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
9: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
10: Nasreddin Hoca ilk Müslümanları anlatmaya devam ediyor. Sevgili çocuklar, Hazreti Zeyd bin Harise de kölelerden ilk Müslüman olandır. Zeyd küçükken köleleştirilmiş biriydi. Önce Hazreti Hatice'nin, sonra da Peygamberimizin yanında kalmıştı. Peygamber Efendimiz ona oğlu gibi değer veriyordu. Ona bir köle gibi değil, ailenin bir ferdi gibi davranıyordu. Hatta yıllar sonra babası onu bulup da köyüne götürmek istediğinde gitmemişti. Peygamberimizin yanında kalmayı tercih etmişti. Peygamberliğin ilk günlerinde Zeyd de Allah Resulü'nün davetine olumlu cevap veren öncülerden oldu. İslam'ı hemen kabul etti. Ölünceye kadar İslam için yaşadı. Mu'te Savaşı'nda kafirler tarafından şehit edildi. Peygamberimiz onun vefatına çok üzülmüştü. Allah ondan razı olsun. Nasreddin Hoca kendisini sessizce dinleyen öğrencilerine bir soru sordu. Evet, yoruldunuz mu çocuklar? Cevap beklediği gibi oldu. Hayır hocam. Peki o zaman diğer bazı Müslümanları da hatırlayalım. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi ilk Müslümanlar sadece bunlardan ibaret değildir. Şöyle bir düşünecek olursak aklımıza bazı isimler gelecektir değil mi? Evet, hatırlayan var mı?
11: Akif söz aldı.
10: Hocam ben hep merak

0: ederdim. Hazreti Muhammed'in çocukları ilk iman edenlerden değiller miydi? Nasrettin Hoca bu güzel soru üzerine memnun oldu.
1: Tam Akifçe bir soru oldu. İlk Müslümanlar arasında pek isimleri geçmez ama şunu bileceğiz ki Peygamber Efendimizin çocukları da ilk Müslümanlardandır. Onlar da tereddütsüz iman etmişlerdir. Peki bunların dışında hangi isimleri söyleyebiliriz?
0: Salih parmak kaldırdı. Hocam, Bilal-i Habeşi ilk Müslümanlardan mıdır?
1: Tebrik ederim Salih. İleride size hayatını anlatmayı düşünüyordum. Bilal-i Habeşi, Ammar, annesi Sümeyye ve babası Yasir, Hazreti Osman, Ebu Zer, Selman, Erkam, Mus'ab bin Umeyr ve daha pek çok kişi ilk Müslümanlardandır. İlk Müslümanlar, Mekkeli kafirlerin baskılarına, işkencelerine karşı sabretmiş, İslam'dan vazgeçmemişlerdi. Onlar pek çok insanın Müslüman olmasını sağlamışlardır. Onlar fedakarlığın ne olduğunu bizlere öğretmişlerdir. Onlar Peygamber Efendimizle birlikte Allah'ın son hak dininin kıyamete kadar devam etmesi için gereken tohumu atmışlardır. Biz de sevgili çocuklar, İslam'ı öğrenmek, yaşamak ve bilmeyenlere de öğretmek için onlar gibi çalışmalıyız. Allah onların hepsinden razı olsun. Allah sizlerden de razı olsun çocuklar. Amin.
0: Çocukların bu içten karşılığı üzerine Nasrettin Hoca dersi bitirdi.
1: Ve böylece bu haftalık da bu kadar çocuklar. Ama ben sizden bu hafta bir şey yapmanızı isteyeceğim.
0: Çocuklar merakla beklediler hocalarının ne söyleyeceğini.
1: Bugün öğrendiklerimizi herkes mahallede tanıdık bir kimseye anlatacak. Bu kişi arkadaşı da olabilir, daha büyük bir tanıdığı da olabilir. Evde zaten anlatacaksınız. Bir de ev dışında bir tanıdığınızı anlatacaksınız. Söz mü arkadaşlar?
2: Söz hocam.
1: Hadi bakalım öyleyse hepinize hayırlı cumalar. Allah'a emanet olun.
0: Nasrettin Hoca camiye girdiği zaman tüm öğrenciler hazırdı. Her zamanki gibi onlara selam verdi. Kısaca hal hatır sordu. Bazılarına anne babalarının durumunu sordu. Sonra da derse geçti.
1: Evet çocuklar, geçen dersimizde Peygamber Efendimizin İnsanları İslam'a davet etmeye başladığını anlatmıştık değil mi? Ayrıca ilk Müslümanlardan bazılarının hikayesini anlatmıştık. Sizler de bu anlattıklarımızı en az bir kişiye anlatacaktınız. Evet, kimler anlattı? Ama lütfen doğruyu söyleyin. Sizler zaten yalan söylemezsiniz.
0: Öğrencilerden çoğu parmak kaldırdı. Sadece 3 kişi hocanın dediğini yapamamıştı.
1: Evet, görevini yerine getirenleri tebrik ediyorum. Diğerlerini şimdilik not ediyorum. Fakat doğru söyledikleri için de bu 3 arkadaşınıza teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha ödevlerini yaparlar. Bu konuda söz veriyorsunuz değil mi çocuklar?
0: Anlatma ödevini yapmayanlar, yapamayanlar biraz utanarak, biraz da ceza almadıkları için sevinerek söz veriyoruz hocam dediler. Nasrettin Hoca anlatmaya devam etti.
1: Sevgili çocuklar, hatırlayacağınız gibi Hazreti Muhammed peygamber olunca çok yakın dostlarını, akrabalarını önce gizli olarak İslam'a davet etmişti. Bu dönem 3 yıl kadar sürdü. Ondan sonra yakın akrabalarını uyar ayeti geldi. Bundan sonra artık gizli olarak değil, açıktan akrabalarını ve çevresindeki insanları İslam'a davet etmeye başladı. Daha sonra da tanıdık olsun ya da olmasın, Mekkeli veya dışarıdan gelen herkesi Allah'ın son dini olan İslam'a davet etti. Bir de şöyle bir emir vardı Allah tarafından. Şimdi sen ne ile emrolunduysan apaçık bildir. Bu emri alan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem artık durmuyordu. Herkesi ziyaret ediyor, nazik ve kibar bir şekilde İslam'a inanmaya çağırıyordu. Artık sadece kendi kabilesiyle değil, diğer kabilelere bağlı kişilerle de görüşüyordu. İnsanları evlerinde ziyaret ediyordu. İş yerlerinde ziyaret ediyordu, toplu mekanlarda ziyaret ediyordu. Onları sadece Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaya çağırıyordu. Kendisinin Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna inanmaya davet ediyordu. Putlara tapmak, yalan söylemek, ahlaksızlık yapmak, anne babaya karşı gelmek, çocukları öldürmek, insanlara haksızlık yapmak gibi kötü işlerden uzaklaşmalarını istiyordu. Yüce Rabbimizin emirleri gerçekten çok güzeldi. Zaten Allah'ın tüm istekleri bizim yararımıza olan şeylerdir. Ve Allah'ın tüm yasakları da bizim için kötü ve tehlikeli şeylerdir. Senenin belli aylarında değişik Arap ülkelerinden, kabilelerden insanlar Mekke'ye gelirdi. Hem Kabe'de ibadet eder hem de haftalarca Mekke yakınlarında kurdukları pazarlarda alışveriş yaparlardı. Çok insan gelirdi oraya. Peygamber Efendimiz işte bu panayır zamanlarını çok iyi değerlendirdi. Yanına Arap kabilelerini çok iyi tanıyan Hazreti Ebubekir, Ali, Zeyd veya henüz Müslüman olmamış amcası Abbas'ı da alarak çadırları dolaşırdı. Çevre köy ve şehirlerden gelenlerle tanışır, sohbetler eder, onları Allah'ın dinine davet ederdi. Bu ziyaretler vesilesiyle herkes İslam'dan haberdar oluyor, yeni dini öğreniyordu. Memleketlerine gittikleri zaman da bu duyduklarını anlatıyorlardı. Bunların içinden bazıları Müslüman oluyordu. Peygamber Efendimiz bu panayır ziyaretlerini yaparken amcası Ebu Leheb, İslam düşmanı Ebu Cehil ve diğer bazı kimseler de dolaşırlardı panayırları. Peygamberimiz kimlerle görüştüyse onlar da görüşürdü. İslam'ın ve Peygamberimizin aleyhinde konuşarak, yalan söyleyerek insanların Müslüman olmalarını engellemeye çalışırlardı. Peygamber Efendimiz bıkmadan, usanmadan, korkmadan, çekinmeden insanları İslam'a davet ediyordu. Fakat üzülüyordu bir yandan da çocuklar. İnsanların hemen Müslüman olmamalarına adeta kahroluyordu. Bazen şöyle düşünüyordu. Acaba ben onlara İslam'ı tam olarak anlatamıyor muyum? Halbuki Peygamber Efendimiz çok açık, tane tane, herkesin anlayacağı bir şekilde güler yüzle anlatıyordu. Bu durum Peygamberimize sıkıntı veriyordu. Her şeyden haberdar olan Yüce Rabbimiz onu uyararak kendisini sıkıntıya sokmamasını, sadece görevini yapmasını istedi. Sevgili arkadaşlar, hani anneler çocuklara banyo yaptırmak ister, haftalık temizliğini yapmak, onu kirlerden kurtarmak isterler ya. Bazı çocuklarsa ne yapar? Kaçar, zorluk çıkarır değil mi? Evet, temizlenmek istemez. Ağlarlar, sızlarlar ve kaçarlar. Siz öyle yapmazsınız biliyorum. Ama annesi onu bin zahmetle temizler, ona pırıl pırıl elbiseler giydirir. Sevgili Peygamber Efendimiz de onları temizlemek istiyordu. Bir anne şefkati ve bir baba merhametiyle davranıyordu. Tüm insanların kötü düşüncelerden ve yanlış hareketlerden temizlenmelerini arzu ediyordu. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.
2: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Men yuhramir rifqa yuhramil hayra kullah.
1: Rıfktan mahrum kalan bir kimse hayrın tamamından mahrum kalmıştır. Sevgili Peygamberimiz bir gün ashabıyla sohbet ediyordu. Müminin sahip olması gereken güzel özellikleri özlü bir benzetmeyle şöyle dile getirdi. Mümin bal arısına benzer. Bal arısı gibi hep güzel, temiz, helal şeyler yer. Hep güzel şeyler üretir, hep iyiliklerin peşinden koşar. Hiçbir şeyi dökmez, kırmaz, bozmaz. Allah Resulü bu benzetmesiyle mümini kırıp dökmeyen, yararlı ve nazik bir insan olarak tanımlamıştır. Müminin gönlünde kötüye değil iyiye, zararlıya değil faydalıya, olumsuza değil olumluya yer ayırması gerektiğini ifade etmiştir. Rıfk, yumuşak huylu ve yararlı olmak, uyumlu ve nazik davranmak anlamlarına gelir. Sertliğin ve kaba davranışın zıddıdır. Rıfk kökünden türeyen refik ise, nazik davranan kişi dost demektir. Rıfk, ummadığımız kapıları açacak olan anahtardır. Bunun sayesinde müminler arasında bağlar kuvvetlenir, Allah'ın rızası kazanılır. Nezaketli ve yumuşak huylu olma hususunda en güzel örneğimiz Allah Resulü'dür. O, hayatının her anında müminlere zarif, nazik ve edepli olmayı tavsiye etmiştir. Sevgili Peygamberimiz, başta ailesi olmak üzere yakınlarına, arkadaşlarına kibar davranmayı hiçbir zaman elden bırakmamıştır. Allah Resulü sadece insanlara değil, kainattaki her bir varlığa şefkat, merhamet ve nezaketle davranmıştır. O bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Rıfk, zarif davranış, işe güzellik katar. Rıfktan, zerafetten yoksunluksa işi kusurlu kılar. Allah Resulü bizlere her türlü aşırılıktan, kabalıktan, şiddetten uzak durmayı öğütlemiştir. Zira sevgili Peygamberimiz mümini şöyle tanımlamıştır. Namusa dil uzatan, lanet eden, çirkin işler yapan, edepsiz konuşan kimse olgun bir mümin değildir. Mümin nezaket sahibidir. Sade ve zarif haliyle kibar ve anlayışlı tavırları benimser. Bütün işlerini nezaketle yürütür. Şüphesiz Allah Teala refiktir, rıfkı sever. Sertlik ve benzeri hallere vermediği karşılığı yumuşak huylulukla yapılan işlere verir hadisini hayatına aktarır. Kırk hadiste güzel ahlak.

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selime oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. Onlar Resulullah'ın bu sorusuna, "Evet ey Allah'ın Resulü, bunu istemiştik," diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi onlara, "Ey Selime oğulları, kendi mahallenizde oturun, atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huzeyfe ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala insanları toplar. Müminler kalkarlar. Cennet onlara iyice yaklaştırılır. Adem'in aleyhisselam yanına giderler ve "Ey babamız, bizim için cennet kapısının açılmasını iste," derler. O da "Sizi cennetten çıkaran şey babanızın hatasından başka bir şey mi ki? Ben bu işin ehli değilim. Oğlum İbrahim Halilullah'a gidin," der. Hemen İbrahim'e aleyhisselam giderler. O da "Ben bu makamın ehli değilim. Halil oldum lakin uzaktan, Allah'la vasıtasız konuşmak şerefine mazhar olan Musa'ya gidin," der. Musa'nın aleyhisselam yanına gelirler. O da "Bu işin ehli değilim. Allah'ın kelimesi ve ruhu olan İsa'ya gidin," der. İsa'nın aleyhisselam yanına varırlar. O da "Bu işin ehli değilim," der. Bunun üzerine Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. O da kalkar ve dua eder. Kendisine şefaat izni verilir. Emanet ve akrabalık bağı gönderilirler. Bunlar sıratın sağında ve solunda dururlar. Sonra "Sizin ilk kafileniz şimşek gibi geçer," dedi. "Anam babam feda olsun, şimşek gibi geçer ne demektir?" dedim. "Bilmiyor musun, göz kapağı bir göz kırpmada nasıl gider gelir?" dedi. "Sonra rüzgar gibi, sonra kuşlar ve süratle koşan piyadeler gibi geçerler. Hepsi amelleri oranında yürürler. Peygamberiniz sırat üzerinde durur ve "Ey Rabbim, selamete çıkar, selamete çıkar," diye seslenir. Nihayet kulların amelleri onları sırattan geçiremez olur. Hatta insanın yürümeye gücü yetmez de emekleyerek gider. Sıratın iki tarafına takılmış bir takım çengeller vardır ki bunların vazifeleri tutulması istenen kimseleri yakalamaktır. Çengeller sebebiyle kimisi yaralı bir halde kurtulur, kimisi de kurtulamaz, ateşe yuvarlanır. Hadisin ravisi, "Ebu Hureyre'nin canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cehennemin dibi 70 yıllık mesafe kadar derindir," demiştir.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak Allahümme ufirli verhamni ve elhıkni bir refikil ala, Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Uhud savaşının yaşandığı gün bir adam, Allah uğrunda savaşıp öldürülürsem benim yerim neresedir diye Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cennettir dedi. Adam elindeki hurmaları hemen yere attı, sonra savaştı ve şehit düştü.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararit denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim dedi.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize yaptığı bir vaaz ve nasihatte şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Siz yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzurunda haşrolunacaksınız. Zira Allah başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız buyurdu. Bilin ki kıyamet gününde kendisine ilk elbise giydirilecek kimse İbrahim aleyhisselam olacaktır. Yine bilin ki benim ümmetimden bir takım kimseler getirilecek ve sol tarafa sevk olunacaklar. Ya Rabbi, bunlar benim ashabımdır. Onlara merhamet et diyeceğim. Onların senin ardından neler yaptıklarını sen bilmiyorsun denilecek. Ben de salih kul İsa'nın aleyhisselam dediği gibi, ben aralarında bulunduğum sürece onlara şahit idim. Ama beni içlerinden aldığında artık onları yalnız sen görüyordun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin diyeceğim. Bunun üzerine bana, sen onların aralarından ayrıldığın günden itibaren onlar gerisin geriye dönmüştüler denilecektir.

Ebu Musa el-Eş'ari anlatıyor. Bir yolculuk esnasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Her bir tepeye çıktığımızda yüksek sesle tekbir getiriyorduk. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Kendinize gelin. Siz sağır olan ve burada bulunmayan birisine seslenmiyorsunuz. Bilakis her şeyi işiten, gören ve çok yakın olan Allah'a sesleniyorsunuz.

0: efendime söyleyeyim.
1: Hevai nefsi şeytani gibi gümrahımız vardır. Harap etti dilü canı enin-ü ahımız vardır. İnayet olsa esbaktan, hidayet feyzi mutlaktan, İnayet Hazreti Hak'tan, ulu Allah'ımız vardır. Beriyiz her gavayetten dahi, rahı dalaletten, ki tevfik-u hidayetten kavi, hem rahımız vardır. Nedenli olsa ger isyan erişmez, yes ile hırman, Nedim-i Hazreti Rahman, şefaat hahımız vardır. Ümittir kalbin aşadı, ferah ya beyler imdadı. Şefaat kânımız, hadi Habibullah'ımız vardır. Meyi aşkı ile mestiz vekilin, cümleden pestiz. Ne varlıktan tehi destiz, ne malü cahımız vardır. Eder her derde ol bir em verir, her zahma bir merhem. Melazu melce-i alem açık dergahımız vardır. Bu alemde bulan bulmuş, şeb-i kadr içre bedr olmuş, ziyası aleme dolmuş, münevver mahımız vardır. Salahi oldu dildade, o şah-ı hüsne üftade, bizim dünyada, ukbada, muazzam şahımız vardır. Salahaddin Uşşaki.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti. Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir köyde veya kırda 3 kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa, şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun, zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer. Abdullah bin Selam'dan radiyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin, herkes uyurken gece namazı kılın ki selametle cennete giresiniz. İbn-i Mesud'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir. Ebu Talib'in Fahite adlı kızı Ümmü Hani'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Fetih senesinde bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmiştim. O sırada yıkanıyordu. Yıkandıktan sonra 8 rekat namaz kıldı ki işte bu kuşluk namazıdır.
4: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içki konusunda şu 10 sınıf kimseye lanet etti. İçki yapmak için meyveyi sıkan ve sıktıran, içkiyi içen, taşıyan, taşıtan, dağıtan, satan, parasını yiyen, satın alan ve aldıran.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam, "Kaptaki suyun yüzünde çer çöp görürsem ne yapayım?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Çöp düşünceye kadar dök," dedi. Adam bu defa, "Ben bir solukta suya kanamıyorum," dedi. Resulullah da, "Öyleyse nefes alırken kaseyi, bardağı ağzından uzaklaştır," buyurdu. Sahabi Abdullah bin Yezid el-Hatmi radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi. Dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Her kim iki kız çocuğunu yetişkin oluncaya kadar büyütürse, kıyamet günü ben ve o kimse şöylece yan yana bulunacağız," buyurmuş ve parmaklarını bitiştirmiştir. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip "Esselamu aleyküm" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde karşılık verdi. Sonra selam veren zat oturdu. Bunun üzerine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "10 sevap kazandı," buyurdu. Sonra bir başkası gelip, "Esselamu aleyküm ve rahmetullah," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde cevap verince, selam veren oturdu. Resulullah, "20 sevap kazandı," buyurdu. Sonra bir adam daha geldi ve, "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü," dedi. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 30 sevap kazandı buyurdu. İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Haya sadece hayır getirir," buyurmuştur. Müslim'in bir diğer rivayetinde, "Haya bütünüyle hayırdır," buyurulmuştur.
2: Duydun işte ne dediğimi. O geldi, son elçi zuhur etti.
3: Son elçi mi?
2: Evet, son elçi.
4: Geldin demek. Getir bakalım güzel yavrucağı. Ver bakalım şu güzel yüzlüğü kucağıma.
5: Neden gidemiyoruz Mekke'ye?
6: Öyle uygun görmüş ve öyle anlaşma yapmış Allah'ın elçisi.
7: O öyle uygun gördüyse en doğrusu öyle olduğu için.
8: Şükürler olsun ki Rabbim seni bize bağışladı.
9: Normalde vadideki geçidi hiç kaçırmam. Bastığım taşların bile seslerini bilirim. Lakin fırtına çıkınca şaşırdım işte.
8: Bu durum artık seni çok zorlamaya başladı İtfan. Başına bir şey gelecek diye endişeleniyorum.
9: bir yol geliyor aklıma ama önce Resulullah'a danışmam gerek. O bana yol gösterir.
3: Aa, ne güzel yağmur başladı. Yıldızlar bizi yalnız bırakmadı.
10: Şanslıyız, baksanıza. Göğün yıldızları bizden yana.
11: Böyle konuşmayın. Bu dedikleriniz doğru değil. Allah'ın Resulü bu tür akıl dışı inançları yasakladı.
12: Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.
13: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
14: Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu. Bunun en iyisi fel yani hayra yormadır. Uğursuzluk bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şeyi gördüğünde Allah'ım iyilikleri yalnız sen verirsin. Kötülükleri de ancak sen savarsın. Kuvvet ve kudret yalnız senin yardımındadır diye dua etsin. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bedir Savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yola çıktı ve müşriklerden evvel Bedir'e ulaştı. Müşrikler de geldiler. Bunun üzerine Resulullah, hiçbiriniz emrim olmadıkça bir şey yapmasın diye

Bir, ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra, "Eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam, bu uzun bir hayat olacak," dedi. Ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı.

0: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müezzinler kıyamet günü insanların boyu en uzun olanları, en seçkinleri olacaklardır dediğini işittim. Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aralarını düzeltmek için insanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz.
1: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Bir savaş sonrası payına düşen ganimeti Hazreti Peygamber'e getiren bir bedevi, ben bunun için sana uymadım. Okuyla boynunu göstererek, buradan vurularak şehit olup cennete gitmek için sana uydum diyerek ganimeti geri vermişti. Bir süre sonra savaşta şehit olup isteğine kavuşan bedevi hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o Allah'a verdiği sözü tuttu. Allah da ona dilediğini vererek sözünü tuttu buyurmuştur.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: لَاَنْ اَقُولَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ
2: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Demem bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde haklar sahiplerine mutlaka iade edilecektir. Hatta boynuzlu koyundan boynuzsuz koyunun hakkı dahi alınacaktır.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle

demiştir. Ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar Allah katında nurdan koltuklara otururlar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'e "Bizi niçin daha çok ziyaret etmiyorsun?" dedi. Bunun üzerine "Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdekiler, arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep O'nundur." mealindeki ayet nazil oldu.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yol üzerinde oturmaktan sakının demişti. Ashab, yol üzerinde oturmadan edemeyiz, işlerimizi orada konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yol üzerinde oturmaktan vazgeçmiyorsanız bari yolun hakkını verin dedi. Ya Resulallah, yolun hakkı nedir ki dediler. Gözü sakınmak, rahatsızlık verecek şeyleri ortadan kaldırmak, selam almak, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır buyurdu.

Ashab-ı kiram Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, biz kıyamet gününde Rabbimizi görebilecek miyiz?" diye sormuşlardı. Resulullah, "Siz 14. gecede ayı görmek için itişip kakışarak birbirinize zahmet verir misiniz?" diye sorduğunda sahabiler, "Hayır ya Resulallah" diye karşılık vermişlerdi. "Siz güneşin önünde hiçbir bulut yokken onu görme hususunda birbirinize sıkıntı verir misiniz?" dediğinde, "Hayır ya Resulallah" demişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Siz cennette Rabbinizi işte böyle göreceksiniz" buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden biri oruçluyken unutur da bir şey yer veya içerse, yine de orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak, Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır. Cündüb bin Abdullah bin Süfyan'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı ezberleyen kimse bağlı devesi olan kimseye benzer. Şayet onu sık sık yoklarsa elinde tutar. Bırakıverirse kaçar gider demiştir.
1: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rıfktan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i rahim, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur hale getirir ve ömürleri uzatır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Şüreyh Hüveylid bin Amr el-Huzayi'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler, ya Resulallah, misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da, onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikram ise 3 gün olup bundan sonrası sadakadır cevabını verdi.

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri, "Ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır," dedi. Resulullah da, "Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir," buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi diye sorunca, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayır buyurdu. Peki kucaklayıp öpebilir mi deyince yine hayır buyurdu. Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi deyince evet buyurdu. Ebu Abdullah Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kıldım. Resulullah Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuduktan sonra şimdi rükû eder dedim. 100 ayeti geçti. Sonra herhalde bu sureyi bir rekatta okuyarak namaz kılacak dedim. Geçti. Rükû edecek dedim, etmedi. Nisa suresine başladı. Onu da okudu. Sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Tesbihi ihtiva eden ayet geçtiği vakit tesbih ediyor, dileği ihtiva eden ayetleri okuduğu zaman dilekte bulunuyor, istiazeyi ihtiva eden ayet geçince istiaze ediyordu. Sonra rükû etti. Sübhane Rabbiyel Azim, Yüce Rabbimi tesbih ederim dedi. Rükû da aşağı yukarı kıyamı kadar oldu. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd. Allah Teala kendisine hamd edeni işitti. Ey Rabbimiz, hamd ancak sanadır dedi ve kalktı. Aşağı yukarı rükûda durduğu kadar kıyamda durdu. Sonra secdeye vardı. Sübhane Rabbiyel Âlâ, Yüce Rabbimi tenzih ederim dedi. Secdesini de aşağı yukarı kıyamda durduğu kadar uzattı.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Bedir, zulme karşı ilk zafer. İkinci bölüm. Allah Resulü Bedir günü ashabına öldürülen ve esir edilen her bir düşman askeri karşılığında mükafat müjdesi vermişti. Müslümanların ordusunda yaşları küçük olmasına rağmen gönüllü olarak savaşa gelenler de vardı. Hazreti Peygamber onları Medine'ye geri göndermişti. Fakat içlerinden Sa'd bin Ebi Vakkas'ın kardeşi Umeyr dönmek istememişti. Sonunda Resulullah ona izin verdi ve Umeyr 16 yaşındayken bu savaşta şehit oldu. Umeyr gibi küçük yaşta şehit olan bir diğer kişi ise Harise bin Süraka'ydı. Müslümanlar sayıca olduğu kadar silah yönünden de müşrikler gibi güçlü değillerdi. Eldeki sınırlı imkanların en verimli şekilde kullanılması gerekiyordu. Bu nedenle Allah Resulü ashabına müşrikler kendilerine iyice yaklaşmadan yani atış menziline girmeden ok atmamalarını istedi. Savaş bütün şiddetiyle devam ediyordu. Müslümanların şifresi Ehad, Ehad, Allah bir, Allah bir idi. Teke tek yapılan vuruşmada büyük kahramanlık sergileyen Hazreti Hamza göğsüne nişan olarak deve kuşu tüyü takmış, düşman saflarını yara yara ilerliyordu. Allah Resulü bu şiddetli çarpışma anında bile hakkaniyetten bir an olsun ayrılmıyordu. Ebu Cehil ve Kureyş'in bazı liderleri Müslümanlara kılıç çekmek istemeyenleri de zorla Bedir'e getirmişlerdi. Dolayısıyla bu kişilerin öldürülmesine sevgili Peygamberimizin gönlü razı olmuyordu. Bu nedenle ashabına böyle kişilere kılıç çekmemelerini tavsiye etmişti. Ebu Cehil gibi bazı müşriklerse Müslümanlara yıllarca büyük sıkıntılar yaşatmışlardı. Ebu Cehil'i hiç görmeyen Medineli Ensar bile onun ne kadar kötü bir insan ve ne büyük bir din düşmanı olduğunu öğrenmişlerdi. Ebu Cehil bu savaşta müşrik ordusunun komutanıydı. Savaş başladığında pek çok Müslüman onu öldürmek istiyordu. Savaşın şiddetlendiği bir anda Muaz bin Amr ve Muaz bin Afra isimli iki genç de onu öldürmek için büyük çaba sarf ediyordu. Abdurrahman bin Avf şöyle anlatıyor. Bedir'de savaşın kızıştığı anda yanıma güçlü kuvvetli iki delikanlı geldi. Bu iki gençten biri iyice yanıma sokuldu ve bana Ebu Cehil'i tanır mısın diye sordu. Ben de elbette tanırım diye cevap verdim. Bunun üzerine peki bana Ebu Cehil'i gösterir misin dedi. Ben Ebu Cehil'i ne yapacaksın diye sordum. Şöyle cevap verdi. Duydum ki o Resulullah'a sövüyormuş. Hayatım elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben Allah'a söz verdim. Eğer onu görürsem ya öldüreceğim yahut da onun önünde öleceğim. Diğeri de arkadaşından gizlenircesine yanıma sokuldu, kulağıma eğildi ve bana aynı soruyu sordu. Derken bir aralık Ebu Cehil'i gördüm. Kureyşliler içinde dolaşıp duruyordu. Bunun üzerine gençler işte bana sorduğunuz Ebu Cehil şu dedim. Hemen kılıçlarına sarıldılar ve öldürünceye kadar ona vurdular. Allah Resulü Ebu Cehil'in durumunu merak ediyordu. Abdullah bin Mesud'u bu konuyu öğrenmesi için göndermişti. İbni Mesud Ebu Cehil'i bulduğunda o ağır şekilde yaralıydı. Son nefesinde bile kibrinden vazgeçmeyen Ebu Cehil, kavmi tarafından öldürülmeyi kendisi için bir şeref sayıyordu. Abdullah bin Mesud son bir kılıç darbesiyle bu Allah düşmanının başını gövdesinden ayırdı. Medine'den yola çıktıkları andan itibaren Allah Resulü tedbirde kusur etmemiş ve bir an olsun dua etmekten geri durmamıştı. Yüce Allah ise Resulünün dualarını kabul etmiş, ona ve ümmetine yardımını sağanak sağanak göndermişti. Müşriklerin asla hesap edemedikleri bir gerçek vardı. Allah kendisine inananı, kendi yolunda olanı yalnız bırakmazdı. Allah önce 1000, daha sonra da 3000 melekle Müslüman ordusunu takviye etmiş ve meleklerine ben de sizinle beraberim, haydi iman edenlere destek olun buyurmuştu. Bedir Savaşı'nın yapıldığı bu günü hakla batılın birbirinden

Ben ayrıldığı Furkan günü olarak niteleyen Yüce Rabbimiz, yardımını göndererek sırf kendi rızası için orada bulunanları mahzun etmemişti. Nitekim onlara gerekirse daha fazlasıyla yardım edeceğini de vaat etmişti. Evet, siz sabır gösterir ve Allah'tan sakınırsanız ve eğer onlar, düşmanlarınız şu anda üzerinize gelirlerse, Rabbiniz alametli 5000 melekle sizi takviye eder.''

Savaş başladığı andan itibaren Allah'ın yardımı da başlamıştı. Üstelik bu yardım tek yönlü değildi. Cenab-ı Hak bir yandan müşrik ordusunu hem Hazreti Peygamber'in uykusunda hem de savaşta karşılaştıkları sırada Müslümanların gözüne az göstermiş, aynı şekilde Müslümanları da müşriklerin gözüne az göstermişti. Diğer yandan da teçhizatlı meleklerini yardıma göndermişti. Nitekim Allah Resulü ashabına bizzat Cibril'in harp silahını kuşanmış bir şekilde atının başını tuttuğunu haber vermişti. Savaş sonunda Ebu Cehil dışında Kureyş'in pek çok önde geleninin de yer aldığı 69 müşrik daha öldürülmüş, 70 kişi ise esir alınmıştı. Allah Resulü'nün daha önce savaşta öldürüleceğini haber verdiği kimselerin tamamı işaret ettiği yerlere yığılmışlar ve bir daha kalkamamışlardı. Öldürülen bu müşriklerden 24 tanesi Hazreti Peygamber'in talimatıyla Bedir'deki Kalib kuyusuna atıldılar. Esirler hakkında ise Resulullah, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'le istişare etti. Hazreti Ebu Bekir, onların fidye karşılığında serbest bırakılmaları görüşündeydi. Böylece müşriklere karşı güç elde edebileceğini ve belki de bu insanların hidayete ereceğini düşünüyordu. Hazreti Ömer ise müşriklerin elebaşı olan bu esirlerin öldürülmesi gerektiğini ifade etti. İstişare sonunda Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir'in görüşünü kabul etti. Buna göre fidye 1000 ila 4000 dirhem arasında belirlenmişti. Fidye vermeye gücü yetmeyenlerin ise Müslümanların çocuklarına okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakılmasına karar verilmişti. Fakat bu karar Kur'an'da Hazreti Ömer'i haklı çıkaran şu ayetlerle eleştirildi. Yeryüzünde düşmanı tamamıyla sindirip hakim duruma gelmedikçe hiçbir peygambere esir almak yakışmaz. Siz geçici dünya menfaatini istiyorsunuz. Halbuki Allah ahireti kazanmanızı istiyor. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer Allah'ın daha önce verilmiş bir hükmü olmasaydı, aldığınız şeyden, fidyeden dolayı size büyük bir azap dokunurdu. Allah Resulü Bedir'deki zaferin ardından ashabından Abdullah bin Revaha ve Zeyd bin Harise'yi müjdeci olarak Medine ve çevresindeki yerleşim yerlerine gönderdi. Savaştan sonra 3 gece daha ashabıyla birlikte Bedir'de kaldı. Zaferin 3. gününde ise devesinin getirilmesini emretti. Gerekli eşyalar deveye yüklenip bağlandı, ardından da önde Allah Resulü, arkada sahabileri Medine'ye doğru yola koyuldular. Ramazan'ın sonunda Medine'ye ulaştılar. Bedir zaferinde Allah'ın Müslümanlara olan yardımı çok açıktı. Bir ordu sayı yönünden kendisinden 3 kat, teçhizat bakımından da kat kat üstün olan başka bir orduyu darmadağın etmişti. Allah Celle Celaluhu kendisine inanan kullarına yaptığı bu yardımın boyutunu şöyle açıklamaktadır. Onları siz öldürmediniz fakat Allah öldürdü onları. Attığın zaman da sen atmadın fakat Allah attı. Ve bunu müminleri güzel bir imtihanla denemek için yaptı. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. Yüce Rabbimiz bir yandan Müslümanlara nasıl yardım ettiğini açıklarken, bir yandan da kafirlere sayıca çokluğun pek bir anlam ifade etmeyeceğini, inkarlarından vazgeçmenin kendileri için daha hayırlı olacağını hatırlatmıştı. Bedir, Allah yolunda Allah'a güvenilerek ve şartlarına riayet edilerek, yani sebeplere tutunarak elde edilmiş bir zaferdir. Evet, Allah Resulü üzerine düşeni yapmış ve sonucu Allah'a havale etmek için ellerini açarak Rabbine yalvarmıştır. Bu tevekkülün neticesinde de Cenab-ı Hak müminlere parlak bir zafer nasip etmiştir. O, Müslümanlara istediklerinden fazlasını bahşetmişti. Nitekim Müslümanlar Medine'den kervanı yakalamak için yola çıkmışlardı. Fakat Yüce Allah, hatırlayın ki Allah size 2 taifeden, kervan veya Kureyş ordusundan birinin sizin olduğunu vaat ediyordu. Siz de kuvvetsiz olanın, kervanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kafirlerin kökünü kesmek istiyordu buyurarak, onlara umduklarının üstünde ikramda bulunduğunu belirtmektedir. Müşrikler Bedir'de aldıkları bu ağır darbe nedeniyle yaşadıkları korkuyu uzun süre üzerlerinden atamadılar. Zira daha sonra yapılacak Uhud Savaşı'nda bazı Ebu Cehil taraftarlarının yoğun tahrikleri olmasa hiç kimsenin Müslümanların karşısına çıkmaya cesareti ve isteği kalmamıştı. Ayrıca bu zafer
hakkın ve hakikatin önündeki perdenin kısmen de olsa aralanmasına sebep olmuştu. Bu zaferin ardından Allah Resulü ve ashabının ganimetlerle ve Kureyş'in önde gelenlerinden aldıkları esirlerle Medine'ye dönmeleri üzerine özellikle ehli kitaptan Müslümanlığı seçenlerin sayısı artmıştı. Bedir sıradan bir savaş değil, Müslümanlar açısından büyük, belki de tarihteki en önemli savaştı. Adeta bir varlık yokluk mücadelesiydi. Bu nedenle sahabiler arasında Bedir'e katılanlar ayrıcalıklı görülmüştür. Zira henüz Müslümanların sayısı çok azdı. Eğer burada bir yenilgiyle karşılaşıp fazla zayiat verilseydi sayıları daha da azalacaktı. Böyle bir durumda ise fırsat kollayan müşrikler onlara hayat hakkı tanımamak için daha hırslı olacaklardı. Bu nedenle Allah Resulü ve beraber Medine'den yola çıkıp ben de varım diyenler Ashab-ı Bedir olarak nitelendirilmişler ve daima saygın bir şekilde anılmışlardır. Nitekim henüz Müslümanların güçlü olmadığı bir anda savaşa çıkma cesaretini gösteren bu kahramanların Bedir Harbi'ne katılmış olmaları ayrıca vurgulanmıştır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi.

Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez. Hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

Ebu Said'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü Allah cehennemden 70 senelik mesafe uzaklaştırır.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbini zikredenle zikretmeyen diriyle ölüye benzer.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiği üzere şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin ana baba bir kardeş dahi olsa simsarlık ederek köylünün malını ücretle satmasını yasakladı.

0: Übreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin.
1: Efendime söyleyeyim.
2: Hevai nefsi şeytani gibi gümrahımız vardır. Harap etti dil-ü canı, enin-ü ahımız vardır. İnayet olsa esbaktan, hidayet feyzi mutlaktan, inayet Hazreti Hak'tan, ulu Allah'ımız vardır. Beriyiz her gavayetten dahi, rah-ı dalaletten, ki tevfik-u hidayetten kavi hem rahımız vardır. Nedenli olsa ger isyan erişmez yeis ile hırman, nedimi Hazreti Rahman şefaat hahımız vardır. Ümittir kalbin aşadı, ferahya beyler imdadı. Şefaat kânımız Hadi Habibullah'ımız vardır. Meyi aşkı ile mestiz vekilin, cümleden pestiz. Ne varlıktan tehi destiz, ne mal-ü cahımız vardır. Eder her derde ol bir em verir, her zahma bir merhem. Melaz-u melce-i alem açık dergahımız vardır. Bu alemde bulan bulmuş, şeb-i kadr içre bedr olmuş. Ziyası aleme dolmuş, münevver mahımız vardır. Salahi oldu dildade, o şah-ı hüsne üftade. Bizim dünyada, ukbada muazzam şahımız vardır. Salahaddin Uşşaki.

0: Efendimiz nasıl biriydi? Keşke görebilseydik. Ne güzel olurdu onu görmek. Sesini duymak, tebessümünü görmek, çocuklara nasıl baktığını bilmek. Ama bugün biz de onun hayatını dinleyebilir, güzel ahlakını öğrenebilir ve onun izinden gidebiliriz. Efendimizin hayatını sevgiyle dinleyip, merakla keşfedip, onun güzel ahlakından hayatımıza güzellikler katabiliriz. Gülce, hafta içi her gün saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hizam bin Hişam bin Hubeyş bin Halid bin Huleyd bin Rebiya el-Huzayi'nin babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre, adı Atike binti Halid el-Huzayi'ye olan dedesinin kız kardeşi Ümmü Mabet şöyle anlatmaktadır. Eşim Ebu Mabet bana onu Resulullah'ı tasvir et dedi. Ben de elbette dedim. O tertemiz görünümlü ve latif biriydi. Yüzü aydınlıktı. Vücut yapısı güzeldi. Güler yüzlüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah tenli değildi. Beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti. Ağırbaşlıydı. Gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi. Kirpikleri uzundu.

birkaç gün yemek pişmediği olurdu. Açlık hem peygamberimizin hem de ashabının sık sık talim ettiği bir imtihandı. Peygamberimiz bir gece evinden dışarı çıkmış ve yakın arkadaşları Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'e karşılaşmıştı. Onlara sizi bu saatte evlerinizden çıkaran nedir diye sordu. Açlık ya Resulallah diye cevapladılar peygamberimizi. Resulullah, varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki beni de sizi çıkaran sebep evden çıkardı. Hadi gidelim dedi. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer yanlarında alimlerin efendisiyle yürümeye başladılar. Ensardan Ebul Haysem'in evine geldiler. Fakat Ebul Haysem evinde yoktu. Evin hanımı efendimizi görünce merhaba, hoş geldiniz dedi. Allah Resulü ona eşinin nerede olduğunu sordu. Kadın bize tatlı su getirmeye gitti dedi. Ebul Haysem efendimizi ve değerli dostlarını karşısında görünce çok sevinmişti. Allah'a hamdolsun, bugün misafirleri benimkinden daha şerefli olan kimse yoktur diyerek mutluluğunu dile getirdi. Misafirlerini evine davet ettikten sonra hemen gidip onlara bir hurma salkımı getirdi ki içinde ham, kuru ve taze hurmalar vardı. Bundan yiyin dedi ve bıçağı aldı. Bunun üzerine rahmet peygamberi ona sakın sağ mal koyuna dokunma buyurdu. Ebul Haysem kendilerine ikram etmek üzere bir koyun kesti. Hem koyundan hem o hurma salkımından yiyerek Allah'a bu nimetlerden dolayı hamd ettiler. Yemeğe doyup suya kandıkları vakit Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'e bu canı tende tutan Allah'a yemin ederim ki kıyamet gününde bu nimetlerden mutlaka sorulacaksınız. Sizi evlerinizden açlık çıkardı. Sonra şu nimetlere kavuşmadan dönmediniz buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi ve "Ya Resulallah, hangi sadakanın sevabı daha çoktur?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Sağlıklı iken, cimriliğin üzerindeyken, yoksul düşmekten korktuğun, zengin olmayı umduğun zamanda verdiğin sadakanın sevabı çoktur. Yoksa vermeyi ihmal edip de can boğaza geldikten sonra filana bu kadar, filancaya da şu kadar olsun demende bir fayda yoktur. Zaten o mal onların olmuştur." buyurdu.

Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeğe uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeğe uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi, buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir yerde oturup da yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi dostunun dini üzeredir. Dolayısıyla kişi kiminle dost olduğuna dikkat etsin.

0: Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim.
1: Peygamber Efendimizle kıyamet günü alimlerin önünde yürüyeceğini söyleyerek ilmi kişiliğini övdüğü genç sahabisi Muaz bin Cebel arasında Muaz'ın Yemen'e vali olarak gönderdiği zaman aralarında şöyle bir konuşma geçmişti. Sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin? Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim. O konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan, Resulullah'ın sünnetiyle karar vereceğim. Resulullah'ın sünnetinde de yoksa, kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Resulünün elçisini, Resulünün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun, buyurmuştu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri yatağına girdiğinde İçinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için elbisesinin iç tarafıyla döşeğini silsin. Sonra şöyle dua etsin. Ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım, senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru. Hazreti Ali'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip onun ve Fatıma'nın radıyallahu anha kapısını çalmış ve kendilerine namaz kılmayacak mısınız diye seslenmiştir. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misvak ağzı temizler, Rabbi de hoşnut eder buyurmuştur. Ebu Berze'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının başını usturayla tıraş etmesini yasakladı demiştir.
4: Demek bugün gelecek Allah Resulü evimize, öyle mi?
5: Evet.
4: Ne iyi etmişsin buraya çağırmakla.
6: Anne, baba geldi. Resulullah ve dostu Ebu Bekir geldi.
4: Geldi mi? İçeri buyur et oğlum hemen.
5: Aç oğlum kapıyı. Bekletme misafirlerimizi.
7: Yalan.
8: Bir şahinin sözleri bunlar.
7: Kain sözü bu.
8: Cinler musallat oldu sana.
7: Muhammed'in uydurması işte.
8: O bir şahin.
9: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine? Bu sözler ne bir şairin ne de bir kahinin uydurması olabilir. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
6: Müjde, müjde ey Allah'ın Resulü. Doğdu, bir oğlunuz oldu.
10: Hiç mi korkmuyorsunuz tanrılarınızdan? İşte şu Kabe'nin içindeki Hübel'den de mi korkmuyorsunuz? O kırmızı gözleri hep öfkeyle bakacak yüzünüze.
11: Hübel hep kızgın bakıyor zaten.
10: Bakar tabii, onu kızdırıyorsunuz. Tanrılarınızı kızdırıyorsunuz, farkında değil misiniz?
11: Asıl siz neden şu duyduğunuz sözlere kulak vermiyorsunuz?
10: Yalan o sözler.
11: Sen de duydun işte. Eğer Allah geceyi üstümüze sürekli kılsa, bize ışığı, aydınlığı kim getirebilir? Düşün, bunları Allah'tan başka kim yapabilir ki?
9: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
12: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah, ben merhametlilerin en merhametlisiyim. Bana hiçbir şeyi ortak koşmayanları cennetime koyun buyurur ve bunun üzerine onlar cennete girerler.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam vardı ki evi mescide onunkinden daha uzak olan birini bilmiyorum. Bu adam hiçbir cemaat namazından geri kalmazdı. Ona denildi ki veya dedim ki bir merkep satın alsan da mescide gelip giderken karanlıkta ve sıcakta binsen olmaz mı? Bunun üzerine şöyle dedi: evimin mescidin yanında olmasını istemem. Mescide gidip evime dönme sevabını kazanmayı isterim, dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de, Allah bunların hepsinin sevabını sana verdi, buyurdu.

Ear bin Yesar el-Müzeni'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'a tövbe ve istiğfar edin. Ben günde 100 kere tövbe ediyorum. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun ikramını hor görmesin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyametin dehşetinden insanlar öyle terler ki çıkan terleri yerin 70 arşın derinliğine kadar nüfuz eder. Ter onların kulaklarına kadar ulaşır. Onlar tere boğulurlar.

0: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kimse muhtaç olur da bunun için insanlara başvurursa ihtiyacı karşılanmaz. Ama bir kimse ihtiyacını Allah'a arz ederse Allah'ın hemen veya ileride ona rızık vermesi umulur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birinize hizmetçisi yemek getirdiğinde onu sofrasına oturtmazsa en azından ona bir iki lokma yahut bir iki çiğnem yemek versin. Çünkü yemeği hazırlayan odur.

İbni Mesud'un radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bizden işittiğini işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat o bilgiyi dinleyenden daha kavrayışlı olabilir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın buyurdu. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyatla selam arasında ettiği son duası şu olurdu: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

0: İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gerektirdiği dışında, canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.
1: İnsan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz, düşündürür. Yalnızca anlatmaz, iz bırakır. Vakte bereket olur, geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Her dem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz. Diyanet Radyo, güvenle dinleyin.
2: Mekke'nin fethedildiği gün, Hazreti Peygamber Mekke'nin en üst tarafından şehre girmişti. Yanında Üsame bin Zeyd, Bilal-i Habeşi ve Kabe'nin hizmetçilerinden Osman bin Talha da vardı. Devesini mescidin önünde çöktürdü, Osman bin Talha'dan Beytullah'ın anahtarını istedi. Osman bin Talha gidip anahtarı getirdi ve Kabe'yi açtı. Ancak içeride bir takım suretler ve heykeller gören Hazreti Peygamber içeri girmedi. Onların yok edilmesini istedi. Söz konusu resimlerde İbrahim ve İsmail peygamberler ellerinde fal oklarıyla resmedilmişlerdi. Bu manzarayı gören Peygamber Efendimiz, "Allah bunu yapanları kahretsin. İbrahim ve İsmail hiçbir zaman fal oklarıyla şans aramadılar." buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

Kocaman bir merhaba sevgili arkadaşım. Yine seninle radyonun başında aynı heyecanla buluşmak ne güzel. Şöyle arkana yaslan ve derin bir nefes al. Evet, hazırsın. O zaman vakit kaybetmeden yolculuğumuza başlayalım. Bir önceki bölümde çölün ortasındaki o küçük çadıra konuk olmuş, süt anne Halime'nin evine minik bir bebekle birlikte gelen sıra dışı güzellikleri konuşmuştuk. İşte o güzel ve bereketli günler tam 4 yıl sürmüş. Zaman su gibi akıp geçmiş, ayrılık vakti gelip çatmış. Halime annemiz gözünden bile sakındığı minik Muhammed'i alıp Mekke'ye annesinin yanına getirmiş. Amine annemiz günlerdir yollarını gözlediği biricik oğluna kavuşunca dünyalar onun olmuş. Onu sevgiyle kucaklamış, kokusunu içine çekmiş. Yıllardır içine sızlatan o hüzün, oğlunun gülüşüyle yerini tarifsiz bir sevince bırakmış. Böylece sevgili peygamberimizin annesinin yanında geçireceği çok güzel günler başlamış. Amine annemiz biricik oğlunu bir an olsun yanından ayırmıyor, ona hem annelik hem babalık yapmaya çalışıyormuş. Evlerinde öyle tatlı bir huzur varmış ki, Mekke'nin o sıcak ve karmaşık havası sanki o evin kapısından içeri giremiyormuş. Sevgili peygamberimiz 6 yaşına geldiğinde Amine annemiz, biricik oğlunu yanına alarak Medine'ye doğru yola çıkmaya karar vermiş. Medine, Amine annemizin akrabalarının yaşadığı şehirmiş. Ama bu uzun yolculuğun çok daha dokunaklı ve özel bir sebebi varmış. Peygamber Efendimizin henüz kendisi dünyaya gelmeden vefat eden babası Abdullah'ın kabri Medine'deymiş. Amine annemiz hem akrabalarıyla oğlunu tanıştırmak hem de oğlunu babasının kabrine götürmek istiyormuş. Yanlarında sağlık yardımcıları Ümmü Eymen'i de alarak yola koyulmuşlar. Çöl sıcağında günlerce süren meşakkatli bir yolculuğun ardından Medine'ye varmışlar. Sevgili peygamberimiz orada akrabalarının yanında tam bir ay geçirmiş. Medineli çocuklarla neşeli oyunlar oynamış, su havuzlarında yüzmeyi öğrenmiş. Bu bir ay boyunca annesiyle sık sık babasının kabrini ziyaret etmişler, başucunda durup dualar etmişler. Bir ayın sonunda Mekke'ye dönmek üzere yeniden yola koyulmuşlar. Ebva denilen küçük bir köye geldiklerinde Amine annemiz aniden rahatsızlanmış. Çölün ortasında o küçük köyde hastalığı iyice ağırlaşmış. Hasta yatağında yatarken başucunda duran 6 yaşındaki biricik oğluna sevgiyle bakmış. Ona sarılıp son kez bağrına basmış. Yüzünü okşamış ve kısa bir süre sonra gözlerini hayata yummuş. 6 yaşındaki minik Muhammed, hiç görmediği babasından sonra şimdi de çok sevdiği annesini, o sığınacağı en sıcak kucağı kaybetmiş. Artık hem yetim hem de öksüz kalmış. Ümmü Eymen, gözyaşları içinde kalan bu miniği teselli etmeye çalışarak Mekke'ye dedesi Abdülmuttalib'in yanına getirmiş. Dedesi Abdülmuttalib, biricik oğlunun ve gelininin emaneti olan sevgili torununu kucakladığında gözyaşlarını tutamamış. "Bundan sonra sen benim en kıymetlimsin." dercesine ona sımsıkı sarılmış. Abdülmuttalib Mekke'nin en saygın lideriymiş. Kabe'nin gölgesinde ona özel bir minder serilirmiş ve Mekke'nin ileri gelenleri bile o mindere oturmaya cesaret edemezmiş. Ama 6 yaşındaki torunu Muhammed geldiğinde dedesi onu hemen yanına oturtur, sırtını sıvazlar, söylediği her sözü ilgiyle dinlermiş. Onu gözünden bile sakınır, gittiği her yere yanında götürürmüş. Ama ne yazık ki bu tatlı günler de uzun sürmemiş. Sevgili peygamberimiz 8 yaşına geldiğinde onu çok seven, koruyup kollayan dedesi Abdülmuttalib de vefat etmiş. Önce hiç görmediği babası, ardından 6 yaşına geldiğinde annesi ve şimdi de sırtını dayadığı o koca çınar dedesi. Sevgili peygamberimiz henüz hayatının başında tüm sevdiklerine birer birer veda etmişti. Sonrasında neler olduğunu merak ettin, biliyorum. Bu büyük acıların ortasında kalan yetim çocuğa şimdi ne olacak? Mekke'de kimsesiz mi kalacak? Dedesinin vefatından sonra onun elinden kim tutacak? Ona kim sahip çıkacak? Bu soruların cevabını merak ediyorsam bir sonraki bölümde buluşalım.
O zamana kadar Allah'a emanet ol.

Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
2: La tekunu imma'atan taquluna in ahsana an-nasu ahsanna ve in zalamu zalamna velakin vattinu anfusakum in ahsana an-nasu an tuhsinu ve in asa'u fela tazlimu.
1: İnsanlar iyilik yaparsa biz de iyilik yaparız, kötülük yaparsa biz de kötülük yaparız diyen sıradan kimseler gibi olmayınız. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getiriniz. Vâbisa yeni Müslüman olmuş bir sahabiydi. Vâbisa, İslam'ın mesajları ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz'e sorular sormak istiyordu. Neyin iyi, neyin kötü olduğu konusunda bilgi almak istiyordu. Vâbisa, zihnindeki soruları sormak üzere sevgili Peygamberimizin yanına gitti. Onun gelişini fark eden Peygamber Efendimiz, "Yaklaş Vâbisa, yaklaş," buyurdu. Ve onu dinledikten sonra sorusunu şu şekilde cevapladı: "Vâbisa, iyilik ve kötülük konusunda kalbine, vicdanına danış. Zira iyilik, kendisiyle gönlünün huzur bulduğu ve vicdanını rahatlatandır. Kötülükse, insanlar onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve vicdanına endişe verendir. İyilik, Allah'ın rızasına ulaştıran her türlü davranıştır. İyilik, gönülleri mutlu etmeye yönelik her türlü güzel iştir. İstenilen, beğenilen, arzu edilen bir özelliktir. İyilik, bir başkasına karşılık beklenmeden yapılan davranış ve lütuftur. İkramdır ve yardımdır. İyiliğin zıddıysa kötülüktür. Kötülük, İslam'ın çirkin gördüğü ve yasakladığı her şeydir. Kötülük, Allah'ın emri ve insanın yaratılışıyla bağdaşmayan, zararlı olan her türlü durumdur. Kötülüğe engel olmak, kişinin imanının bir gereğidir. Sevgili Peygamberimiz, İnsanlardan öyleleri vardır ki hayrın önünü açan anahtarlar gibidir ve şerrin de önünde duran, ona mani olan sürgüler gibidir. Kimisi de şerrin anahtarı ve hayrın sürgüsü gibidir. Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ne mutlu ve ne yazık Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere buyurarak iyiliği kuşanma, kötülükten uzak durmaya işaret etmiştir. Mü'min, imkanı ve gücü nispetinde insanların kötülük yapmasına engel olur. Daima iyiliği teşvik eder. Ailesine, çevresine, kimsesizlere, yoksullara, yetimlere, yaşlılara, kısacası bütün yaratılmışlara karşı iyiliği benimser. Kötülüğü ortadan kaldırmak için gayret eder. Mü'min, Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru, ayeti kerimesine gönülden bağlanır. Kırk hadiste güzel ahlak.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her iyi maruf iş sadakadır. Müslim bu hadisi Huzeyfe radıyallahu anh tariki ile rivayet etmiştir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın günahları af yolunu, dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi? Dedi. Evet, söyle ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir, buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı 5 vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şairlerin söylediği en doğru söz Lebid'in şu sözüdür. İyi bilin ki Allah'tan başka her şey yok olmaya mahkumdur.

Nafi anlatıyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ilk muhacirlere 4000'er dirhem maaş bağladı. Oğluna ise 3500 dirhem verdi. Kendisine, oğlun da ilk muhacirlerden olduğu halde ona niçin eksik verdin diye sorulduğunda, o babasıyla birlikte hicret etti. Dolayısıyla yalnız başına hicret edenlerle bir tutulamaz karşılığını verdi.

Ebu Derda Allah Resulü'nden şu sözü işittiğini anlatmıştır. Allah bizden bir söz işitip onu işittiği gibi başkasına ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi ulaştırılan nice kimseler vardır ki onu işiten ve kendisine aktaran kimseden daha kavrayışlıdır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Şaşa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Ebu Hureyre ile birlikte mecliste oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebul Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen seneyle gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu.

Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslümanın büyük günah işlemediği takdirde vakti gelen farz namazları, abdestini, rükûnu ve huşûnu güzelce yerine getirerek kılması geçmiş günahlarına kefaret olur. Bu bütün sene için böyledir.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Veren el alan elden üstündür. Öncelikle geçimini sağlamakla yükümlü olduğun ailenin ihtiyaçlarını karşıla. Sadakanın en iyisi kişinin karnı tok, sırtı pek iken karşılıksız verdiğidir. Allah çirkin işlerden uzak durmak isteyeni saygın ve iffetli kılar. Dilenmekten uzak durmak isteyeni de başkalarına muhtaç etmez.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istendiğinde hayır dediği asla vaki olmamıştır.

Ebul Ambas Sehl bin Sa'd Es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı'nda bu sancağı yarın öyle bir zata vereceğim ki Allah onun eliyle Hayber'i fethedecek. O Allah'ı ve peygamberini sever, Allah ve peygamberi de onu sever dedi. Bunun üzerine halk geceyi sancak acaba kime verilecek diye konuşarak geçirdiler. Sabaha çıkınca her biri sancak kendisine verilir ümidiyle koşarak peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebu Talip nerede dedi. Ey Allah'ın Resulü, o gözlerinden rahatsız dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona birini gönderin buyurdu. Bunun üzerine Ali getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun gözüne okuyup üfledi, tükürük sürdü ve iyileşmesi için dua etti. Ali'nin gözü iyileşti. Hiç ağrı çekmemiş gibi oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sancağı ona verdi. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh, ya Resulallah, onlar bizim gibi Müslüman oluncaya kadar onlarla savaşacak mıyım dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların yanlarına acele etmeden var. Sonra onları İslam'a çağır ve Allah'ın hakkı olan ve yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini söyle. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın bir kimseye senin aracılığınla hidayet vermesi senin için kırmızı develere sahip olmaktan daha hayırlıdır, dedi.

Selman bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz iftar ettiği zaman orucunu hurma ile açsın. Çünkü hurma bereketlidir. Hurma bulamazsa su ile iftar etsin. Su da temizdir. Peygamber sözüne devam ederek, yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya tasaddukta ise iki sevap vardır. Biri sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır buyurdu.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verir.

Gelirken ayakta duran birini gördü ve onun kim olduğunu sordu. Ebu İsrail'dir. Kendi kendine güneşte durmayı, oturmamayı, gölgelenmemeyi, konuşmamayı ve oruç tutmayı adamıştır, dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ona söyleyin, konuşsun, gölgelensin, otursun ve orucunu tamamlasın, buyurdu.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdi ve iki direk arasına çekilmiş bir ip gördü. Bu ip de neyin nesidir diye sordu. Bu ip Zeynep'indir. Namaz kılarken yorulduğu zaman ona tutunuyor dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, çözün onu. Sizden biri zinde kaldığı sürece namaz kılsın. Yorgunluk basınca yatsın ve uyusun buyurdu.

Ay gibisin. Güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla Mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın. Duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki, ya Resulallah, görüyoruz ki en faziletli amel cihattır. Öyleyse biz hanımlar neden cihad etmiyoruz? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, unutmayın ki cihadın en üstünü kabul olunan hacdır buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan, yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perdeyle örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın benzi attı ve "Ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır" buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı. Abdullah bin Hubeyb'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sabah akşam üç kere İhlas ve Muavizeteyn surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter buyurdu. Hazreti Ali'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anha şöyle demiştir. Yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin.
1: Demek o sensin. Kitaplarda müjdelenen sensin demek. Eğer kavminin seni dışlayacağı zamana yetişirsem sana yardım edeceğim.
2: Ama nasıl olur? Bir tek ilah bütün mahlukatı nasıl kuşatır? Onları idare etmeye nasıl yeter?
3: Ey Allah'ın Resulü, hoş geldin. Meclisimizi şereflendirdin.
4: Muhammed, ah Muhammed. Nasıl bu kadar çok seviyorlar seni? Nasıl bu kadar saygı duyuyorlar sana?
2: Demek korkuyorsun. Ellerin mi kırık senin? Kılıç tutamayacak halde misin?
4: Yok, hayır, ondan değil.
2: Ya neden o halde? Dizlerin mi tutmuyor? Kalbin mi titriyor, ha? Neden?
4: Tamam, savaşacağım.
2: Şöyle.
3: Ebu Azze'yi getirdik ey Allah'ın Resulü.
4: Lütfen acı bana Muhammed. Merhamet diliyorum senden Muhammed, merhamet. Bana da acı. Kızlarım için acı. Biliyorum, acırsın sen. Sen bizler gibi değilsin. Yalvarırım. Beni affet.
5: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
6: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a gelerek, ey Allah'ın Resulü, kendisine güzel davranıp yakınlık göstermemi en çok hak eden kimdir diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem annen cevabını verdi. Adam sonra kimdir diye sorunca Hazreti Peygamber yine annen buyurdu. Adam sonra kimdir diye yeniden sorunca Peygamber Efendimiz annen cevabını verdi. Bunun üzerine adam yine sonra kimdir dedi. Hazreti Peygamber sonra babandır buyurdu.

0: Ey yeryüzü! Senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa, Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. O sırada yanında bulunan Akra bin Habis, benim 10 çocuğum var. Onlardan hiçbirisini öpmüş değilim dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hayretle baktı ve merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurdu.

Ebul Yaksan Ammar bin Yasir radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Namazı uzatıp hutbeyi kısa tutması kişinin dini kavradığının delilidir. Öyleyse namazı uzatın, hutbeyi de kısa tutun. Abdullah bin Şihhir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelmiştim. O sırada Tekâsür suresini okuyordu. Okumayı bitirdikten sonra şöyle buyurdu. Ademoğlu, malım, malım diyor. Ey Ademoğlu, yiyip de tükettiğin veya giyip de eskittiğin yahut tasadduk edip de önceden gönderdiğinden başka senin malın mı var? Geri kalan senin değil, mirasçılarındır.

Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin? Dedim. Elini omuzuma koydu ve bana şöyle dedi. Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilik ise bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir.''

0: Kur'an'ı ezberden okuma konusunda cünüplük hali dışında hiçbir şey Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem engel olamazdı. Evde, mescitte, namazda, yolculukta, gündüz veya gece hep Kur'an okurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde ilk sorgulanacak kişi şu şehittir. Huzura getirilir. Allah ona nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da,

Ya Rab, şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi buyurur. Sonra verilen emir üzerine yüzü koyun sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, ya Rabbi, ilim öğrendim ve öğrettim, Kur'an okudum cevabını verince Cenab-ı Hak, hayır, yalan söylüyorsun. Sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana iyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi buyrulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan 10 gün itikaf ederdi. Vefat ettiği sene ise 20 gün itikaf etti. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmayın. Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır. Sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse ezanı dinledikten sonra "Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda ulaştır." duasını okursa kıyamet gününde şefaatime hak kazanır.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Peygamber

0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saflarınızı düzgün tutun. Çünkü safların düzgün olması namazın kemalindendir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Siz benden canımdan çok sevdiğim yeğenimi alıp onu öldüreceksiniz. Bense sizin adamınızı besleyeceğim, öyle mi? Bunun akıl alır bir tarafı var mı?
2: Ebu Talip, vallahi kavmin sana çok insaflı davrandı.
1: İnsaf bunun neresinde?
2: Onlar seni hoşlanmayacağın bir şeyden kurtarmaya çalışıyor. Ama sen kabul etmiyorsun.
1: Artık ok yaydan çıktı. Muhammed'i korumaya amd içtik. Bizimle çarpışmayı göze alabiliyorsanız haydi davranın.
3: Ne yaptın sen?
4: Muhammed'e yaptıklarını duydum. Korkak. Gücün ona yetiyor değil mi? Ben de onun dinindenim. O neyi iddia ediyorsa ben de onu iddia ediyorum. Hadi bakalım. Gücün yetiyorsa bana da sataş.
5: Siz onu diğer Araplarla baş başa bırakır, araya girmezseniz iyi edersiniz. Onlar buna galip gelirse istediğiniz olur. Yok, eğer o Araplara galebe çalarsa da siz kazanırsınız.
6: Ey Velid'in babası, gerçekten o seni büyülemiş. Biz seni niçin gönderdik, sen ne yaptın?
7: Müşrikler Hazreti Muhammed'in davasından vazgeçmeyeceğini anlamışlardı.
0: 12. Bölüm.
7: Müşriklerin Müslümanlar üzerindeki baskısı sürüyor. Özellikle köleler akla hayale gelmez işkenceler görüyorlardı. Bunlardan biri olan Habbab bin Eret bir demirci ustasıydı. Zanaatıyla sahibine iyi para kazandırırdı. Sahibi olan kadın onun Müslüman olduğunu öğrendiğinde ateşte kızdırdığı demirlerle Habbab'ın sırtını dağlamış ve ömrünün sonuna kadar geçmeyecek izler bırakmıştı. Habbab bir gün arkadaşlarıyla beraber peygamberimize gelerek durumunu arz etti.
8: Ey Allah'ın Resulü, bizim için Allah'tan yardım dileyemez misin? Bunların zulmünden kurtulmamız için Allah'a dua edemez misin?
7: Resulullah ashabının bu durumuna çok üzülüyordu. Onlara sebat göstermeleri için şöyle dedi. Sizden önceki ümmetler içinde öyle mazlum kişiler vardı ki, müşrikler tarafından yakalanır, onun için yerde bir çukur kazılır, o kişi o çukurun içine gömülürdü. Sonra büyük bir testere getirilir, onun başı üzerine konulurdu da başı iki kısma ayrılırdı. Bir başkasının da demir taraklarla etinin altındaki kemiği ve sinirleri taranırdı da bu işkenceler o mümini dininden çeviremezdi. Allah'a yemin ederim ki bu din kesinlikle tamamlanacaktır. Öyle ki biniti üzerinde bir kimse tek başına San'a'dan Hadremevt'e kadar gidecek de Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacaktır. Fakat sizler acele ediyorsunuz. Müşrikler sundukları uzlaşma tekliflerini kabul etmeyen peygamberimizi yeni bir görüşme yapmak üzere davet ettiler. Ümeyye bin Halef sözü aldı.
9: Ey Muhammed, sana sunduğumuz teklifleri kabul etmedin. İsteğin liderlikse lider yapalım. Paraysa istediğin miktarı verelim dedik, reddettin. Şimdi senden başka bir şey isteyeceğim. Bunu yaparsan sana inanırız.
7: Peygamberimiz bu konuşmanın hayırla sonlanacağını düşünerek umutlanmıştı. Ne diyecek diye beklerken Ümeyye şöyle dedi.
9: Biliyorsun, yaşadığımız yer suyu az, geçimi zor bir şehirdir. Seni bize gönderen Rabbine yalvar da bize sıkıntı veren şu dağları kaldırsın. Şehrimizi dümdüz bir ova haline getirsin. Burada bizim için bereketli ırmaklar akıtsın. Geçmiş babalarımızdan bir kısmını da diriltsin. Bunlardan biri de Kusay bin Kilab olsun. O doğruluğuyla bilinen ulu bir kişiydi. Ona soralım bakalım, dediklerin doğru mu yoksa asılsız mıdır? Eğer o seni tasdik ederse senin peygamber olduğuna kanaat getiririz.
7: Peygamberimiz, ben ne böyle bir şey talep ederim, ne de siz bunu görseniz inanırsınız. Ben Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Söylediklerimi kabul ederseniz, dünyada da ahirette de karlı çıkarsınız. Reddederseniz, bana sabretmek düşer, dedi.
9: Ey Muhammed, o zaman seni tasdik edecek bir mucize getir bize. Rabbine dua et, senin yanında bir melek göndersin. Ayrıca senin için bağlar, bahçeler, köşkler, altından ve gümüşten hazineler yaratsın. Madem peygambersin, çarşılarda bizim gibi rızık için dolanıp durma.
10: Madem peygambersin, çarşıda bizim gibi dolanıp durma.
9: Muhammed, bak aklıma ne geldi. Biz meleklere taparız. Onlar Tanrı'nın kızlarıdır. Melekler gelip de seni tasdik ederse sana inanırız.
7: Peygamberimiz, ben böyle mucizeler göstermek için gönderilmedim. Dediklerimi yaparsanız sizi cennetle müjdelemek, inkar ederseniz de cehennemle korkutmak için gönderildim, dedi.
11: Cehennem mi dedin?
5: Rabbin bizi azap mı edecek?
11: Hadi o zaman, Rabbim bizi dediği gibi cezalandırsın.
12: Göğü üzerimize parça parça düşür.
5: Ya da nasıl isterse öyle yapsın.
11: Bunlar olmadıkça sana inanacak değiliz.
7: Peygamberimiz, bu bana ait bir iş değildir. Allah size dilediğini yapar, dedi. Ebu Cehil atıldı.
12: Ey Muhammed! Rabbin seninle oturup konuştuğumuzu biliyor mu? Şu söylediklerimizi duyuyor mu? Hiç sanmam. Biz bunları bir adamdan öğrendiğini ve söylediğini düşünüyoruz. Rahman dediğin de bu adam değil mi? Vallahi biz buna asla inanmayız. Rahman adındaki bir adama da tapacak değiliz. Seninle uzlaşmaya çalıştık ama yine kabul etmedin. Bu yolda ya sen ya biz yok olup gidinceye kadar mücadele edeceğiz.
13: Ey Muhammed! Eline bir merdiven alarak gökyüzüne çıkıp oradan senin söylediklerini doğrulayacak 4 melek getirmedikçe sana asla inanmayacağım. Getirsen de inanacağımı sanmıyorum ya.
7: Bu cümleleri söyleyen peygamberimizin halasının oğlu Abdullah'tı. Yakın bir akrabasından bu sözleri duymanın verdiği üzüntüyle o ortamı terk etti. Müşrikler doğru yolu bulmak için çabalamıyorlar, yalnızca içlerindeki kini kusuyorlardı. Müşrikler bir gece Darun Nedve'de toplanarak bu meseleye kesin bir çözüm bulmaya karar verdiler. En iyi çözüm Hazreti Muhammed'i ortadan kaldırmaktı. Fakat onun öldürülmesi demek kabileler arasında çıkacak büyük bir savaş demekti. Bu riski göze alabilecek bir yiğit gerekiyordu. Ebu Cehil sözü aldı.
12: Artık yeter. Ne yapsak bu adamı geri döndüremiyoruz. Bir adamın isteyebileceği her şeyi teklif ettik. Her şeyi. Daha ne istiyor? Derdi aramızda kargaşa çıkartmak. Babayı oğla, kardeşi kardeşe düşürmek. Bunun tek bir çözümü var. Onu yok etmek. Ama bunun için cesur biri lazım. Onu öldürecek kişiye benden 100 kızıl deve ve istediği kadar altın var.
5: İyi de buna kim cesaret eder?
11: Ebu Talip geçen gün meydan okumadı mı?
5: Sadece öldürenle kalmaz. Onun tüm kabilesini de cezalandırırlar.
14: Ben yaparım. Muhammed'i ben öldürürüm.
12: Ömer bin Hattab. Böyle bir cesareti de ancak sen gösterirdin. Senin gibi gözü pek delikanlıları her zaman sevmişimdir.
5: Tek başına mı öldürecek?
11: Bu kadar cesaretli olduğunu tahmin etmezdim.
12: Ömer, senin bu yeni yetmelere olan düşmanlığını bilmeyenimiz yok. Kureyş'in en güçlü, en cesur adamlarındansın. Hadi şu beladan kurtar bizi.
11: Hadi görelim seni Ömer.
5: Bu işi yapsan sen yaparsın.
7: Ömer o zaman 33 yaşındaydı. Deli doluydu. Öfkelendiği zaman önünde hiçbir şey duramazdı. Verdiği sözü tutmak için kılıcını kuşandı, Kabe'yi tavaf ettikten sonra Safa tepesine doğru yola çıktı. Peygamberimiz ve ashabı buradaki Darul Erkam'da toplanıyorlardı. Ömer'in hayatında iki yüzlülük hiç olmamıştı. Muhammed'i öldürecekse bunu gizliden yapmayacaktı. Gidecek ve gerekirse etrafındakilerle çarpışacak, onu yok edecekti. Yolda Nuaym'a rastladı.
15: Ömer böyle kılıcını kuşanmış nereye gidiyor? Çok da öfkeli. Yoksa Resulullah'ın yanına mı gidiyor? Onu durdurmanın bir yolunu bulmalıyım.
16: Hayrola Hattaboğlu, nereye böyle?
14: Arapların arasına tefrika düşüren Muhammed'in vücudunu ortadan kaldırmaya gidiyorum. O bizim ilahlarımıza dil uzattı.
16: Vallahi sen çok zor bir işe kalkışmışsın. Muhammed'in arkadaşları onun etrafında pervane gibi dolaşıyor. Farz et ki bu işi becerdin. Akrabaları seni yeryüzünde bırakırlar mı?
14: Birinin bunu yapması gerek. Beni öldüreceklerinden korkarak onun istediğini yapmasına izin mi vereyim? Sen de mi Muhammed'den yana oluyorsun?
16: Ömer.
14: Yoksa sen de mi atalarının dininden döndün?
16: Sen beni bırak. Evvela kendi ailene bak.
14: Ne diyorsun sen?
16: Kız kardeşin Fatıma ile eşi Saad Müslüman oldular.
14: Bu nasıl olur? Nasıl böyle bir işe kalkışırlar? Hattaboğlu Ömer'in kardeşi ve eniştesi din değiştirmiş ha? Önce onlara hesap soracağım.
16: Sakin ol biraz. Bu ne öfke?
14: Çekil önümden.
16: Allah Saad'la Fatıma'nın yardımcısı olsun. Durdurmasaydım doğrudan Resulullah'ın yanına gidecekti. Şimdi en azından önlem alabiliriz. Gidip haber vereyim.
7: Ömer hiddetle kız kardeşinin evine gitti. Kapıyı yumruklamaya başladı. Habbab bin Eret içeride Kur'an okuyor, kardeşi ve eniştesi onu dinliyordu.
17: Bismillahirrahmanirrahim. Taha, ma
14: açın kapıyı. Açın çabuk.
18: Abim geldi. Çok öfkeli.
19: Ne yapacağız?
18: Habbab, sen şuraya saklan hadi.
19: Tamam, geçiyorum hemen.
18: Abi, hayırdır, bu ne biçim kapı çalma?
14: Çekil önümden.
18: Abi, ne oluyor?
14: Bir ses duydum. O neydi?
18: Kendi aramızda konuşuyorduk.
14: Hayır. O Muhammed'in sözlerine benziyordu. Sizin de din değiştirdiğiniz doğru mu?
20: Ömer, gerçek dinin senin dininden başkası olduğunu hala göremedin mi?
14: Ne dedin? Ya, dur. Bir daha söyle. Dur,
19: yapma.
14: Al
19: yapma.
14: Sana.
19: Yapma.
14: Al bakalım.
19: Fatıma. Ne yaptın sen?
18: Ne duymak istiyorsun Ömer? Gerçekleri mi? Sana söyleyeyim. Biz Müslüman olduk. Allah'a ve Resulüne iman ettik. Hadi elinden geleni yap. Bizi döndüremeyeceksin.
14: Fatıma, sana zarar vermek istememiştim.
18: Her şeyi yumruklarınla çözebileceğini zannediyorsun. Şu adam sana ne yaptı?
14: Okuduğunuz şeyler size nasıl böyle tesir edebiliyor? Biraz önce okuduğunuz o sayfayı bana verin de Muhammed'e gelen bu şeye bir bakayım.
18: Ona zarar vermeyeceksen ve hakarette bulunmayacaksan veririz.
14: Korkmayın. Bir şey yapmayacağım. Sadece okuyacağım. Sonra da size teslim edeceğim.
18: Habbab, gelebilirsin. Korkma.
14: Habbab, senin olduğunu tahmin etmeliydim.
18: Seni hiddetli görünce onu saklamıştık abi.
14: Duyduğum ses sana aitti değil mi? Elindekine bakmama müsaade eder misin?
7: Ve Ömer eline aldığı sayfadaki ayetleri okumaya başladı. Okudukça fikirleri değişiyor, içini tatlı bir sıcaklık sarıyordu.
14: Bu ne hoş, ne şerefli bir kelam. Bu kelamdan daha güzeli olamaz.
21: Müjde ya Ömer.

0: Resulullah'ın duasının senin hakkında gerçekleşeceğini umuyorum.
1: Ne duası?
0: Kulaklarınla duydun. Dün gece şöyle dua ediyordu. Ya Rabbi, İslamiyet'i ya Ebul Hakem bin Hişam'la ya da Ömer bin Hattab'la kuvvetlendir.
1: Öyle mi? O şimdi nerede?
0: Ona bir zarar vermeyeceğine yemin edersen sana yerini söylerim.
1: Allah adına ant veriyorum. Ona bir zarar vermeyeceğim.
2: Kureyş'in en cesur, en korkusuz gençlerinden olan Ömer'in kalbi yumuşamış, okuduğu ayetlerin Allah kelamı olduğuna kanaat getirmişti. Allah Resulü'nü öldürmek üzere harekete geçmişti, ancak bu yolun sonu bambaşka bir yere çıkıyordu.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah?" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir." dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senden ayrılmayız.

Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala benim için birbirini sevenlere nebilerin ve şehitlerin bile imrenecekleri nurdan minberler vardır buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz insanlara namaz kıldırdığında namazı kısa tutsun. Çünkü içlerinde zayıf, hasta ve yaşlı olanlar vardır. Kendi başına kılarken istediği kadar uzatsın.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Eslem kabilesinden bir genç peygambere sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, savaşa gitmek istiyorum. Fakat yol hazırlığına gücüm yetmiyor," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Filan adama git. O gaza için hazırlanmış ve sonra hastalanmıştı," dedi. Genç o adamın yanına gitti ve ona, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana selam söyledi ve yol için hazırladığını bana vermeni söyledi," dedi. Bunun üzerine hasta olup yola çıkamayan adam hanımına seslenerek, "Yol için hazırladıklarımın hepsini bu gence ver. Ondan hiçbir şey isteme. Allah'a yemin ederim ki eğer ondan hiçbir şey esirgemezsen berekete mazhar olursun," dedi.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına merhamet ettiği için onlara hiç iftar etmeden peş peşe oruç tutmalarını yasakladı. Bunun üzerine onlar, "Ama sen ara vermeden oruç tutuyorsun," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben sizin gibi değilim. Gece Rabbim bana yedirir ve içirir. Bana yiyip içenlerin gücünü verir," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, "Benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım." Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz.

0: iki veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek tutulan orucu yasaklamıştı. Ashab, ey Allah'ın Resulü, ama sen iki orucu birleştiriyorsun dediler. Resul-i Ekrem, ben sizin gibi değilim. Ben Allah tarafından yedirilir, içirilirim buyurdu. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır.
1: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap dinlediğinizde saklı.
2: Abdullah bin Ömer'in anlattığına göre sevgili peygamberimiz zamanında bir adam bir çiftçiyle pazarlık yapıp hurma bahçesinden o sene elde edilecek mahsulün kendisinin olması karşılığında peşin para vererek anlaşmıştı. O sene hiç mahsul alınamayınca müşteri bu hurmalık meyve verinceye kadar bana aittir diyerek hurmalık üzerinde hak iddia etmişti. Satıcı ise ben sana hurmalığın sadece bu yılki meyvelerini sattım diyerek duruma itiraz etmişti. Sonra müşteriyle satıcı anlaşmazlıklarını Resulullah'a arz ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çiftçiye "Bu adam senin hurmalığından herhangi bir şey aldı mı?" diye sordu. Çiftçi hayır cevabını verince Allah'ın elçisi ona "O halde sen müşterinin malını neyin karşılığında kendine helal sayıp sahipleniyorsun?" diyerek müşteriden aldığı parayı iade etmesini istedi. Ve ardından şöyle buyurdu. Olgunlaşma belirtileri ortaya çıkana kadar hurma ağaçlarının meyvesinde selem akdiyle, peşin parayla veresiye mal almak, satmak suretiyle alışveriş yapmayınız.

Bir gün Utbe, Şeybe, Ebu Süfyan, Nadir bin Haris, Ebul Bahteri, Velid bin Muğire, Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef ve Kureyş'in diğer ileri gelenleri Mekke'ye hakim bir noktada toplandılar. Aralarında Efendimizle konuşmayı, onu sıkıştırarak davasından vazgeçirmeyi tasarladılar. Ona

kavminin kendisiyle konuşmak için toplandığını, onu beklediklerini haber verdiler. Onların doğru yola erişmelerini çok arzulayan Efendimiz hemen geldi ve yanlarına oturdu. Kureyşliler, "Biz Araplar arasında senin kavmine yaptığını kimse yapmamıştır," dediler. "Sen babalarımızı kötüledin, dinimizi ayıpladın, akıllarımızı küçümsedin, tanrılarımıza hakaret ettin ve insanları böldün, olabilecek en kötü şeyleri yaptın," diye onu suçladılar. Ardından da, "Şayet bunu mal elde etmek için yapıyorsan, sana malımızdan verelim, zengin ol. Şeref istiyorsan seni başımıza geçirelim, iktidar istiyorsan seni melik yapalım. Eğer sana bir cin musallat olduysa seni tedavi ettirmek için mülkümüzü harcayalım veya seni mazur görelim," diyerek bir takım öneriler getirdiler. Bu öneriler karşısında Efendimiz şu açıklamayı yaptı: "Söylediklerinizin hiçbirisi bende yok. Getirdiklerimi de ne sizden mal talep etmek, sizin üzerinizde üstünlük sağlamak, ne de size yönetici olmak için getirdim. Zira Allah beni size elçi olarak gönderdi, bana kitabı indirdi, müjdelememi ve sakındırmamı istedi. Ben de Rabbimin elçilik görevini yerine getirdim. Size içten davrandım. Şayet getirdiğimi kabul ederseniz, bu sizin dünya ve ahirette payınıza düşendir. Şayet bana karşı direnirseniz, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabrederim." Efendimizin bu kararlı tavrı karşısında ümitleri kırılan müşrikler, Hazreti Peygamber'i zora sokmak amacıyla konuşmalarını sürdürdüler. "Şayet teklifimizi kabul etmiyorsan, memleketi bizden daha dar, malı daha az, geçimi daha zor olan yok, bunu biliyorsun. Öyleyse seni gönderen Rabbine söyle, bizi sıkıştıran bu dağları açsın, memleketlerimizi genişletsin, orada Şam ve Irak'takine benzer nehirler akıtsın, büyüklerimizden Kusay bin Kilab'ı diriltsin, zira o güvenilir bir büyüğümüzdü. Biz de ona senin söylediklerinin doğru olup olmadığını soralım. Söylediklerimizi yaparsan biz de seni tasdik ederiz ve senin Allah katındaki yerini öğrenmiş, seni elçi olarak gönderdiğini anlamış oluruz," dediler. Bunun üzerine Efendimiz onlara şöyle cevap verdi: "Ben bunlar için gönderilmedim. Ben bana gönderdiğini sizlere iletmem için Allah tarafından görevlendirildim. Gönderdiklerini de sizlere tebliğ ettim. Kabul ederseniz bu, dünya ve ahirette sizin yararınıza olur. Şayet reddederseniz, ben Allah'ın rızası için sabrederim," buyurdu. Resulullah'ın bu sözleri üzerine, "Madem bunları yapmıyorsun, öyleyse Allah'tan seni tasdik eden bir melek göndermesini iste ya da sana altın ve gümüşten hazineler, saraylar ve köşkler versin ve seni zengin yapsın. Oysa sen çarşılarda dolaşıyorsun, geçimini sağlamaya çalışıyorsun," diyerek onu küçümsediler. Efendimiz, "Ben bunları Rabbimden istemem. Ben size bunun için de gönderilmedim. Allah beni müjdeci ve korkutucu olarak gönderdi," dedi. Bu cevap karşısında müşrikler iyice ileri gittiler ve "Öyleyse iddia ettiğin gibi gökten bir parça üzerimize düşür, Rabbin isterse bunu yapar," dediler. Bu arada öne çıkan Abdullah bin Ümeyye son sözü söyledi: "Sen göğe merdiven dayayıp da ben bakıp dururken göğe çıkıncaya, oradan yanında bir kitap getirinceye, hatta bir grup melek senin doğru söylediğine şahitlik edinceye kadar sana iman etmeyeceğim," dedi. Bu konuşmayla onlardan ümidini iyice kesen Efendimiz, üzüntülü bir şekilde ailesinin yanına döndü. İşte tam bu sırada Cenab-ı Hak onlarla ilgili şu gerçekleri bildirdi. Dediler ki,

Den bize bir pınar fışkırtmadıkça yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkamadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir sarık, gömlek ve benzeri bir giysi giydiğinde onun adını anarak "Allah'ım sana hamdolsun, bana bunu sen giydirdin, onun hayırlı olmasını, hayırlı ve iyi işlerde kullanılmasını isterim. Onun şerrinden ve hayırsız ve kötü işlerde kullanılmasından sana sığınırım" derdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bir kulunu sevdiği zaman Cebrail'e Allah filanı seviyor, onu sen de sev der. Cebrail de onu sever ve gök ehline Allah filanı seviyor, siz de onu sevin diye seslenir. Bunun üzerine göktekiler o kimseyi severler. Sonra da o kişi yeryüzünde herkesin sevgisine mazhar olur.''

İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır, ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur.

İbni Ömer ve Hazreti Aişe'den radıyallahu anhuma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki onu mirasçı kılacak sandım.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı güzel sesle ve usulüne uygun okumaya itina gösterirdi. Bu konudaki yeteneğiyle tanınan sahabilerden Ebu Musa el-Eşari'ye, Hazreti Davud gibi güzel sesle ve ahenkle okuduğu için övgüde bulunmuş ve "Dün gece senin Kur'an okuyuşunu dinlerken beni bir görmeliydin." buyurmuştu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçek Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret edense Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir. Ömer bin Ata'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Nafi bin Cübeyr, namaz konusunda Muaviye'nin sahibe yapmış olduğu bir uyarıyı öğrenmesi için Ömer bin Ata'yı Nemir'in kız kardeşinin oğlu sahibe gönderdi. Sahip şöyle cevap verdi. Evet, Muaviye ile hünkâr mahfilinde cumayı kıldım. İmam selam verdikten sonra kalktım ve farzı kıldığım yerde sünneti eda ettim. Evime girdiğinde Muaviye bana adam gönderip şöyle dedi. Bir daha böyle yapma. Cuma namazını kıldıktan sonra konuşmadıkça veya mescitten çıkmadıkça cumaya başka namaz ekleme. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize namaz yerinden ayrılmadan veya konuşmadan iki namazı birbirine eklememeyi emretti.

0: tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in peygambere biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı. Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir. Artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ergenlik çağına gelmiş herkesin cuma günü boy abdesti alması gerekir buyurmuştur.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sevabı Allah'a en çabuk ulaşacak hayır, iyilik ve sıla-i rahimdir. Cezası en çabuk verilecek kötülükse azgınlık ve akrabalarla ilişkiyi koparmaktır.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
4: Barış, selam ve esenlik. Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazın sonunda selam verdiği zaman Allahümme entes selamü ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah'ım sen barış ve esenliksin. Barış ve esenlik senden gelir. Yücelik ve ikram sahibi olan Allah'ım sen ne mübareksin derdi. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Sehl bin Sa'd anlatıyor. Kubalılar birbirleriyle taşlı sopalı kavga ettiler. Kendisine bu olay haber verilince Allah Resulü hemen hadi gidelim de onları barıştıralım buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari anlatıyor. Resulullah bize kendisinin isimlerini şöyle söylerdi. Ben Muhammed'im, Ahmed'im. Peygamberlerin ardından gelen mukaffiyim. kıyamette insanların arkasında toplandığı haşirim, tevbe peygamberiyim, rahmet peygamberiyim.''

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre kendisi bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir kadının, Safiye veya Cüveyriye'nin yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü" deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sübhanallahi adede ma halaka fissemâi ve Sübhanallahi adede ma halaka fil ard, Sübhanallahi adede ma beyne zalike ve Sübhanallahi adede ma hüve halik, gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim" dersin. Allahu Ekber, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah demek de böyledir.

0: وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها.
1: Ebu Salebe el-Huşeni Cürsüm bin Naşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bir takım şeyleri farz kılmıştır. Onları yitirmeyin. Bazı sınırlar günahlar için cezalar koymuştur. Onları aşmayın. Bir takım şeyleri haram etmiştir. Onlara da el uzatmayın. Unutmuş olduğu için değil, sırf size merhametinden dolayı bir kısım şeylerin hükümleri hakkında da bir şey dememiştir. Onları da soruşturmayın.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
1: أبو هريرة radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur, aralarında ayetleri müzakere ederlerse kalpleri huzur, sekinet bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Melekler onları sarar. Allah onları kendi katındakiler, melekler arasında zikreder.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumaya geleceği vakit boy abdesti alsın da gelsin buyurmuştur.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: La tumari ahak ve la tumazih ve la ta'idhu mev'iden fetuhlife.
2: Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme. Konuşmak, düşünceleri, verilmek istenen mesajları yansıtmada en güçlü araçtır. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et emrinin ilk muhatabı olan sevgili Peygamberimiz bu aracı en etkili şekilde kullanmıştır. Bu, onun tebliğde başarılı olmasında en önemli etkendir. Peygamber Efendimiz açık ve net sözlerle konuşur, gerekirse konuşmasının önemli bölümlerini tekrarlardı. Kelimeleri çabuk çabuk ve peş peşe sıralamazdı. Sözleri az ve özdü. Konuştuğu zaman onun kelimelerini saymak isteyen sayabilirdi. Ben az, öz söz söyleme özelliğiyle donatılmış olarak gönderildim. Konuşmada sözün içeriği elbette önemlidir. Bununla birlikte onu destekleyen bir vücut dili konuşmanın etkisini artırır. Peygamberimiz konuşurken sadece başını çevirerek konuşmazdı. Muhatabına bütün vücuduyla dönerdi. Boş sözler ve boş işlerden uzak durmak mümin davranışıdır. Allah Resulü gerekmeyen yerde konuşmaz, boş konuşanlardan uzaklaşırdı. Allah'ın zikri dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. İnsanların kesin bilgi sahibi olmadıkları konularda konuşmalarını onaylamazdı. Kul iyice düşünüp taşınmadan bir söz söyleyiverir de bu yüzden cehennemin doğu ile batı arasından daha uzak bir yerine düşer. Kaba, argo ve müstehcen şeyler konuşmaktan sakındırırdı. Allah katında en kötü kimse, ağzının bozukluğundan dolayı insanların kendisiyle buluşmayı ve görüşmeyi terk ettiği kimsedir. Küçük gruplar halinde otururken iki kişinin fısıldaşarak konuşmasına uygun bulmazdı. Üç kişi bir aradayken diğerini bırakıp ikisi fısıldaşmasın. Muhatabını incitecek sözler söyledikten sonra özür dilemek her zaman kırgınlıkları gidermeye yetmez. Sevgili Peygamberimiz bu konuda ümmetini uyarmıştır. Özür dilemek zorunda kalacağın bir sözü söyleme.
0: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Peygamberimiz Enes bin Malik'e şöyle demiştir: "Yavrucuğum, kalbinde herhangi birine karşı bir aldatma, samimiyetsizlik bulunmadan sabahlayabilecek ya da akşamlayabileceksen bunu yap. İşte bu benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş demektir. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur."
1: Hüsnü hal.
2: Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan, her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi, nefes mi, korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmekte. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynı ile mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun içinde son bellidir ve ektiğini biçecektir.

Hazreti Peygamber her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın peygamberi ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah iyilik yapsın, kendini kötülüklerden çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kadının kocası yanındayken onun izni olmadıkça nafile oruç tutması ve yine izni olmadıkça onun evine bir kimsenin girmesine izin vermesi helal olmaz.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
2: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçek Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret eden ise Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gece yarısına kadar geciktirdi ve namazını kıldıktan sonra bize dönerek halk namazı kıldı ve uyudu. Siz ise sabah namazını beklediğiniz sürece namazda gibisiniz buyurdular.

0: وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة.
1: أبو يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse, Allah ona cenneti haram kılar. Bir başka rivayet de şöyledir: Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkın tamamına aynı içtenlikle sahip çıkmazsa, cennetin kokusunu bile alamaz. Müslim'in bir rivayetinde, Müslümanların yönetimini üstlenen fakat onlar için bütün gücüyle çalışmayıp, bütün içtenliğiyle hepsini kucaklamayan yönetici, onlarla birlikte cennete giremez buyurulmuştur.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء.
1: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir adam evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse, şeytan arkadaşlarına "Burada sizin için barınak da yok, yiyecek de yok" der. Eğer o kimse evine girerken besmele çekmezse, şeytan "Barınacak yeri buldunuz" der. Yemek yerken besmele çekmezse, "Hem kalacak yer hem de yiyecek buldunuz" der.
2: Hutbe okurken dışarıda güneşin altında

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Cahiliye devri insanı kimi zaman kahinlerden medet umuyor, kimi zaman da büyüyle kendini avutuyordu. Bu insanlar fallara başvuruyor, çeşitli varlıklara uğur ve uğursuzluk atfediyorlardı. Allah'ın yarattığı ve kullarının hizmetine sunduğu güneş, ay ve yıldızların hareketlerinden çeşitli anlamlar çıkarmaya çalışıyorlardı. İnsanları tüm bu cahiliye inançlarından temizlemek için gönderilen Allah Resulü, ashabıyla birlikte olduğu her an onları eski inanç ve alışkanlıkları konusunda uyarıyor ve bunların yerine İslam'ın öğretilerini anlatıyordu. Yine böyle bir sohbet zamanıydı. Allah'ın elçisi Ensar'dan bir toplulukla birlikte oturmaktaydı. Vakit geceydi. Birden bir yıldız kaydı ve gökyüzü aydınlandı.
1: Gördünüz mü şunu? Nasıl da aydınlanıverdi gökyüzü.
2: Evet, gördüm, bir yıldız. Hem de büyük bir yıldız.
1: Kesinlikle öyle.
2: Kesin bu gece büyük bir adam doğdu. Nasıl da parladı, değil mi?
1: Evet evet. Birden güneş doğmuş gibi oldu.
2: Ve öylece sönüverdi.
0: Allah'ın Resulü ashabına baktı ve cahiliye döneminde bunun gibi bir yıldız kaydığı zaman sizler ne derdiniz diye sordu.
2: Allah ve Resulü bilir ki biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik.
1: Evet ey Allah'ın Resulü. Böyle düşünür, böyle inanır ve böyle söylerdik.
2: Çünkü biz atalarımızdan böyle görmüştük ey Allah'ın Resulü.
0: Bunun üzerine Resulullah, yıldız ne bir kimsenin doğumu ne de ölümü için kayar dedi.
2: Biz onlardan haber alırdık ya Resulallah. Yani öyle zannederdik. Söylediklerine inanırdık. Hayatımızı da ona göre düzenlerdik.
1: Evet, kahinler öyle söylerdi çünkü. Geleceğimizin yıldızlarda göründüğünü anlatırlardı bize.
0: Nurlu Nebi ashabına baktı ve Allah Teala bir şey hakkında hüküm buyurduğu zaman arşı taşıyan melekler tesbih ederler. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih şu alt semanın sakinlerine ulaşır dedi. Sahabiler merakla Hazreti Peygamber'i dinliyordu.
1: Peki ya Resulallah, sonra ne oldu?
0: Allah'ın elçisi, sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece gökyüzü sakinleri birbiriyle haberleşir. Nihayet haber şu alt semaya ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kahin dostlarına aktarır ve yıldızla taşlanırlar. Bu bilgiler geldiği şekilde aktarılmışsa gerçektir. Fakat bunlara ilavelerde bulunurlar ve yalan karıştırırlar dedi.
2: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Bizi de kahinlerin yalanlarından ve bilmediğimiz şeylerin peşinde koşmaktan korusun.
1: Amin.
3: Hadislerin hikayeleri.
4: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيابة فأكملوا 30 يوما.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ramazan'dan 1 veya 2 gün evvel oruç tutmayın. Hilali, Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve hilali, Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 سنة ما يقطعها. ورواياه في الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها.
1: أبو سعيد رضي الله عنه رواية edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennette Tuğba denilen bir ağaç vardır ki idmanlı, seri bir ata binen mahir bir süvari 100 sene onun gölgesinde gider de yine onun dışına çıkamaz. Yine Buhari ve Müslim sahihainde Ebu Hureyre'nin bir süvari 100 sene o ağacın gölgesinde gider de dallarının kapladığı alanı aşamaz dediği rivayet edilmiştir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki cihadın tozu ile cehennem dumanı bir kimse üzerinde birleşmez buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez. Hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

Peygamberimiz çevresindeki çocukları her fırsatta namaz konusunda teşvik ve kontrol etmiştir. Bir gece eşi Meymune annemizin odasına girdiğinde, geceyi teyzesi Hazreti Meymune'nin yanında geçireceği anlaşılan Abdullah bin Abbas'ı görünce, çocuk namaz kıldı mı diye sormuş, onun namazını kıldığını öğrenmeden içi rahat etmemiştir. Çocuklar için sağını solundan ayırabilen yaşa geldiği zaman çocuğa namaz kılmasını emredin diyerek namaz alışkanlığının önemine vurgu yapmıştır.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yumuşak davranmaktan mahrumsa hayırdan da mahrumdur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله.
1: ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında: bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da aksine o büyüktür. Biri kovuculuk ederdi, diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı buyurdu.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. زاد الترمذي وغيره وشاهديه وكاتبه.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ribayı, faizi alana da verene de lanet etti. Tirmizi ve diğer muhaddisler ribaya şahitlik edenlere ve yazana da şeklindeki ziyade ile rivayet etmişlerdir.

0: وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله له ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه.
1: أبو عبد الرحمن بلال بن حارث المزني'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi Allah'ın rızasına ulaşacağını düşünmeden onun hoşlanacağı bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseden karşılaşacağı güne kadar razı olduğunu yazar. Yine kişi Allah'ın gazabına uğrayacağını düşünmeden onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Rabbi gfirli ve tub aleyh. İnneke entet tevvabur rahim.
2: Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.

0: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أرى قط أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء.
1: Semure'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bu gece rüyamda bana iki adam geldi. Beni bir ağaca çıkarıp oradan da çok güzel ve mükemmel bir diyara götürdüler ki hayatımda ondan daha güzelini görmemiştim. Sonra onlar, burası şehitlerin diyarıdır dediler.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Zülhicreteyn, Cafer bin Ebu Talip radıyallahu anh. Habeşistan'da ülkesinde hiç kimseye zulmedilmeyen bir kral vardır. Allah sizin için bu durumdan bir çıkış ve kurtuluş yolu gösterinceye kadar orada kalın. Allah Resulü'nün bu tavsiyesiyle müşriklerin eziyetlerinden ötürü öz yurtlarını terk etmek durumunda kalan müminlerden bazıları Habeşistan'a doğru yola koyuldular. Çöl hayatına aşina olan bu kimseler, inançları uğruna her şeylerini bırakarak farklı bir iklimdeki yabancı bir ülkeye

hiç tanımadıkları insanların arasına gidiyorlardı. Kızıldeniz'i aşarak zorlu bir yolculuğu göğüslerken, akıbetlerini de bilmiyor, gönüllerine kök salan imanla yaşama tutunuyorlardı. Resulullah bu kutlu yolculuğa çıkacak ikinci kafileye, amcasının oğlu Cafer bin Ebu Talib'i başkan tayin etti. Ne var ki müminlerin başka bir diyarda dahi rahata ermesine müsaade etmek istemeyen müşrikler boş durmadılar. Ülkesine sığınan kimseleri geri göndermesini talep etmek üzere Necaşi'ye bir heyet gönderdiler. Adil hükümdar Necaşi, onların müminler hakkındaki suçlamalarını dinledikten sonra Müslümanlara söz hakkı tanıdı. "Ey hükümdar, biz cahiliye toplumuyduk. Putlara tapar, leş yer, çirkin işler yapardık. Akraba ilişkilerine değer vermez, etrafımızdakilere kötülük ederdik. Güçlülerimiz zayıflarımızı yok ederdi. İşte biz bu haldeyken, neticede Allah bize içimizden soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini ve iffetini iyi bildiğimiz bir Rasul gönderdi" diyerek söze başlayan Cafer bin Ebu Talip, tarihi konuşmasıyla Resulullah'ın getirdiği dinin inanç esaslarını, emir ve yasaklarını anlatarak müminlerin durumunu, neden kendisine sığındıklarını veciz bir şekilde beyan etti. Bu konuşmadan oldukça etkilenen Necaşi, Kur'an ayetlerinden bir bölümünü dinlemek isteyince, Cafer radıyallahu anh, oldukça manidar bir tercihle Meryem suresinin Hazreti İsa'dan bahseden ayetlerini okudu. Zira burada Hazreti İsa'nın babasız olarak gönderilmiş bir hak peygamber olduğu anlatılıyordu. Hristiyan olan Necaşi bu sözlerin batıl olmadığına, bilakis Hazreti Musa'ya inen vahiyle aynı kaynaktan olduğuna kanaat getirerek müşriklere itibar etmedi. Müminleri müşriklere teslim etmediği gibi ülkesinde rahat yaşamalarına da imkan sağladı. Cafer bin Ebu Talip, başkanlık görevini hakkıyla yerine getirerek müminleri en güzel şekilde temsil etmişti. Burada kaldıkları sürece onları kimse rahatsız etmedi. Ancak yurtlarından, dost ve akrabalarından, en önemlisi de Resulullah'tan uzak kalmak onlara ağır geliyordu. Resulullah da onları çok özlüyordu. Müminlerin Medine'de huzurlu bir yaşantıya kavuşmalarının ardından Hicret'in 7. yılında Necaşi'ye yazdığı bir mektupla onların geri gönderilmesini istedi. Onlar döndüklerinde Resulullah Hayber'deydi. Her fırsatta sergiledikleri hainlikleriyle Müslümanlar için devamlı bir tehdit oluşturan Yahudilere son darbeyi vurmuş, oldukça sağlam kaleleri ve yenilmez savaşçılarıyla meşhur Hayber'i fethetmişti. Böylece Kureyş müşrikleri de en büyük destekçilerini kaybederken, Müslümanlar bölgede mutlak nüfus sahibi olmuşlardı. İşte bu sırada gelen Cafer bin Ebu Talip, Resulullah'ın sevincini kat kat artırdı. Allah Resulü, yıllardır göremediği amcasının oğlunu bağrına basarak iki kaşının arasından öptü ve mutluluğunu şöyle ifade etti: "Hangisine daha çok sevineceğimi bilmiyorum. Hayber'in fethine mi, yoksa Cafer'in dönüşüne mi?" Ashab arasında cömertliğiyle meşhur olup, Ebu'l-Mesakin, muhtaçların babası diye anılan Cafer bin Ebu Talip, bundan böyle Zülhicreteyn, iki hicret sahibi ismiyle şöhret buldu. Fakat ashabla birlikteliği bundan sonra da çok uzun sürmedi. Cafer radıyallahu anh, bir yıl sonra Bizans'ta yapılan Mu'te Savaşı'nda henüz 40 yaşındayken şehit düştü. İki kolu kesilen Cafer bin Ebu Talib'in vücudunda da sayılamayacak kadar çok yara vardı. Allah Resulü, ahlakını kendisine çok benzettiği bu güzide sahabinin kesilen kolları yerine Allah'ın ihsan ettiği iki kanatla cennete uçtuğunu bildirmiştir. Böylece ömrü dine hizmetle geçen bu yiğit sahabi, İslam tarihine Cafer-i Tayyar adıyla kazınmıştır.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
2: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gider buyurmuştur.
3: Peygamberimiz Şaban ayı geldiğinde de oruç tutmaya özen gösterirdi. Çok sevdiği Zeyd'in oğlu Üsame bunu fark etmiş, Şaban ayında tuttuğu kadar hiçbir ayda oruç tutmamasının sebebini sorduğunda, Allah Resulü'nden şu cevabı almıştı. Bu ay, Recep ile Ramazan arasında insanların gafil bulundukları bir aydır. Bu ayda ameller alemlerin Rabbi olan Allah'a arz olunur. Ben de amellerimin oruçluyken Allah'a sunulmasını arzu ederim.

0: Ebu Musa el-Eş'ari anlatıyor. Bir yolculuk esnasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Her bir tepeye çıktığımızda yüksek sesle tekbir getiriyorduk. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Kendinize gelin. Siz sağır olan ve burada bulunmayan birisine seslenmiyorsunuz. Bilakis her şeyi işiten, gören ve çok yakın olan Allah'a sesleniyorsunuz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

0: وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك.
1: Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şey ise diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu.

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor, onlarla sohbet ediyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanımıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabeler kimin geleceğini merak ederken Ensardan bir zat çıka geldi. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün ashabıyla otururken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanımıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü günde aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca

sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde de soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık. 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" diye sordu. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu teklifini kabul etti. Üç gün boyunca adamın davranışlarını takip eden Abdullah, onun gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi: "Konuşmalar esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetlerin neredeyse küçümseyecektim." Bunun üzerine ona dedim ki, "Aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber tam 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Efendimizin söylediği bu dereceye ulaştıran da nedir?" Cennetlik adam sakince, "Sadece gördüklerin," dedi. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi: "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem." Bunun üzerine Abdullah bin Amr dedi ki, "İşte seni yücelten budur. Bizim yapamadığımız da budur."

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة، وفي رواية: الرؤيا الحسنة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثة وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyi rüya, bir rivayete göre güzel rüya Allah'tandır, kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biriniz yanında mahremi bulunmayan yabancı bir kadınla yalnız kalmasın.
2: Bütün varlıklarını Mekke'de bırakıp

Hazreti Peygamber'le beraber Medine'ye hicret eden bazı fakir Müslümanlar, Hazreti Peygamber'in yanına gelip ona dertlerini anlatmaya başladılar. Ya Resulallah, zenginler cennetin en yüksek derecelerini ve ebedi nimetlerini alıp götürdüler. Çünkü bizim namaz kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyor, bizim oruç tuttuğumuz gibi onlar da tutuyorlar. Fazla malları olduğu için bir de onlar hac ve umre yapıyor, cihat ediyor ve sadaka veriyorlar. Bizimse sadaka verebileceğimiz malımız yok dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, size bir şey haber vereyim mi dedi ve ekledi. Dediğimi yaptığınız takdirde sizi sevapta geçenlere yetişirsiniz. Sizden sonrakilerden kimse de size yetişemez ve içinde bulunduğunuz toplulukta en hayırlı topluluk olursunuz. Ancak onlar da sizin yaptığınız bu tesbihleri yaparlarsa size yetişebilirler. Her namazın peşinden 33 kez tesbih, Subhanallah, 33 kez tahmid, Elhamdülillah ve 33 kere tekbir, Allahu Ekber getirirsiniz. Bir başka hadisinde ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tesbihleri saydıktan sonra kim sayıları 99 eden bu tesbihleri La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehul mülk ve lehul hamd ve huve ala külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa günahları denizin köpükleri kadar da olsa bağışlanır diyerek bütün müminleri müjdelemiştir.

0: Hüsnü hal.
1: Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan, her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi? Nefes mi? Korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde, aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmekte. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynı ile mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun içinde son bellidir ve ektiğini biçecektir.

Abdullah bin Mesud. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem amellerin Allah katında en güzeli hangisidir diye sordu. Vaktinde kılınan namaz buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Sonra anne babaya iyilik yapmak buyurdu. Sonra hangisidir deyince sonra Allah yolunda cihad etmek buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال أعطوه سنا مثل سنه قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه قال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona karşı ağır konuştu. Bunun üzerine Peygamber'in ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah, onu bırakın, zira hak sahibi, söz hakkı vardır dedi. Ve ona aldığım deveyle yaşıt bir deve verin diye emretti. Bunun üzerine ashab, ya Resulallah, dengini bulamıyoruz. Ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O halde onu verin. Çünkü en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyendir.
1: عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله هلال رشد وخير.
2: طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım, bu yeni ayın üzerimize emniyet, iman, selamet ve İslam ile doğmasını nasip et. Ey hilal, benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım, bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl.

daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse, kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir, şehitlerde olduğu gibi rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana 3 şeyi tavsiye etti. Her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت، وفي رواية له فإذا بقي الوتر قال قومي فأوتري يا عائشة.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o önünde uzanmış uyuyor olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını kılardı. Sıra vitir namazına gelince Hazreti Ayşe'yi uyandırır, o da vitir namazını kılardı.
2: Kırk hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Ekmelul mu'minine imana ahsenuhum huluka.
2: Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır. İslam dininin amaçlarından biri de güzel ahlaklı insanlardan meydana gelen bir toplum oluşturmaktır. Yüce Allah bu amacın gerçekleşmesi için iyi ve güzel şeyleri emir ve tavsiye etmiş, kötü ve çirkin şeylerden de uzak durulmasını istemiştir. İyi, güzel ve temiz görünen davranışları güzel ahlak olarak nitelendirmiştir. Cenab-ı Hakk'a olan inancımız ve kulluğumuzun meyvesi güzel ahlaktır. Sevgili Peygamberimiz, ben ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildim buyurarak, hayatının aynı zamanda bir ahlak kaynağı olduğunu bildirmiştir. İslam ahlakının en belirgin yönü, her işte hiçbir çıkar kaygısı olmadan sırf Allah rızasını gözetmektir. Kendisi Allah'ı görmese de her an Allah'ın onu gördüğünün bilincinde olmak ve ona göre davranmaktır. Bu, İslam'da ahlak ve iman arasında sıkı bir ilişki olduğu anlamına gelmektedir. Sevgili Peygamberimiz, kıyamet günü terazide güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur buyurarak, güzel ahlakın önemine vurgu yapmıştır. Ayrıca, ahlakı en güzel olanların en hayırlı insanlar ve kendisine en sevgili kimseler olduğunu ifade etmiştir. Allah Resulü ahlak bakımından insanların en güzeliydi. Bununla birlikte Hazreti Peygamber ahlakını daha da güzelleştirmeye gayret ederek kötü ahlaktan Allah'a sığınırdı. Onun namaza kalktığında yaptığı şu duada bu amacını gerçekleştirmeye yöneliktir. Allah'ım, beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur. Sevgili Peygamberimiz, karşısındaki insanlara değer verir, onlara merhamet ve şefkat gösterirdi. İnsanlara karşı kin ve nefret duymaz, onlara sert ve kaba davranmazdı. Kötülüğe kötülükle karşılık vermez, affedici ve hoşgörülü davranırdı. Kimseyi incitmez, düşmanlarının dahi iyiliğini isterdi. Hayata daima iyimser bakmayı tavsiye ederdi. Allah Resulü'nün bütün yaşantısı güzel ahlakın bir yansımasıydı. O, güzel ve iyi davranışları bizzat kendisi yaparak, kötü ve yasaklanan davranışlardansa önce kendisi uzak durarak bizlere en güzel örnek olmuştur. Ne mutlu en güzel örnek olan o peygamberi örnek alabilenlere. 40 hadiste güzel ahlak.

0: Bir savaş sonrası payına düşen ganimeti Hazreti Peygamber'e getiren bir bedevi, ben bunun için sana uymadım. Okuyla boynunu göstererek, buradan vurularak şehit olup cennete gitmek için sana uydum diyerek ganimeti geri vermişti. Bir süre sonra savaşta şehit olup isteğine kavuşan bedevi hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o Allah'a verdiği sözü tuttu. Allah da ona dilediğini vererek sözünü tuttu buyurmuştur.
1: Çöl bir gül mekanıydı, gül mevsimiydi o gece. Açmıştı tek gülünü, güllerin sultanı Amine. Koptu kırk yerinden rüyaları müşriklerin. Şaşırdı Ebu Bekir çoğalan sürülerine. Amine'nin kucağındaydı işte efendisi. Bekliyordu bir süt denizi gibi Halime. Kapıları muştulardı güvercin. Kalk ey Muttalip, uyan. Hamza'nın kılıcı ayaklandı Hamza'dan önce. Akıl bir şehre hiç böyle uğramamıştır. Sorular şehridir artık, bir uçtan bir uca Mekke. Ellerinde aşk sancağı, yağdı melekler. Ve bir düğün evi gibi şenlikli Kabe. Doğdu işte, doğdu, adı doğmadan konan. Ona dönsün sırt çeviren ateşi. En soylu taylarına hazırlandı küheylanlar. Civanlar şehadet libasını biçtirdi bile. Uyan ey Mekke, uyan, sar Beytullah'ı. Bildiğin ne varsa unut ve bekle.

0: Duydun işte ne dediğimi. O geldi. Son elçi zuhur etti.
1: Son elçi mi?
0: Evet, son elçi.
2: Geldin demek. Getir bakalım güzel yavrucağı. Ver bakalım şu güzel yüzüğü kucağıma.
3: Neden gidemiyoruz Mekke'ye?
4: Öyle uygun görmüş ve öyle anlaşma yapmış Allah'ın elçisi.
5: O öyle uygun gördüyse en doğrusu öyle olduğu için.
2: Şükürler olsun ki Rabbim seni bize bağışladı.
1: Normalde vadideki geçidi hiç kaçırmam. Bastığım taşların bile seslerini bilirim. Lakin fırtına çıkınca şaşırdım işte.
2: Bu durum artık seni çok zorlamaya başladı İtfan. Başına bir şey gelecek diye endişeleniyorum.
1: Bir yol geliyor aklıma ama önce Resulullah'a danışmam gerek. O bana yol gösterir.
3: Aa, ne güzel yağmur başladı. Yıldızlar bizi yalnız bırakmadı.
6: Şanslıyız, baksanıza. Göğün yıldızları bizden yana.
4: Böyle konuşmayın. Bu dedikleriniz doğru değil. Allah'ın Resulü bu tür akıl dışı inançları yasakladı.
7: Allah'ın verdiği ilimden bana bir şeyler öğretmeni isterim ey Allah'ın Resulü. Bu bana ganimet olarak yeter.
8: Hikayeler ve hadisler yeni bölümleriyle yakında sizlerle.
9: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
10: وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده.
11: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz cumadan bir gün evvel veya bir gün sonra oruç tutmadıkça yalnız cuma günü oruç tutmasın.

0: وعن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك.
1: Cerir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم.
1: جابر رضي الله عنه işittiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: Şeytan, Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine, putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Fakat onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır.''

0: حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟
1: Ebu Bekre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında Mina'da bayram günü verdiği hutbede kanlarınız, mallarınız ve onurlarınız tıpkı bu Zilhicce ayınızda, bu harem beldenizde, bu Arafat gününüzün saygınlığı gibi birbirinize haramdır, saygındır, dokunulmazdır. Tebliğ ettim mi? Buyurdu.
0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin nalınını, ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı.
2: Mekke'nin fethedildiği gün Hazreti Peygamber Mekke'nin en üst tarafından şehre girmişti. Yanında Üsame bin Zeyd, Bilal-i Habeşi ve Kabe'nin hizmetçilerinden Osman bin Talha da vardı. Devesini mescidin önünde çöktürdü, Osman bin Talha'dan Beytullah'ın anahtarını istedi. Osman bin Talha gidip anahtarı getirdi ve Kabe'yi açtı. Ancak içeride bir takım suretler ve heykeller gören Hazreti Peygamber içeri girmedi. Onların yok edilmesini istedi. Söz konusu resimlerde İbrahim ve İsmail peygamberler ellerinde fal oklarıyla resmedilmişlerdi. Bu manzarayı gören Peygamber Efendimiz, "Allah bunu yapanları kahretsin. İbrahim ve İsmail hiçbir zaman fal oklarıyla şans aramadılar." buyurdu.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rıfktan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i rahim, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur hale getirir ve ömürleri uzatır.

0: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap dinlediğinizde saklı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون.
3: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire, ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimseler ise hiç sevmediğim kişilerdir ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.
2: وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة.
3: جابر رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecede bir an vardır. Müslüman o ana rastlar da dünya ve ahirete dair Allah Teala'dan hayır dilerse Allah ona dilediğini verir. Bu durum her gece böyledir.

0: Sonra da ona, "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da, "Ben şu suyu yağdıran buluttan, adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da, onun için soruyorum. Sen bu lütfa ne ile mazhar oldun?" diye sorar. Adam da, "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yerim. Üçte birini ise tohumluk yaparım," der.
1: وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة.
0: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazı ile sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kâmet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.
2: Abdullah bin Ömer'in anlattığına göre, sevgili peygamberimiz zamanında bir adam, bir çiftçiyle pazarlık yapıp, hurma bahçesinden o sene elde edilecek mahsulün kendisinin olması karşılığında peşin para vererek anlaşmıştı. O sene hiç mahsul anlamayınca, müşteri, "Bu hurmalık meyve verinceye kadar bana aittir," diyerek hurmalık üzerinde hak iddia etmişti. Satıcı ise, "Ben sana hurmalığın sadece bu yılki meyvelerini sattım," diyerek duruma itiraz etmişti. Sonra müşteriyle satıcı anlaşmazlıklarını Resulullah'a arz ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çiftçiye, "Bu adam senin hurmalığından herhangi bir şey aldı mı?" diye sordu. Çiftçi hayır cevabını verince Allah'ın elçisi ona, "O halde sen müşterinin malını neyin karşılığında kendine helal sayıp sahipleniyorsun?" diyerek müşteriden aldığı parayı iade etmesini istedi. Ve ardından şöyle buyurdu. Olgunlaşma belirtileri ortaya çıkana kadar hurma ağaçlarının meyvesinde selem akdiyle, peşin parayla veresiye mal almak, satmak suretiyle alışveriş yapmayınız.''

0: Peygamber Efendimizle kıyamet günü alimlerin önünde yürüyeceğini söyleyerek ilmi kişiliğini övdüğü genç sahabisi Muaz bin Cebel arasında Muaz'ın Yemen'e vali olarak gönderdiği zaman aralarında şöyle bir konuşma geçmişti. Sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin? Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim. O konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan, Resulullah'ın sünnetiyle karar vereceğim. Resulullah'ın sünnetinde de yoksa, kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Resulünün elçisini, Resulünün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun buyurmuştu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Efendime söyleyeyim.
2: Hevai nefsi şeytani gibi gümrahımız vardır. Harap etti dil-ü canı, enin-ü ahımız vardır. İnayet olsa esbaktan, hidayet feyzi mutlaktan, inayet Hazreti Hak'tan, ulu Allah'ımız vardır. Beriyiz her gavayetten dahi, rahı dalaletten, ki tevfik-u hidayetten kavi, hem rahımız vardır. Nedenli olsa ger isyan erişmez yeis ile hırman, Nedim-i Hazreti Rahman şefaat hahımız vardır. Ümittir kalbin aşadı, ferah ya beyler imdadı. Şefaat kânımız Hadi Habibullah'ımız vardır. Meyi aşkı ile mestiz vekilin cümleden pestiz. Ne varlıktan tehi destiz, ne mal-ü cahımız vardır. Eder her derde ol bir em verir, her zahma bir merhem. Melaz-u melce-i alem açık dergahımız vardır. Bu alemde bulan bulmuş, şeb-i kadr içre bedr olmuş. Ziyası aleme dolmuş, münevver mahımız vardır. Salahi oldu dildade, o şahı hüsne üftade, bizim dünyada, ukbada, muazzam şahımız vardır. Salahaddin Uşşaki.

Efendimiz nasıl biriydi? Keşke görebilseydik. Ne güzel olurdu onu görmek. Sesini duymak, tebessümünü görmek, çocuklara nasıl baktığını bilmek. Ama bugün biz de onun hayatını dinleyebilir, güzel ahlakını öğrenebilir ve onun izinden gidebiliriz. Efendimizin hayatını sevgiyle dinleyip, merakla keşfedip, onun güzel ahlakından hayatımıza güzellikler katabiliriz. Gülce, hafta içi her gün saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة: لما سئل عن كيفية ذكرهن قال: يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن 33. وزاد مسلم في روايته: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: أبو هريرة رضي الله عنه nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip dediler ki: ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar, üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi? Buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber Efendimiz her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor: tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu. Müslim'in rivayetinde şu kısım eklenmiştir: aradan bir müddet geçtikten sonra fakir muhacirler tekrar Resul-i Ekrem'e gelip, ey Allah'ın Resulü, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı duymuşlar ve bizim yaptıklarımızı onlar da yapıyorlar dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, artık bu Allah'ın bir vergisidir ve onu dilediğine verir buyurdu.

diyorsan dedi. Peygamber Efendimiz, Allahümme fatiras semavati vel ardi, alimel gaybi ve şehadeti, Rabbe külli şeyin ve melikehu, eşhedü en la ilahe illa ente, euzu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkihi, göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki, yöneticisi olan Allah'ım. Şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle buyurdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت. وفي رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gece peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanımda bulamadım ve aradım. Baktım ki rükû veya secde ediyor ve şöyle dua ediyor: Sübhaneke ve bihamdike la ilahe illa ente. Seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur. Müslim'in diğer rivayetinde ise şöyle denilmiştir: Onu ararken elim peygamberin ayağının ortasına değdi. Secde halinde iki ayağını da dikmiş şöyle dua ediyordu: Allahümme inni euzu bi rızake min sehatik ve bi muafatike min ukubetik ve euzu bike minke la uhsi senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsike. Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinlerden, kem gözlerden Allah'a sığınırdı. Nihayet muavvizeteyn, kul euzu bi rabbil felak ile kul euzu bi rabbin nas sureleri nazil olunca bu ikisini okuyarak Allah'a sığınmaya başladı. Diğer duaları bıraktı.

0: وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını ikişer ikişer kılar, bir rekatta vitir kılardı.
2: Sahabeden Münzir bin Cerir şahit olduğu bir olayı şöyle anlatır. Bir gün babamla birlikteydim. Babamın sığırlarını güden çoban sürüyü yanımıza getirdi. İçlerinde bize ait olmayan bir sığır vardı. Babam çobana "Bu kimin?" diye sordu. Çoban "Sürüye karışmış. Kimin olduğunu bilmiyorum." dedi. Bunun üzerine babam Cerir, "Onu derhal sürüden çıkar. Çünkü ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem kayıp bir hayvanı, ancak kendi de kaybolan, istikametini yitirmiş kimse sürüsüne katar buyururken işittim," dedi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah, ben merhametlilerin en merhametlisiyim. Bana hiçbir şeyi ortak koşmayanları cennetime koyun buyurur ve bunun üzerine onlar cennete girerler.

0: Üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter. Müslim'in Cabir'den rivayetine göre Hazreti Peygamber şöyle demiştir: bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği dört kişiye, dört kişininki ise sekiz kişiye yeter denilmiştir.
1: عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك.
0: عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana herhangi bir konuda yemin edip de onun aksini daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap ve yemininin kefaretini öde buyurdu.
1: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابنة له أربع تكبيرات فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية كبر أربعا فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر خمسا ثم سلم عن يمينه وعن شماله فلما انصرف قلنا له ما هذا؟ فقال إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: عبد الله بن أبو أوفادان رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken dört tekbir aldı. Dördüncü tekbirden sonra iki tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Bir rivayet de şöyledir. İbrahim el-Heceri anlatıyor. Dört tekbir aldıktan sonra bir müddet yerinde kaldı. Hatta ben onun beşinci bir tekbir alacağını zannettim. Sonra sağına ve soluna selam verdi. Namazı bitirdikten sonra bu yaptığın nedir dedim. O da peygamberden gördüğüme bir şey ilave etmedim. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapmıştı dedi.
1: وعنه عن أبي سعيد رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات.
0: Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir adam geceliğin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat, Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar.
1: عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر

0: وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve bunun gibilerle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve bunun gibilerin yapılmasını yasakladı.
2: Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem İslam'da hangi davranış daha hayırlıdır diye sorunca Hazreti Peygamber şöyle cevap vermiştir. Başkalarına yemek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selam vermen.

0: yanıyor. Sana aşık bir kalp atıyor, atıyor. Güle sorsam ah seni, o da ah çekiyor. Sensiz aylar, bak yıllar geçiyor. Yakıyor sevdan kavuran ateşi. Hasret sana bu gönül, ey sevgili. Yana yana, yansam da yanına varsam. Medine'nin gülü, kokunu alsam. Girdim hasret kokan aşkın bağına. Aktı gözyaşlarım gül yaprağına. Dermansın derdime, gönül yarama. Gel, lütfeyle ya.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد.
3: İmran bin Husayn'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında Ensar'dan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi.

0: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: Ebu Ümame'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyun. Zira Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir buyurmuştur.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme inni es'alukel huda ve't-tuka ve'l-afafa ve'l-gina.
2: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.

0: عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه.
1: Vahşi bin Harp radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı: ya Resulallah, yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor dediler. Muhtemelen ayrı ayrı yiyorsunuz diye karşılık verdi. Evet dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de: birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır buyurdu. Peki kucaklayıp öpebilir mi deyince yine hayır buyurdu. Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi deyince evet buyurdu.

Peygamberimiz Enes bin Malik ile sahabi Zeyd bin Erkam'ı ziyaret eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinden şikayet etmekte olan Zeyd'e, gözlerine bir şey olursa ne yaparsın diye sorar. Zeyd, karşılığını Allah'tan umarak sabrederim cevabını verir. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, böyle davrandığı takdirde günahsız olarak Rabbine kavuşacağını Zeyd'e müjdeler.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sevabı Allah'a en çabuk ulaşacak hayır, iyilik ve sıla-i rahimdir. Cezası en çabuk verilecek kötülükse azgınlık ve akrabalarla ilişkiyi koparmaktır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Efendime söyleyeyim. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah. Şol seni seven kişi verir yoluna başı. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Şol seni sevenlere, kıl şefaat onlara. Mümin olan tenlere, cansın ya Resulallah. Şol seni sevdi Sübhan, oldun kamuya sultan. Canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Aşığım şol dildara, bülbülem şol gülzara. Seni sevmeyen nara yansın ya Resulallah. Derviş Yunus'un canı, ilmü şefaat kânı. İki cihan sultanı sensin ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.
3: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki: Ya Resulallah, görüyoruz ki en faziletli amel cihattır.

Öyleyse biz hanımlar neden cihad etmiyoruz? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, unutmayın ki cihadın en üstünü kabul olunan haçtır buyurdu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Siz benden canımdan çok sevdiğim yeğenimi alıp onu öldüreceksiniz. Bense sizin adamınızı besleyeceğim, öyle mi? Bunun akıl alır bir tarafı var mı?
2: Ebu Talip, vallahi kavmin sana çok insaflı davrandı.
1: İnsaf bunun neresinde?
2: Onlar seni hoşlanmayacağın bir şeyden kurtarmaya çalışıyor. Ama sen kabul etmiyorsun.
1: Artık ok yaydan çıktı. Muhammed'i korumaya ant içtik. Bizimle çarpışmayı göze alabiliyorsanız haydi davranın.
3: Ne yaptın sen?
4: Muhammed'e yaptıklarını duydum. Korkak. Gücün ona yetiyor değil mi? Ben de onun dinindenim. O neyi iddia ediyorsa ben de onu iddia ediyorum. Hadi bakalım. Gücün yetiyorsa bana da sataş.
5: Siz onu diğer Araplarla baş başa bırakır, araya girmezseniz iyi edersiniz. Onlar buna galip gelirse istediğiniz olur. Yok, eğer o Araplara galebe çalarsa da siz kazanırsınız.
6: Ey Velid'in babası, gerçekten o seni büyülemiş. Biz seni niçin gönderdik? Sen